0: Kokluyorum şefim.
1: Aç.
0: Of, acaba yanlış mı yaptım? Bu benim yemeğim değildir diye düşünüyorum ama artık başka da bir şey kalmadı değil mi şefim? Dördüncü tabak bu.
1: Bilmem.
0: Fena değil tadı. Güzel. Tadı en azından diğerlerine göre daha lezzetli. Yani riske girerek kendi yemeğim olduğumu düşünüyorum. Risk almam gerekiyor sonuçta. Ben bu yemeğe 5 puan veriyorum.
1: Gözlüğü çıkartalım. Bakalım kime kaç puan vermişsin? Yerimize geçelim. Bakalım nasıl olmuş.
0: İşte bu. Şefim ben biliyorum ya.
2: Peki bana bir vermen.
3: Ama her yemeğe bir şey söyleyeceğim.
2: Her yemeğe kötü deyip Funda deyip evet. Sonra benim tabağıma bir vermen.
3: Bir şey söyleyeceğim buyurun. Şefim. Kendi yemeğine bile hani bu benim yemeğim olamaz ama son tabak kaldı diye buna 5 vereyim dedi.
2: Riske
3: girdi. Bunu hepimiz daha, duyduk.
0: Diğerlerine göre daha lezzetli dedim ama. Ve kendi yemeğimi tahmin edebileceğimi
3: ama
0: söyledim.
3: Allah aşkına arasına bak kıyma ettim. Yok ya.
0: Sizinkilerin peki, hiçbirinde yemeğe... hepsi hamur.
2: Hamur dedim
0: hiçbir
2: Funda
0: lezzeti
2: dedi.
0: Yok, evet. Hiçbir tadı yok.
3: Hamur dedim, hepsine Funda, Funda dedin.
2: Kıyma topak topak dedim Funda dedin. Gittin bana bir verdin teşekkür ederim.
4: Ben ki bana diye
0: ama
4: dedin
0: gözüm kapalı nereden bilebilirim ki ben yani.
4: Sağ gösterdi sola verdi.
0: Geçmiş olsun. Sonuçta... Komşuma vermişim en azından bir puan vermişim diye teşekkür ederim.
4: Komşuculuk var.
3: Bence de var.
0: Rica ederim.
4: Tamam.
2: Darısı sizin başınıza.
4: Güzel.
3: Gökhan taktik yaptığı ortaya çıktı. Havuçları böyle böyle parmak parmak doğramış. Yediğinde de dedi ki bu benim. Çünkü havuçlar diri. Öyle kendine yapıştırdı 5 puanı buldu.
1: Şimdi ikinci tadım için İpek sen alalım.
2: Teşekkür ederim.
1: Gözlüğümüzü takalım. İstiyorsan gözün açık sana tadım yaptırabilirim.
3: Yok şefim. Adaletsizlik olur ya.
1: Öyle
3: sonra
1: mi?
3: Laf yaparlar falan.
1: Kim laf yapar sence?
0: Yok canım yapmayız.
3: Fundacığım.
1: Ya niye bu Fundayla? Herkes Funda.
0: Ben konuşuyorum sana diyor.
3: Yok sen yapmazsın.
1: Açalım. Buyurun.

0: Su vermemi ister misiniz?
1: Evet şefim, çünkü...
0: Buyurun.
1: O kadar şey koymuş ki, beşamel sosu o kadar bir araya toplanmış ki.
0: Kim koymuş?
1: Kim koymuştur? Funda koymuştur. Ama lezzeti iyi şefim, yani baharatı falan. Ama şey, çok dediğim gibi çok beşamel sos, beşamel geldi böyle yani, çok geldi.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Bunu da yapmamıştır. Bunu Gökhan Bey yapmıştır. Çünkü Gökhan Bey'in beşamel sosu baktığımda o kadar iyi durumda değildi. Bu yemeğe puanım 0.
0: 0?
1: Evet.

0: düşman başına. Şefim, bunun soğanları hiç kavrulmamış. Böyle çiğ soğan yiyorum sanki. Kuru fasulyeli çiğ soğan yersiniz ya.
1: Evet.
0: Öyle bir tat ve aşırı kötü. Yani hiç eline sağlık da değil. Kim yaptıysa?
1: Kimin olabilir?
0: Bu Gökhan Bey'in olabilir ya. Çok panikledi falan falan böyle. Elimin lezzeti falan var dedi ama. Kendi de biliyor kendi kötü yaptığını. O yüzden kendine zaten buldu. Ben bu yemeğe 0 veriyorum.
1: 0?
0: Evet.

0: Açalım.
1: Şefim, güzel olmuş. Yani kıyması falan da iyi kavrulmuş. Ağzıma zaten soğan gelmedi bunda. Bu benim yemeğim olabilir. Çünkü kendi elimin lezzeti de varmış gibi. Ama insan gözü kapalıyken de ne hissedeceğini bilmiyor. Benim bu yemeğe puanım 5.
0: Oo,

0: Şefim bu da güzel. Yani bir önceki tabakla aynı gibi. Acaba yanlış mı yaptım?
1: Niye?
0: Bu da benim yaptığıma benziyor. Gökhan Bey soğanları çok büyük doğramıştı. Onun kavrulabileceğine inanmıyorum bu kadar iyi. Funda zaten geç kaldı. O da şeyleri doğrayamadı, soğanları. O da soğanları doğrayamadı.
1: Kimin olabilir?
0: Ya benim ya Hakan abinin. Şefim benim bu tabağa puanım 3.
1: 3?
0: Evet. Riske gireceğim.
1: Çıkartalım gözlüğümüzü. İyi misin?
0: Evet şefim. Görmüyorum sadece.
1: Şimdi yerine geçiyorsun. Bakalım kime ne puan vermişsin.
0: Ya, Gökhan'a 5 verdi.
2: Hepsine bu Gökhan'dır, bu Gökhan'ındır. Gökhan'ın tabağına 5 veriyorsun. Gökhan'a mı 5 vermişim?
0: Kendime 3.
2: Anlayamıyorum ya.
3: İki seferdir sektirmeye geliyorum.
2: Hayır anlayamadım. Bunu soğanları Gökhan yapmıştır. Ama iyi oldu biliyor musun? Onları söyleye ya söyleye 5'i
0: bana. Ama ben yine verdim. Dedim ki adaletli puan vermek gerekirse ikisi de bak ben ona da 5 verecektim. Ama dedim ki ya benim değilse o 2 puan.
2: İpek'in bana 5 puan vermesi tamamen yemeğimi beğendi. Kendi yemeği sandı ondan dolayı 5 puan verdi. Demek ki güzel yapmış.
0: Gökhan'a 5 puan verdiğime üzüldüm. Çünkü kendi yemeğim sandım. O yüzden verdim. Ama iki Funda'ya gitmemiş. Çünkü kötü yemek yapan birine 5 puan vermek daha kötü bir şey bence.
1: Şimdi tadım sırası Hakan sende. Evet. Sen alalım lütfen.

0: Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Sende biraz gurmelik falan varmış, öyle diyorlar. Var mı gurmelik?
1: Diyorlar. Genelde zeytinyağı üzerine esasında.
0: Ne mesela zeytinyağı?
1: Yaklaşık 15 senelik bir emeğim var Ayvalık bölgesinde. Zeytin alıp, sıktırıp ve en kaliteli zeytini insanlarımıza tanıtma.
0: Bakalım zeytinyağındaki gurmeliğini yemeklerde gösterebilecek misin?
1: İnşallah.
0: Açalım. Biraz küçük kapatalım. Evet, açalım. Bugün muhteşem bir İtalyan klasiği, bir lazanya hazırladık. Nasıl buldunuz lazanyayı?
1: Hamuru biraz şey, yani lazanyası hamur halinde kalmış. Soğanlar biraz dirice. Kıyması güzel. Yani tat biraz var gibi ama... ya biraz da şey, böyle beşamel sosu biraz farklı geldi. Tam oturmamış.
0: Nasıl olması lazım bir beşamel sosun?
1: Yani böyle yediğiniz zaman... hamuruyla örtüşmesi, onun et kıvamının da içinde lezzetini de beraber, üstündeki kaşarla beraber güzel bir şekilde lezzet vermesi. Mesela şu an hali hazırda ağzımda o tat duruyor.
0: Kimin olabilir bu?
1: Bu... o andan gördüğüm kadarıyla arkadaşları izlediğimde Gökhan Bey'in olabilir.
0: Peki puanın?
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Eğer elim beni yanıltmıyorsa bu benim tabağım. Çünkü normalde eti kavururken baharat sırasına göre hareket edip ona göre harmanlamıştım. Çünkü soğanları da ona göre rendelemiştim. Bu benim tabağım diye düşünüyorum.
0: Soğanları rendelemediniz, doğradınız.
1: Pardon. Doğradıktan sonra ben onu bir nevi zırh gibi daha da incelttim. Direkt öyle küp küp bırakmadım. Daha güzel bir kavurma verip de onun suyuyla eti iyice harmanlasın diye.
0: Peki, puanınız gelsin.
1: 5.
0: 5.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Bunda ne tat var, ne tuz var. Herhalde arkadaşım tuz atmayı unutmuş. Bir de anormal derecede bir dirilik var. Kendimle kıyaslıyorum, benimki değil. Olamaz.
0: Kimin olabilir?
1: Funda Hanım'ın olma ihtimali yüksek. Çünkü izlediğim kadarıyla pek fazla tuzla haşır neşir değildi. Bir de panik yapınca orada bazı şeyleri atlamış.
0: Peki puanınız?
1: Sıfır.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bir öncekine çok yakın. Yine bunda da tuz yok. Yani İpek Hanım'ı gördüm ama İpek Hanım'ın da değil bu. Gökhan Bey diyeceğim ama Gökhan Bey bir öncekinde diye algılamıştım. Bu İpek Hanım'ın olma ihtimali olabilir. Çünkü bayağı bir izlemiştim kendisini yapış tarzında. Tuzu çok eksik. Yani tuz yok. Ama İpek Hanım da normalde tuz attığı... Ya bu Gökhan Bey'in.
0: Puanınız?
1: 0.
0: Buyurun çıkartalım gözlüğümüzü. Yerimize geçelim. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Wow, yakalamışım.
2: Hepsini bu Gökhan Bey'indir diyorsun, 0 diyorsun.
1: Bu
2: rakip gördüğün için yaptın yani sırf. Yani tadı tuzu bence boş Hakan abi yani.
3: Beni rakip gördüğü için yaptın Hakan abi. Niye diyeceksin? İpeği gördüm, tuz attın ama bu tabak İpek'in olamaz.
2: Benim yemeğime ya soğanları ama diri dedi. Benim yemeğimin soğanları diri değil ki.
1: Öyle geldi.
2: Vallahi değil ya, ben kendi ben yaptım.
1: Üçünüzü
2: yani
1: de mesela izledim. Üçünüzün ben yapış tarzınızı gördüm ve hafızama yazdım. Hafızama yazdım ve onun üzerine en çok İpek Hanım'ı da tereddüt ettim diğerlerinde.
3: Hakan abi bence çok sinsi başladı. Yapamıyormuş gibi göründü ve yaptı ve kendi tabağını buldu. Sinsiliğin göstergesi oldu yani kesinlikle.
1: Bundan sonraki günlerde de aynı şekilde olacağımı yürekten hissediyorum. Karşıdaki rakiplerin herhangi bir şekilde bir şansı yok.
0: Günün son tadımı Funda sen. Buyurun.
4: Geldim.
0: Gözlüğümüzü takalım. Hazırsan.
4: Hazırım şefim.
0: Heyecan var mı?
4: Ay çok var, hep üstüme geldiler.
0: Kim geldi senin üstüne?
4: Şefim hepsi. Ya hangi yemek kötüyse Funda'nın. Ama bir tane aradı, bir puan sekti. O da nasıl oldu bilmiyorum yani.
0: Şansa mı diyorsun?
4: Ya şansa da olabilir. Ama yani bilmiyorum. Hani şey biraz komik geldi bana. Böyle soğanı yok. İşte soğanı diri Funda'nın. Salçası kötü Funda'nın. Kıyması çiğ Funda'nın. Hani her tabak Funda'nın. Tek bir tabak yarıştı bugün bence.
0: Açalım. Açalım efendim. Buyurun. Evet, bugün lazanya yaptık. Nasıl buldun ilk tattığın lazanyayı?
4: Benim değil bence bu. Çünkü güzel yani birazcık güzel. Hamuru sadece bana şey geldi, böyle sert geldi. Bir tık kuru yan tarafı geldi galiba. Artı hamuru da tam pişmemiş. Ben baharat aldım bunu, hani baharat yok diyemem. Ama benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum.
0: Kimin yemeğin olduğunu düşünüyorsun?
4: Ya İpek Hanım'ın olabilir diye düşünüyorum. Ya İpek düşünüyorum açıkçası, İpek'in bence.
0: Puanın gelsin.
4: 1.
0: 1?
4: Evet.
0: Rakibine 1 puan mı verdin?
4: Evet, çünkü şu an en kötü yemeği bulmaya çalışıyorum. Bir tık baharat olduğu için 1 puan verdim.
0: Normalde yüksek mi verirdin diyorsun?
4: Evet, kendi yemeğime yüksek vermeyi düşünüyorum, en kötü yemeği.
0: Kötü yemek yaptığını mı düşünüyorsun?
4: Herkes çok kötü yorumlar yaptı, kendimden şüphe
0: ettim. Ama onlar rakip, herkes herkesi kötüleyebilir canım.
4: Ama şefim 3 kişi de kötülemez ya. Demek ki kötü oldu.
0: Açalım. Açalım. Evet, buyurun.
4: Diğer yorumları şu an baz alarak Hakan abinin tabağın için gelen yorumlarda çok böyle sıvı kaldığını söylediler başamel sosun. Çok böyle İpek Hanım hatta çok başamel gibi başamel diye bir yorum yaptı. Gerçekten çok böyle cıvık bir sos. Ya buram buram yani sos yedim şu an ben.
0: Kimin olabilir?
4: Bence Hakan.

0: Gelsin yorumlar.
1: Nasıldınız yine?
0: Korkutmuyorum efendim.
1: Ama çok korktum şu an.
0: Ah, kıyamam sana.
1: Az önceki tabağın aynısı gibi şefim. Bunda da çok beşamel var. Acaba ben mi yaptım bunu? Ama yani yenilebilecek güzellik de bu da. Yani hani benim derdim şu an kendi tabağımı bulmak ama... Yani o kadar da kötü değil, yiyebildim.
0: Kimin olabilir?
1: Ya kimin olabilir? Bilemedim şu an. Ya baharat bununla daha yoğundu. Ya Gökhan Bey'in de olabilir, bilmiyorum. Ama şu an rakiplerime puan vermeyip kendime puan almam lazım. Çünkü hepsi bana sıfır verdi. Benim değildir ya. Benim midir? Değildir inşallah. Ben buna da emin değilim ya.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Şu an çok merak ediyorum orada verdiğim puanlara ne tepki veriyorlar. Birazdan beni taşlayacaklar şefim.
1: Öyle mi?
0: Hı hı.
1: Açalım. Açalım.
0: Ay. Kesin bu benim yemeğim, hamur.
1: Evet, alalım yorumları.
0: Çok kötü. Ay, sadece ben şu an hamur yedim. Ay, İpek Hanım'ın da tabağına hamur demişlerdi. Diğer iki yarışmacı arkadaşımız. Benim tabağımı zaten saymıyorum, hep gömüldüm. Pardon. Ha, benim olabilir şefim bu ya. Kötü. Aslında tadı güzel ama çok hamur. Bu kadar hamur yapmış mıyımdır?
1: Sence kimin olabilir?
0: Bence bu ya İpek Hanım'ın ya benim. Ama ben riske gireceğim. Ya en kötü kadın dayanışması olur. Yapacak bir şey yok.
1: Puan gelsin.
0: 5.
1: 5.
0: Kime gidiyorsa artık. Helal, helal hoş olsun.
1: Peki, çıkartalım gözlüğümüzü. Yerimize geçelim. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
0: Kendime bir sıfır vermişim. Tam göremiyorum şu an bildiğiniz. İpek 5 mi?
2: Sen o kadar kavga et, kavga et. Ondan sonra
0: helal kadın dayanışması. Helal hoş olsun. Teşekkür ederim.
3: Burada hak bir etti. Bir yenikliği var.
0: Hayır, kendi tabağım zannettim.
2: Ben anlayamadım yani.
3: Aynen.
0: Ama kendi tabağım zannettim.
2: İpek o kadar kötü değil ki
0: benim
2: kendi tabağım zannettim.
0: Benim hangi sıradaydı tabağım? Çok kötü demedim.
1: Şey söyleyeceğim. İpek dedi ki ben 5 verirsem hastanelik olurum demişti.
0: Sen evet de kendini ki asıyordu, kesiyordu. Ambulans daha en yakın hastaneye gidiyordu. Ben ne dedim şefim? Ben de dedim ki eğer veriyorsam gerçekten beğenmişimdir, helali hoş olsun.
4: Funda bence bana 5 verdi diye kahroldu. Ama sonra kadın dayanışması deyip onu bastırmaya çalıştı.
0: Size sadece bu tepkiyi veriyorum. Neden kahrolayım? En kötü tabağı bulup kendime puan verme peşindeydim. Ama ne yazık ki İpek'in tabağında 5 puan verdim. Demek ki İpek'cim benden daha kötüymüşsün tatlım.
1: Evet, hazırsak.
2: Hazırız.
1: Başlayalım. İlk Funda seninle başlamak istiyorum.
0: Ben de çok merak ediyorum şefim ya. Bu kadar mı kötü olabilir, kendime bile sıfır verdim. Ben anlamıyorum, yorumu siz yapacaksınız şefim.
1: Evet, ben yapacağım da. Ha, bırakırsan yapacağım. Buradaki en büyük hatayı söyleyeyim. Lazanya hamurunu çiğ bıraktın, sonradan ekledin hatırlarsan.
0: Hı hı.
1: Hamurun üst kısımları pişmiş, ortaya sonradan ekledin lazanyalar çiğ. Hatta diş kıracak derecesinde.
0: Sonradan fark ettim
1: şimdi yerlerini. Gelen sesleri duyuyorsun değil mi? Soğan sesleri.
0: Ama soğan doğramayı beceremedim, elimi de kestim.
1: Kavurmam. Sana su ekledim, suyu sonradan ekledim. Sana puanım.
0: Alıştığın puan. Zorlamayın kendinizi. Sıfır vereceksiniz.
2: Çabuk pes etti şefim.
0: Pes etme değil, bütün şu an evren sıfır bana, farkındasınız.
1: Oyun yeni başlıyor. Sana puanım. Sıfır.
0: Teşekkür ederim. Çok tatlısınız.
1: Şimdi geçelim Hakan abiye. Muhteşem bir kıymalı
3: börek.
1: Su böreği görüntüsü var burada. Şöyle bol beşamelli, bol kıymalı, bol hamurlu.
2: Hakan Bey bilerek öyle yaptı.
3: Asla.
1: Bu lazanya değil de ben bunu şöyle yapayım. Ben lazanya istiyordum.
3: Su böreği.
1: Siz bana su böreği yaptınız. Tadı fena değil. Yani orta şeker. Ama ben lazanya istedim.
3: Evet. Aslında tam sizi kopyalayarak yapacaktım. Bir programı sizi izlerken şöylerim o kadar yandı ki diye bir cümle kullandınız. Tek tek alayım derken elim bayağı bir yandı. Yoksa tek tek sıralı
1: bir şekilde koyacaktım. Ben yanmazsam. Bu yemekler nasıl çıkacak ortaya?
3: Yana yana çıkacak.
2: Şefim, bizi izleyeceğim diye bence karıştırdı. Yapamadı.
3: Yok.
1: Olabilir. Hakan Bey, size puanım 1.
3: Teşekkür ederim.
1: Şimdi geçelim ipe. Niye kaçıyorsun ya?
4: Kaçmıyorum.
1: Şurayı görüyorsun değil mi?
4: Evet.
1: Bıçak bile kesmiyor. Hamurun ortasındaki beyazlığı görüyor musun? Erken haşladım dedin.
4: Evet.
1: Suya attın ve çıkardın. Normalde bu makarnanın dördünüz için diye geçerli. Beşamali muhallebi kıvamından bir tık daha cıvık olması lazım ki fırında ıslaklıkla birlikte beşamelin ıslaklığı hamuru da aynı zamanda pişirmesi lazım.

0: Hani Hakan'ınki gibi bir tık su böreği falan olsa hani kafi de.
1: O kadar da mı diye şey.
0: Çiğ. Gel. Gel gel. Ağzımızı açalım. Şöyle şöyle kameraya karşı. Açalım. Isırın. Nasıl? Peçete vereyim mi? Al al. Var mı?
2: Hazırlıklı.
0: Pişmiş mi?

0: Hamur bence bu.
1: Çiğ yani.
0: Ama tadı güzel.
1: Tadı güzel mi? Daha bak burasından almadım.
0: Orasından alın şefim. Orası çok güzel. Var var bir gideri var ben.
1: Sana puanım. Sıfır.
2: Hoş geldin aramıza.
1: Gelelim profesöre. Profesör.
3: Estağfurullah şefim. Siz buranın profesörü sizsiniz.
1: Yok yok.

0: Havuçları diri bıraktın.
1: Diri bırakmadım şefim. Gerçekten öldürdüm yani.
0: Kendi yemeğini havuçtan ve domateslerden buldu.
2: Evet, küp doğramış neredeyse.
1: Şefim asla o şekilde yani bırakmadım ve inanın almadım yani samimiyetimi.
0: Ben gördüğümü söylüyorum.
1: Tabii ki.
0: Ben ne diyorum? Benim vermiş olduğum süre zarfında ve benim birebir uygulamış olduğum yemeği yapın diyorum.
1: Ben bir ara bir heyecan yaptım havuçta. Onun için büyük yerden geçirdim.
0: O zaman alacaktın onu. Küçük küçük doğrayacaktın.
1: Ama fazla pişirdim şefim ya.
0: Fazla pişmiş de olsa havuç istiyorsan gel sana tattırayım. Çiğ.
1: Ben inanın yer...
0: Al dante, çiğ demeyeyim de bir saniye yerinize geçin.
1: Yani yerken ben anlamadım. Yanlış anlamayın. Hani bilinçli yaptınız dediniz ya, ondan dolayı söylüyorum.
0: Senin doğrun senin olsun, benim tabii doğrum ki benim olsun.
1: Tabii ki.
0: Şu an bu dört makarna içerisinde. Keşke havuçları benim dediğim gibi yapsaydın. Sana puanım 5 olurdu. Ancak... Afet Şef'ten kaçma, sana puanım 2.
1: Şefim ya. Şefim benim taktik yaptığımı düşündü ama taktik yapmadığımı anlatmaya çalıştığım zaman farklı yorumlar aldım. Keşke sussaydım.
0: Efendim çok güzeldi bugün. Elinize emeğinize sağlık. Hemen günün puanlarını hemen size hatırlatmak istiyorum. İlk günün puanları. Funda.
2: 1.
0: Hakan.
3: 6.
0: 6. İpek. 8. Ve Gökhan, haftanın ilk günü ve lider olarak 13 puandasın.
1: Ben buraya birinci olmaya geldim. İlk günden de birinciliği aldım. Bırakmaya da niyetim yok.
2: Gökhan birinciliğiyle bugün mutlu olsun. Yarın gümbür gümbür ben geliyorum.

0: burası daha önceden ilk geldiğimiz zaman topraktı. Burası İngilizlerin daha çok kullandığı bir ev olduğu için mutfak dolaplarımız çok zayıftı. Kullandığım malzemelerde genelde soft renkleri kullanmayı tercih ediyorum. Daha çok renkten ziyade.
1: Yeni jenerasyon teknelerde teknecilik değil de otel konforu istedikleri için daha geniş tuttuk teknemizi.

Metrekare'de bu bölüm Fethiye Karagözler'de. Önce Derya Gündoğdu Tüfekçi'nin keyifli bahçesiyle dikkat çeken müstakil evine konuk olup, sonrasındaysa Tüfekçi ailesinin üretim ve tasarımını gerçekleştirdiği lüks tekneleriyle Gelin Ege Denizi'nde mavi bir yolculuğa çıkalım.

Hoş geldiniz. İsmim Derya Gündoğdu Tüfekçi. Muğla Fethiye'deyiz. Fethiye'nin 1. Kare Gözlem Mevkisi'nde oturuyoruz. Evimiz 110 metrekare totalde. Burası da bahçe kısmı. Yazın genelde burada vakit geçiriyoruz. İsterseniz bahçeden gezmeye başlayabiliriz.

Evimizin ilk giriş katı bahçe kısmındayız. Bu kısımda da ağaçları çok sevdiğimiz için biraz kısa kalmasına rağmen bile o eski varlıklarını yok etmek istemedik onların. Bu palmiye ağacı bizim en sevdiğimiz ağaçlardan bir tanesi. Çünkü yazın çok sıcaklarda kalamadığımız kısımlarda en çok gelip rahat ettiğimiz, gölgesinde oturabileceğimiz kısım bu palmiye ağacının alt kısmı oluyor. O yüzden de masa kısmını onun hemen altına koymak istedik. Bu masanın üstünde yine aydınlatmaları ben çok seviyorum hasır olarak. Masa üstünde hasırları kullandım. Bu masada yine büyük tutmak istedik. Çünkü yine kalabalık aile olduğumuz için ve misafirlerimiz genelde çok geldiği için bu masayı da büyük kullanmak istedik. Ahşap genel ağırlık olduğu için bahçe kısmında tabak olarak, bardak olarak, kaşık çatal olarak da yine bu şekilde ahşap kullanmak istedim.

Bu bahçemizin zemin katından bahsetmek istiyorum. Burası daha önceden ilk geldiğimiz zaman topraktı. Sonra çocuklarımız olduktan sonra ve tabii çocuklar dünyayı keşfetmeye başlayınca işte sürekli toprakla oynuyoruz, çamur oluyoruz. Evin her kısmı çamur ve toprak oluyordu. Ben de bundan kaynaklı yerlerde bu teknelerde kullanılan, eşimin yaptığı işten kaynaklı olarak kullanılan bu tikler hem yağmura hem suya dayanıklı olduğu için bu kısmında işte profiller yapılıp onun üst kısmına tik ağacından zemin oluşturduk buraya. Masa olarak da yine en çok vakit geçirdiğimiz ve misafirlerimizle en çok yaz akşamları geçirdiğimiz kısım bu kısım olduğu için bu masamı da büyük tutmak istedim. Ve ahşap ağırlıklı olduğu için bu kısım tabak, bardak, kaşık, çatalı da olabildiğince doğal ahşap kullandık. Bu kısımda da

Bu gördüğümüz kısımda budur limon ve bir kış buradan limon yiyoruz. Bu üstümde gördüğünüz ağaç da portakal ağacı. Bir kış buradan portakal çocuklarla toplayıp her sabah kahvaltıda bu portakalları sıkıyoruz. Makinede gidip kendileri portakal sularını hazırlıyorlar. Bu kısımda bir de şurada mangal köşesi oluşturduk ve oraya küçük bir mutfak yapmak istedim. Orada mangal yapılırken orada salatanın malzemelerini yıkayıp orada hemen böyle bir salata oluşturmak için orada küçük bir mutfak alanı oluşturdum. Şu kısımda da yine köyde yaptığımız işte domatesimiz, işte yaptığımız kış hazırlıklarımız olan fasulye vesaire, onun içinde küçük bir depolama alanı vardı. Onun da iç kısımlarına raflar

yaptırıp kavanozlarımı onun içinde muhafaza ediyorum. Bahçe alanımız bu kadardı. Dilerseniz şimdi eve geçelim.

Evin ilk kısmında bizi mutfak ve salon karşılıyor. Bu mutfak bayanların en çok vakit geçirdiği kısım. O yüzden kendime göre daha çok dizaynını hazırladım. Tezgah kısmı benim için en önemli detaylardan bir tanesi. Çünkü 3 çocuklu bir ev burası. O yüzden çocuklarla en çok işte hamur açıp vakit geçirdiğimiz kısım benim bu kısmım oluyor. O yüzden bu alanı olabildiğince geniş tuttuk, bu ada kısmını. Burası İngilizlerin daha çok kullandığı bir ev olduğu için mutfak dolaplarımız çok zayıftı. Biz kendimize göre bu şekilde kalabalık aile olarak hazırladık burayı. Genelde hep böyle soft ve hasır tarzı malzemeler kullanmak istedik. Mutfak lavabosunu geniş tutmak istedim. Çünkü dediğim gibi kalabalık aile olduğumuz için. Bu fırınımı çok severek kullanıyorum. Çünkü bir anda birçok yemek yapabiliyorum. Ya da bir anda çok fırında bir şeyler pişirebiliyoruz. Burada buzdolaplarını iki tane kullanmak zorunda kaldım. İşte yazlık ve kışlık malzemeler de çok hazırlıyorum ben. Yakaköy'de sebzemiz, meyvemiz, işte büyükbaş hayvanla ilgili de ilgilendiğimiz için işte ondan getirdiğimiz işte sütten peynir yapmak, yoğurt yapmak gibi. O yüzden dolapları biraz fazla yer verdim mutfakta. Bu kısımlarda çok yukarıya kadar duvarları kapatmak istemedim dolaplarla. Ben daha çok açık raf, Ege tarafında olduğumuz için açık rafları kullanmak istedim. İşte onları çiçeklerle, bakırlarla. Kendim bakırı ve eski antika ürünleri de çok çok inanılmaz derecede seviyorum. Kendi köyde ya da başka köylerde bulduğum antika ürünleri de evde çok kullanmaya çalıştım. Yerler olarak da siyah ve beyaz inanılmaz derecede benim sevdiğim bir renk. En çok sakin bulduğum renk olarak siyah ve beyaz kullandım. Duvarlarda beyaz, yerlerde karo, siyah beyaz olsun istedik. Ve silinmesi de tabii ki pratik olması açısından bu şekilde seçim yapıldı. Bu arada bu evin giriş kısmında burası normal olarak bahçeydi. Biz fakat evimizin küçüklüğünden kaynaklı orayı evin içine dahil etmek istedik. Kış bahçesi olarak. Üstü de açılır kapanır olarak yaptık orayı da. Kışın komple kapatıyoruz. Yazında genelde açık olarak tutuyoruz.

burası yemek yeme kısmı. En çok evimde sevdiğim kısım bu kısım. Hem manzarayı görebilmem, hem daha yeşilliği de görebilmek. Bu tarafımız bizim bahçe, bu tarafımız deniz, arka tarafım da dağ kısmına bakıyor. O yüzden evde en vakit geçirmeyi sevdiğim kısım bu kısım. Misafirlerimi burada ağırlamaktan çok keyif alıyorum. Normalde masamızda sandalye de mevcut. Fakat ben misafirim olmadığı zaman sandalyeleri kullanmıyorum. Çünkü manzaramın önünü kesiyor. O yüzden böyle boş bırakmayı tercih ediyorum. Bizim bu nokta evin karanlık noktalarından bir tanesi.

O yüzden aydınlatma olarak masanın üstünde dört tane yine dediğim gibi Ege'ye uyumlu böyle sarkıtlar tercih etmek istedik. Perde kısımlarını da kombili her yerin cam olmasından kaynaklı her yerini perde yapıp burayı kapatmak ve boğmak istemedim. O yüzden camları olabildiğince açıkta bırakıp sadece akşamları kapatabilmem için zebra model açılır kapanır store yaptırdım. Arka tarafta da gördüğünüz gibi masanın hemen arkasında çocuklarla oturup işte hem bahçeye bakabileceğimiz hem denize bakabileceğimiz bir koltuk koymak istedim oraya. O da olabildiğince soft tonlarda, olabildiğince de konforlu ve rahat. Masanın alt kısmında hasır olarak yine Ege'den kaynaklı hasır halılar kullanmak istedim. Hem salon kısmında hem masanın altında. Çünkü masanın altındaki halı ya da hasır olayı bana evin daha böyle sıcak olduğunu hissettiriyor. Kışın da daha yün halıyı tercih ediyorum. Çünkü bizim evde burada odun sobası kullanıyoruz biz. O yüzden kışın kış halısına, yazında yaz için dediğim gibi hasır kullanıyoruz. Bu masada iki tane özel yapılmış sandalye mevcut. Bunlar melek kanatlarıydı. Fakat kanatları masa için fazla geldiği için onu olabildiğince sadeleştirdim.

Salon kısmında da iki tane yatak olabilen, rahat oturulabilen divan tercih ettik Ferforje'den. Sobamızda olduğu için sobanın yanına çok etrafını biraz boş bırakmaya çalıştım. Odun sobası yandığı zaman çok hızlı yanıyor. Televizyon olarak da televizyon kısmını yıllar önce ilk yaptırdığım ürünlerden bir tanesi olabilir. TV ünitesi. Rengini beyaz tutmak istedik. Daha önceden maviydi. Beyaz bana böyle çok sakin geldiği için onu da maviden beyaza çevirdim. Evimizde bir tane çok benim için çok özel bir gramofon var. O da 20 yıl öncesinden yapılmış. Sesi, onun varlığı beni çok mutlu eden parçalardan bir tanesi bu evde. Bu arada tabaklar benim için evde en önemli verdiğim detaylardan bir tanesi. Alışverişlerde yani yurt dışında ya da herhangi bir yere gittiğimde en çok alışveriş yapmayı sevdiğim şey genelde ev eşyası oluyor. Tabak olabiliyor ya da işte mum olabiliyor. Ve mumları çok seviyorum. Masa hazırlamayı çok seviyorum. Sade ve soft tonlarda kombin yapmayı çok seviyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İsterseniz buyurun yukarı çıkalım.

Evimizin yatak odası kısmındayız. Yatak odası yaklaşık 30-35 metrekare büyüklüğünde. Burada da renkler olarak yine sakin renkleri tercih ettik. Ve bu balkonu daha sonradan eklemiştim ben bu kısma. Çok burayı bir şeylerle doldurmak istemedim. Yine çocuklarla yaz akşamları oturup denize baktığımız, sohbet ettiğimiz, gülüp oynadığımız kısım bu kısımda çok oluyor. Yatak odası kısmı yine bir yıllar öncesi yaptırdığım el oymasıyla özel yapılmış bir yatak başlığı yapıldı. O kısımda yatak hemen yanında küçük bir ebeveyn tuvalet banyosu vardı. Çok gerek olmadığı için biz orayı küçük bir giyinme odası gibi yaptık. Daha çok yatak odasında böyle köy havasında olabildiğince doğal, çok böyle eşya kullanmadan o şekilde dizayn yapmaya çalıştık. Çocuklarımdan birisi daha sonradan eklendiği için normalde dolaplar yoktu bu odada. Evin küçüklüğünden kaynaklı biraz daha dolap eklemek zorunda kaldık.

Odayı da yine cam kısmını perdelerle yine kapatmak istemedik. Yine geniş camın ferahlığını görmek istedik. Ve dışarıda manzaraya bakabilmek için buraya da bu acur tarzı bir sadece fon için açıp kapatmak için bir stor kullandık. Her sabah bu manzarada uyanmayı sevdiğimiz için kapatmak istemedik. Şu an 3 yaşında da bir bebeğimiz olduğu için ona kendi yatağımızın yanında bir çocuk yatağı koyduk. O yüzden o da orada uyuyor bizim yanımızda. Yatak başında bir ahşap merdiven kullanmak istedim onu çok sevdiğim için. Burada Ege kısmında çok daha tabii ki çoğu yerlere göre kışı biz burada çok az yaşıyoruz. Yaklaşık en soğuğumuz bizim 2 ya da 3 ay sürüyor. Genel olarak 9 ay sıcak yaşadığımız için burada ısıtma sistemi bulunmuyor henüz Fethiye kısmında. Kalorifer gibi ya da doğalgaz gibi. Biz de o yüzden bu ısınmayı ya sadece kış için elektrikli sobalarla yapıyoruz ya da klimayla. Banyo kısmında Tunus havası yakalamak istedik. Çünkü onların o kesim, yani camdaki, o ahşaptaki kesimlerini çok beğeniyordum. Yine bir yardım almıştım bir mimar, bir bayandan. Kendisi de Tunusluydu. O yüzden banyo kısmında ondan yardım aldım. Banyoda da olabildiğince sakin renkler, siyah, beyaz, ahşap, işte rahat bir lavabo, havlularımı koyabileceğim rahat bir dolap, kapaklı. Görünmesini de istemedim birçok eşyanın, işte deterjan gibi vesaire. O yüzden orası da olabildiğince kapaklı yapıldı dolaplar.

kızımın odasında kendini işte rahat edebileceği, okuldan gelip ders çalışabileceği kendinde küçük bir alan oluşturdu. İşte odasında benim en sevdiğim, daha önceden farklı bir odada kullandığım sarı bir dolabım vardı. Orada giyinme dolabı olarak kullanıyor onu. İşte kendisinde bir yatağı mevcut. İşte hazırlanabileceği bir aynası, ders çalışabileceği küçük bir masası. Bundan ibaret onun odası da. Odasında yer olarak, zemin olarak halı kullandık. Duvarlarında daha önce kardeşiyle birlikte o odada kaldığı için hem kızın hem erkeğin kullanabileceği bir duvar kağıdı yaptırdım.

110 metrekarelik evimizin komple gezdik sizlerle birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada benim eşim tekne imalatçısı. İsterseniz buyurun hep birlikte mavi yolculuk turuna çıkalım.

Merhabalar, ismim Hamdi Tüfekçi. Hoş geldiniz öncelikle. Şu anda Fethiye'de, Hillside yakınlarında Tarzan Koyu oluyor buralar. Arka taraf yine çok meşhur eski adıyla Turunç Yaz Kolektif. Karşısı Kızılada. Burada Fethiye Koyuları oluyor. Uzun yıllardır tekne imalatı yapmaktayım. Aynı zamanda bunun yanında tekne charter'ı da yapıyorum. Bunu yeni tasarladığımız 26 metre bir Troller. Troller'a göre biraz büyük, battal boy, hatta burada bir küçük düğün yapabileceğiniz bir alanımız var. Bunun yanında iki tane daha, bir Troller bir de yelkenli teknemiz var. Bu teknelerimizle yat turizmi yapmaktayız.

0: odaların detayları, kadınların ve çocukların ya da gelen bütün misafirlerin görsel olarak daha dikkat edebilecek noktalara dokunmaya çalışıyorum. Kullandığım malzemelerde genelde soft renkleri kullanmayı tercih ediyorum. Daha çok renkten ziyade onların insanların buraya tatile gelerek dinlenmeye gelme amaçları olduğu için onları böyle renklerle yormak değil de tam tersi daha sakin renklerle tatil geçirmelerini istiyorum. O yüzden genelde bütün seçimleri soft renklerden kullanıyorum.
1: Bu kat güneşlenme ayrıca geceleri mehtap yıldızların altında yemek yiyebilecekler bir masa. Ondan sonra daha önde tekrar bir büyük şezlongumuz ve dinlenme yeri orada. Küçük grupların bir araya gelebileceği ayrı ayrı köşelerimiz var. Farklı dizaynlar, farklı istekler olduğu için bazı yabancıların İngiliz düğünleri falan oluyor böyle 20-30 kişilik. Bunları bile ağırlayabilecek kapasiteyi elde edebilmek için böyle bir geniş bir alan yaratmaya çalıştık. Burası teknemizin giriş yeri. Özellikle charter amaçlı yaptığımız için geniş olsun. Artık yeni jenerasyon teknelerde teknecilik değil de otel konforu istedikleri için daha geniş tuttuk teknemizi. Bir 24 metre ama 30 metre boyundaki bir teknenin genişliği var. Alan olarak da rahat olması açısından. Ayrıca bu katta normalde süvari merdiveniyle inilirken arkada platformumuz var. Deniz hizde iniş merdivenimiz, denize kadar rahat inip kalkabilen merdivenimiz yaşlılar için. Daha rahat edebilmesi için müşterilerin ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık.
0: Tekne 6 odadan oluşuyor. Odalar 2 kişilik, toplam 12 kişilik genel olarak. 4 tane double yatak, 4 tane de tekli yataklar mevcut. Belki hani ayrı ayrı yatmak isteyenler için de toplam 6 odadan oluşuyor. Salonumuzda televizyon işte izlemek için çocukların keyif yapabileceği bir alan oluşturduk bu kısmada. 4 tane oda birbirlerine yakın ve diğer ikisi birbirinden farklı yerlerde. Bununla ilgili de hani burası ve içerideki salonların hani koltuk dizaynı genelde insanların havanın çok sıcak olmasından kaynaklı. Odalarda, kameralarda uyumak istemiyorlar. Genelde insanlar yukarıda ve buralarda ya da salonda dışarıda uyuyorlar. O yüzden koltuklar genelde uzun.
1: Teknemiz gövdesi saç bir tekne. Bu tarz tekneler genelde saç oluyor. Ahşapların direnci daha az olduğu için ebatından baya baya geniş, büyük tuttuk. Çünkü dedim ya yeni jenerasyonunda otel tarzı tekneler istiyorlar. Daha daracık, küçük şey. Aslında denizcilik olmuyor ama insanlar rahat yaşam olsun diye otel odaları gibi, otel yaşantısı gibi rahat istedikleri için. Geniş tuttuk, normalden baya baya geniş. Alt bölümümüz saç ama üst bölümümüz ahşap. Ahşap üzerine epoksi uygulayarak boya yaptık. Yukarısı ahşap. Güvertelerimiz yine saç kaplama. Saç üzeri bir manyetki uyguladık.

0: Yeni tasarımını yaptığımız 26 metre boyundaki Trawler teknemizin tasarımı ve yapısıyla sizlere sunmaya çalıştık.
1: Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleia olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı, nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Güneşin ve tarihin kalbinde bir antik kent. Gökyüzünden bakıldığında Akdeniz'in mavi sularına uzanan bir yarımada üzerinde parlayan altın sarısı kumsallar ve bu sahil çizgisine sessizce eşlik eden binlerce yıllık taş yapılar. Burası Anadolu'nun en büyüleyici antik kentlerinden biri Side. Antik çağda adı nar anlamına gelen Side, binlerce yıl boyunca medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Helenistik dönemden Roma İmparatorluğu'na, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar sayısız kültür burada iz bıraktı. Kuş bakışı bakıldığında,

1969'da hala nefes kesici bir şekilde ayakta duran Apollon Tapınağı sütunları, denizle gökyüzünün birleştiği o eşsiz ufuk çizgisine bakıyor gibi. Side Antik Tiyatrosu, 15 bin kişilik görkemli bir yapı, dönemin sanatına ve mimarisine hayranlık uyandıran bir örnek. Tiyatronun yarım daire formu, antik dünyanın mühendislik harikası olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehrin kalbine indiğimizde Agora, yani antik çarşı alanı, mermer yolları ve sütunlu galerileriyle hala canlı gibi. Ticaretin, sohbetin, günlük yaşamın yüzyıllar önce nasıl aktığını hayal etmek zor değil. Hele bir de gün batımı gökyüzünü kızıl bir örtüye bürümüşse, Side'nin büyüsü kelimelere sığmaz hale geliyor. Bugün Side, tarihi dokusunu koruyan nadir yerleşimlerden biri. Modern yaşamla antik kalıntılar iç içe geçmiş durumda. Kuş bakışı her kare, geçmişin ve bugünün zarif bir harmonisi gibi. Sadece bir turizm cenneti değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim hafızasını taşıyan Açık Hava Müzesi. Gökyüzünden izlenen bu taşlar, bu yollar ve bu sütunlar, hepsi binlerce yıl öncesinden bugüne fısıldayan birer zaman tanığı.

Nurcan Tekneci, kurumsal dünyada yıllarca yöneticilik yaptı. Ama bir gün kendi hayatının yöneticisi olmaya karar verdi. Eşiyle birlikte Düzce'nin Gölyaka ilçesinde doğanın kalbinde yeniden bir yaşam kurdu. Şehirde bulamadığı huzuru doğada arıların kanat sesinde buldu. Ürettiği ballarla sadece bir işi değil, ailesiyle daha çok vakit geçirebildiği bambaşka bir hayatı oldu. Ve bu bölümde cesaretin ve yeniden başlamanın hikayesine tanık olacağız.

Ben Nurcan Tekneci, 36 yaşındayım. Aslen İzmirliyim. 5 sene önce Düzce Gölyaka'ya göç ettim. Benim eşim aslen Gölyaka Düzceli. İzmir'den İstanbul'a okulum sebebiyle geldim. İnsan kaynakları yönetimi yüksek lisans mezunuyum ben. Uzunca bir süre kurumsal firmalarda çalıştım İstanbul'da. Yaklaşık 8 sene kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra da oğlumun doğumuyla beraber köye göç yolculuğumuz başlamış oldu aslında. Oğlum doğduktan sonra ben kurumsal firmalarda çalışmaya devam ederken onunla hiç vakit geçiremedim. Bakıcılarla büyüdü. Gerek yatılı gerek de günlük bakıcılarımız oldu. Hep devamlı bakıcı değiştirmek zorunda kalmıştık. Asıl biz bu kararı vermemiz pandemi sırasında bir kahvaltı sofrasında gerçekleşti. Çünkü 45 günlük bir sürede biz evde kaldığımız dönem olmuştu. Herkes hatırlar buradan. Orada aslında şeyin farkına vardık. Oğlumuzla bu zamana kadar hiç vakit geçirmemişiz. Onunla hiçbir şey paylaşmamışız. Oğlum o zamanlar 1,5-2 yaşına girmek üzereydi. Ve en önemlisi şunu fark ettim aslında. Bu zamana kadar hep tüketmişiz. Tüketim, tüketim, tüketim. Aslında minimal şeylerle de hayatın devam edebildiğini öğrendiğimiz anda dedik ki biz buradan kalkıp köye göç edelim. Böylelikle hem oğluma zaman ayırabilecektim, hem kendi işimi yapabilecektim. Tabii bu tam olarak bu söylediğimiz kadar da kolay olmadı.

köye göç etmeye karar verdiğimizde eşimle öncelikli olarak kendimiz bir istişare yaptık. Hani evet, çok çılgınca bir fikir. Baktığınızda üniversite mezunuyum, çok güzel işlerimiz var, maaşlarımız çok güzel, maddi durumumuz çok yerinde. Bu baktığınızda delilikti aslında ama eşimle istişare yaptık. Ne iş yaparız, ne yaparız diye. Birkaç sektör baktık çiftçiliğe dair. İşte tavukçuluk olabilir, hayvan bakımı olabilir, bitki olabilir, mantar yetiştiriciliği olabilir vesaire derken hiç arıcılık yoktu aklımızda. Bir gün böyle bir televizyon izlerken o pandemi sürecinde arıcılık videoları karşımıza çıkmaya başladı. Bence bu da bir hayat tesadüfü olabilir. Biraz daha derinlemesine videolarla biz bu işi nasıl yapabiliriz diye bir araştırmaya başladık. Sonrasında da Düzce Üniversitesi'nde arıcılık programı olduğunu öğrendik. Ve hemen sosyal medya üzerinden Düzce Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretimi bölümü arıcılık programındaki hocalarımıza yazdık. Biz İstanbul'dayız, arıcılık yapmak istiyoruz ve oraya göç edeceğiz. Bize tavsiyeleriniz ne olur diye. Hocalarımızdan çok olumlu, çok güzel dönüşler aldık. Siz bir gelin, burada her şeyi yoluna koyarız, hale yola koyar ve size yardımcı oluruz dediler. Sonrasında biraz daha araştırmalarımızı yoğunlaştırınca dedik ki biz arıcılık yapabiliriz. Peki neden arıcılığı seçtik? Sebebi hem düşük maliyetlerle yüksek katma değerli ürünler üretirseniz daha böyle yapılabilir bir iş olduğunu gördük arıcılığın. Dediğim gibi araştırmalar sonucumuzda da karar verdikten sonra sıra ailelerimize söylemeye geldi. Bizim için en zor süreç bu oldu. Önce babama söyledik. Babam delirmiş olduğumu düşündü çünkü onun gözünde işte 30 yaşında üniversite mezunu, hali vakti yerinde, işi yerinde, gayet de yöneticilik yapan bir kız çocuğuyum onun gözünde. Hani böcek mi bakacaksın dedi. Senin hiç bilmediğin bir işte dağda bayırda ne işin var? Bir de ben şehirde büyüdüm. İzmir'in merkezinde büyüdüm. Köy hayatı bilmiyorum. Bir küstürdüm onları. Babam küstü. Hatta eşimin beni zorladığını falan düşündü. Ama bizim çabalarımızla, bizim gayretimizle bunun sonradan böyle olmadığını onlara gösterme fırsatımız oldu. Eşimin ailesi burada olmalarına rağmen, köyde olmalarına rağmen gelmemizi hiç istemediler. Delilik gibi gördüler, çılgınlık gibi gördüler. Ancak biz kararlıydık, yapacağımıza gönülden inanıyorduk. Bir gecede bütün evimizi toplayıp bir valize sığdırıp Kasım yaklaşık olarak 2021'de de göç yolculuğumuzu başlatmış olduk.

0: İşte izinli günümüz oluyordu. Gel hadi Düzce'ye gidelim. Bir iki gün kalıyorduk burada. Bize çok iyi geliyordu. İki saatte geliyoruz. Şimdi o kalabalık İstanbul'un içerisinden böyle doğanın içine geldiğimizde, yeşil Düzce'mize geldiğimizde insan bir mutluluğa düşüyor yani. Bir daha geri gitmek hep bir zordu. Her geldiğimizde geri gitmek biraz daha zordu, ağırlık çöktü.
1: İlk etapta hemen çok büyük bütçelerle, çünkü kısıtlı bütçelerle gelmiştik buraya. O bizi biraz korkuttuğu için daha temkinli, daha böyle yavaş adımlarla ilerlemeyi planladık. İlk etapta 5 tane kovan almıştık. O 5 kovanla aslında ne yapacağımızı bir planlamak istedik eşimle beraber. 5 kovanımızı aldık, uygulamalara, çalışmalara başladık ve o sene Temmuz ayında ilk balasadımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak

olarak 20 kavanoz falan bal almıştık. Bu bizim için çok kıymetli bir süreçti. Çünkü hiç bilmediğiniz bir işe atılıyorsunuz ve ilk ürününüzü, ilk hasadınızı elde ediyorsunuz ve sağ olsunlar arkadaşlarımız, ailemiz, çevremiz ilk hasatlarımızı satın alarak bize destek olmuşlardı. Şimdi ilk hasadımızı aldığımızda, ilk balı tattığımızda eşimle ikimizin de gözleri dolmuştu. Balın sırrını alırken oradan çıkan balı böyle bir tatmak istedik. İlk defa bu hayatta bir şey ürettik. Hep bu zamana kadar tüketip bitirdik. Ama ilk defa bir şey üretince o duyguyu size derler ya anlatılmaz yaşanır diye gerçekten çok duygulanmıştık. Ve ne zaman bir şeyler ters gitse, hatta ne zaman bir şeylerden böyle vazgeçecek olsak, bir şeyler zor olsa bizim için, o ilk tattığımız, ilk ürettiğimiz, o ilk tadını aldığımız bal aklımıza gelir ve şey deriz böyle, tamam ya durmak yok, yola devam, yapacak bir şey yok, illaki zorluklar çıkacak. O ilk balın tadını unutmadığımız için 5. senenin sonunda hala yolumuza çok rahat bir şekilde devam edebiliyoruz.

0: Eşim genelde bu işin biraz daha sistem kısmında ya da vitrin kısmında oluyor. Planlamayı beraber yapıyoruz. İşte bir şey taşınacaksa beraber taşıyoruz, indiriyoruz, kaldırıyoruz.
1: Şimdi arılara biz sadece ticari amaçla bakmıyoruz. Neden bakmıyoruz? Çünkü onlar aslında bizim iş ortaklarımız.
0: Şu el demirlerimizi de pürmüzleyeyim ki olası bir hastalık riskini kovanlara taşımayalım. Çünkü biliyorum birinde Allah korusun bir hastalık varsa bununla bütün kovanlara yayılma ihtimali var.
1: Benimki tamam mı?
0: Evet.
1: O zaman ben eldiven takacağım.
0: Sen tak.
1: Biz evet bal satıyoruz, buradan ticari beklentilerimiz oluyor ancak arılarla da uyum içinde çalışmayı önemsiyoruz. Nasıl? Onları incitmemeye çalışıyoruz. Kovan kapaklarını açıp kapatırken dahi onların ezilmemesine özen gösteriyoruz. Körüklerle onlara yaklaşırken bile bu özeni devam ettiriyoruz. Çünkü dediğim gibi onlar bizim iş ortaklarımız. Bizim burada onlarla aramızdaki iş bittikten sonra biz hemen toparlanıp eve gitmiyoruz. Sandalyelerimizi, masalarımızı alıyoruz. Burası bizim aslında bir nevi terapi alanımız. Hem iş yerimiz hem de terapi alanımız. Burada işimiz bittikten sonra serinlikte çayımızı demleyip, çerezlerimizi alıp arılarımızla beraber muhabbet, sohbet eşliğinde kendi terapimizi kendimiz yapmış oluyoruz.
0: Dışarıdan bizim mesleğimiz insanlara kolay geliyor. İşte arıyı koyuyorsun, alıyorsun, arı götürüyor doğadan nektar alıp bal yapıyor, bala çeviriyor. Siz de onu satıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ki? Zaten çoğunu arı yapıyor. Aslında dışarıdan öyle görünse de çok öyle değil. Tabii arı yüzyıllardır zaten dünyanın varoluşundan beri yaşayan bir canlı. Biz onların burada ticari olarak arıcılık yapıyoruz. Onlardan yardım alıyoruz. Ama bu işte çok zorluklar var. İşte mesela şu an güneşin altındayız. Burada çalışmak zorundayız güneşin altında. Haricinde risklerimiz de var. Nedir? Arı sahibini tanımayan bir hayvandır. Kovanın kapağını açtığında aslında biz artık tehlikedeyiz. Onun için bu üzerimizdeki maskeleri giyiyoruz. Bunsuz arı açılmaz. Maskeyi giymeden arı açılmaz. Körük olacak elimizde. O dumanı verdiğimizde arıyı biraz oyalamış oluyoruz. Biraz sakinleştirmiş oluyoruz. Kovanı açtığımızda biz onun evine izinsiz giriyoruz. Onlar da kendini savunmak için haliyle bize saldırmaya çalışıyor. Bu işlerin en büyük riski budur. İşte arı sokmaları. Ama bunu kıyafetle ortadan kaldırmış oluyoruz.

Şimdi çiçeğin bittiği dönemlerde arılar arasında yağmacılık faaliyetleri çok oluyor maalesef ki. Bu da çok istediğimiz bir durum olmadığından böyle gelip giriş deliklerimizi daraltıyoruz ki farklı kovanlardan diğer kovanlara herhangi bir saldırı ve yağma olmasın. Şu şekilde ufaltıyoruz. Burada açık olan uçuş deliklerini çok onları incitmeden şu şekilde kapatıp 3'e indiriyorum ve böylelikle yağmacılık faaliyetlerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi köye göç etmek insanların gözünde belki böyle ne güzel köyde yaşıyorlar, doğanın içinde yaşıyorlar, her şey çok güzel gibi gözüksün istemem açıkçası. Çünkü köye yerleşmenin de belli başlı zorlukları var. Öncelikle maddi kaygı. Çünkü ilk başta da dediğim gibi biz doğayla, canlıyla çalışıyoruz ve doğa her zaman bize adil davranmayabiliyor. Bu sebeple de tabii ki de maddi kaygılarımız oluyor. İlk başladığımızda, ilk geldiğimizde köye maddi kaygılar çok çektik. Çok sıkıntılar çektik. Ancak bu sıkıntılar bizi tabii ki de yıldırmadı. Daha minimal düzeyde yaşamaya çalıştık. Daha her şeyimizi minimal düzeyde tutmaya çalıştık. Böylelikle bir şeyleri aşmış olduk. Ama dediğim gibi karşıdan lütfen şey gözüksün istemiyorum. Köye yerleştiler, çok güzel bir hayatları var. Biz bir kere arıcılık yapıyoruz ve her sene istediğimiz rekolteyi elde edemeyebiliyoruz. 5 sene önce başladım ben arıcılığa. Bu kademeye geleceğimi söyleselerdi inanmazdım. Her şey bizde adım adım. Öncesinde bal üretimi, arıcılığı öğrendik. Sonrasında bal üretiminden sonra katma değerli ürün olarak bal mumuna girdik. Bal mumu piyasasını da gördükten sonra, onu da ele aldıktan sonra şimdi mesela arı sütü üretimine başladık. Orada da yine İl Tarım Müdürümüz Esra Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ana elinde arı sütü değerleniyor projesiyle bize gerekli eğitimleri verdi. Buradan Hikmet Kazancı abimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 30 yıllık bir arıcılık geçmişi var. 15 senelik bir arı sütü ve Düzce'de tektir. Onlardan aldığımız eğitimle de ilk 240 gramlık arı sütümüzü üretip ilk müşterilerimizle buluşturduk. Böylelikle aslında bal müşteri portföyümüzün yanında arı sütü müşteri portföyümüzü de sağlamış olduk. Arı sütü üretiminden sonra bal arısı zehri ve daha fazla katma değer ürün olan apilernil ve propolis satışına da geçmeyi planlıyoruz. Aslında en büyük hedefim benim bir arı çiftliği kurmak. Arı çiftliğimde insanların doğru bilinen yanlışları yerinde öğrenmesini çok istiyorum. Gelip kendi balasatlarını kendileri yapmasını istiyorum. Çocukların burada arılarla korkmadan iç içe eğitim görüp arılar hakkında bilgi alıp balın değerini, arı ürünlerinin değerini burada yerinde herkesin aslında gıda okur yazarlılığı sağlamak istiyorum tüketiciler için. Bu da benim en büyük hedeflerimden biri. Benim hikayem kurumsal, 8 yıllık çalıştığım kurumsal hayatımı tek kalemde silip köye yerleşmem ve arıcılık yapmamla başladı. 5 senedir köydeyim ve ilk etapta balla başladığım bu serüvene şimdi daha katma değerli ürünler üreterek yolculuğuma devam ediyorum.

0: Evet, tekrar merhabalar. Bir devam bölümüyle karşınızdayız. Konuğumuz doçent doktor Rıfat Becerikli. Hocam devam ediyoruz. Bir önceki bölümde çok güzel şeyler konuşmuştuk. Türk sinemasının en önemli eserlerinden birisi olan Üç Arkadaş Memduh Ün'ün filmini konuşmuştuk. Onun üzerinden melodram konuşmuştuk, Yeşilçam sineması konuşmuştuk. Güzel şeyler konuşmuştuk. Devam edelim. Bitiremedik çünkü konuşacaklarımızı. Şimdi biraz dünya sinemasına girelim. Benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Komşularımızdan konuşalım. Çok zorlamayacağım sizi. Belki de çok zorlayacağım. Şöyle bir şey yapalım mı? İran sineması, Yunan sineması, Türk sineması. Eğer bir yönetmen hakkınız olsaydı, İran'dan hangi yönetmeni, Yunanistan'dan hangi yönetmeni, Türkiye'den hangi yönetmeni söylerdiniz? Ve bir de film söyle. Meraklılar için belki.
1: Ya şey kolay, yani dışarı taraf kolay da Türkiye'de zorlanacağız.
0: Dışarısı tabii Rüstemi mi diyeceksin?
1: Rüstemi, Kirazın tadı.
0: Kirazın tadı mı? Onun filmleri içinde de.
1: Evet.
0: Hocam evet, bence de ya. Dünyanın en iyi filmi olabilir mi? Kirazın tadı.
1: Anlayan için. Yani herkes o filmi anlayabiliyor mu? Onun da soru işareti.
0: Ama evet, anladığımızı varsayalım. Benim için öyle de ben çok beğeniyorum. Ben İran sinemasını, o İran gerçekçiliğini çok beğeniyorum.
1: Ya orada bir ölümle bir mesele var. Yani kişinin
0: muhteşem.
1: Bir doğanın yaşattığı o tatlılıktan dolayı ki biliyorsunuzdur aslında kirazın tadı değil, dudun tadı. Ama yaş dudu batı yemediği için kiraz diye geçirmişler. Kirazın tadı olmuş.
0: Öyle mi? Onu tabii, bilmiyordum tabii. Ben.
1: Dut. Esas mesele dut. Yani normal çeviriden birebir dinlediğinizde dut yedim diyor. Ama bu tarafta dutu kuru yiyor batı. Yaş yemiyor çok ilginç bir şekilde. Ve kirazın tadı diye çevirmişler. Test of cherry. Mükemmel. O ölüme
0: muhteşem.
1: Bakış. Kişinin ölümle doğa arasında kurduğu ilişki. Allah'la kendi arasında kurduğu ilişki. Müthiş.
0: Peki bu filmden bahsetmişken bizim kendi sinemamızdan yeni bir film Pelin Esmer'in İşe Yarar Bir Şey'den de bahsedilir mi? Ben ederim.
1: Ya
0: o da çok muhteşem bir
1: doğru,
0: film değil mi hocam?
1: Ama ben izleyemedim.
0: Yani, öyle mi? Peki.
1: Çünkü bizim
0: mutlaka İşe Yarar Bir Şey değerli seyircilerimiz siz de eğer izlemediyseniz Pelin Esmer. Muhteşem bir film. Peki, İran sinemasından Kiarostami ve Kirazın Tadı. Yunan sinemasından?
1: Anglopoulos.
0: Hangisi?
1: Tabii ki.
0: Hangi film?
1: Ulysses'in Bakışı. Yani,
0: öyle mi?
1: Yani o bambaşka bir boyut. Komple bir sinemacı Anglopoulos. Hani baştan sona senaryodan müziğe kadar her şeyi yapabilen bir sanatçı bakışı.
0: Süper. Ne güzel bir coğrafyamız var. İran, Anadolu ve Yunanistan, Ege. Ne anlatılar, ne anlatılar. Türk sinemasından bir yönetmen söyleme hakkınız olsaydı ve bir film.
1: Yani
0: zor olduğunu biliyorum.
1: Çok zor. Ama Metin Erksan.
0: Metin Erksan.
1: Sevmek Zamanı.
0: Hayda hocam ne oluyor ya? Benim benim alanıma girdiniz. Muhteşem.
1: Yani
0: muhteşem gerçekten.
1: Doğu anlatı geleneğinin Yeşilçam'dan da farklılaşmış, sade bir Yeşilçam filmi değildir. O Doğu kültürünü özümsenmiş bir...
0: Bence dünya çapında bir filmdir yani.
1: Kesinlikle. Sevmek Zamanı, aşka bakışı bir resim üzerinden, soyut bir tablo üzerinden insana bakışı.
0: O gölgeler, o çözümler gölgelerle anlatır. Muhteşem ya.
1: Gene Yeşilçam kodları, zengin, fakir. Tabii müthiş bir oyunculuk var orada.
0: Tabii.
1: Onu Müşfik Kenter'in müthiş oyunculuğunu es geçmememiz lazım.
0: Müşfik Kenter çok film çekmemiş. Biz onu daha çok tiyatro tarafıyla ama çektiği her film olay.
1: Çok iyi.
0: Çok
1: Çünkü
0: iyi.
1: O da komple bir sanatçı. Ki demin bizim üç arkadaşta da
0: evet.
1: Başrollerden biriydi. Ana unsurlardan biriydi.
0: Orada da ne güzel oynamış. Bir Ermeni karakteri oynamış
1: doğru.
0: Orada.
1: Hem orada hafif bir yan karakter aslında ama burada da ana karakter. İkisine de aynı ciddiyetle ve aynı sanat bakışıyla hayat verebiliyor. Bizim demin de söylemeye çalıştığım şey buydu. Adile Naşit, Münir Özkul, Müşfik Kenter. Bunlara ihtiyacımız var.
0: Müthiş. O zaman 3 film önerimizi çıkmış oldu buradan. İran sinemasından Kia Rüstemi'nin Kirazın Tadı. Bizden Metin Erksan Sevmek Zamanı ve Yunan sinemasından Angelopoulos'un Ulis'in Bakışı. 3 tane güzel önerimiz oldu. Tamam, biz asıl konumuz bu değildi ama böyle sizden 3 film almış olduk. İyi oldu meraklıları için. Şimdi biz biraz Yeşilçam sinemasını konuştuk. Daha konuşacak çok şey var. Siz Yeşilçam sinemasını...

0: sinemasını 1950'den 80'e kadar mı getiriyorsunuz?
1: Yani akademik
0: nasıl kategorize ediyorsunuz?
1: Akademik literatürde genel olarak kabul edilen şey yani 1920'lerden 50'lere kadar ön Yeşilçam olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Orada işte Asiye Bataklıdam'ın kızı var, İstanbul sokaklarında var, Cahide Songun'un filmleri
0: var. Çok film var mı ön Yeşilçam'da?
1: Çok film yok. Elimize kalan film de yok. İşte yangınlardan dolayı biliyorsunuz Cahide Songun bundan dolayı zaten film şirketi iflas etmiş ve hayatının son dönemini kötü bir şekilde geçirmiş birisi. Yani çok film yok ama ön Yeşilçam dönemi kodlar aynı mı? Aynı kodlar. Aynı melodramatik yapılar görülüyor. 50 ile 80 ana Yeşilçam dönemi dediğimiz nokta 1950 ile 1980. Bazı kaynaklar 1960 ile 1980'e kadar da getiren kaynaklar var. 80 sonrasında post Yeşilçam, Yeşilçam sonrası dönem. Hala Yeşilçam'ın bazı etkileri var ama artık tipik bir Yeşilçam filminden söz edemeyiz.
0: Orada 1980 travması mı belirleyici oluyor? Askeri darbe mi belirleyici oluyor?
1: Onun dışında film öyküleri değişiyor. İşte video işin içine giriyor. Hmm. Kadın filmleri dönemi dediğimiz Atıf Yılmaz, Müjdar, Şerif Gören, Hülya Koçyiğitli filmler, işte Bez Bebekler, Kurbağalar.
0: Bireysel işte, meseleler mi öne çıkıyor?
1: Aynen öyle. İşte Asiye Nasıl Kurtarılır gibi filmler, kadın filmleri dönemi dediğimiz sus geliyor. Oradaki Hülya Koçyiğitli Yeşilçam'ın Hülya Koçyiğit'i çok farklı. Yani temel motif olarak da, karakter olarak da, hikaye olarak da çok farklı. Artık o Yeşilçam değil. Bu sefer 80'lerin sonlarına doğru biliyorsunuz 88-89 artık Türk sinemasının işte bir elin parmakları kadar film yapıldığı bir dönem.
0: Bir kriz yaşanıyor.
1: Ve ondan sonra bir ara dönem, bocalama dönemi yaşıyoruz. Ve 90'lı yılların başında bir eşkıya, Yavuz Turgul ve Şener Şen gene Yeşilçam kodları, bir yükseliş dönemi, aynı zamanda Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ın da ilk filmleri. Yani otör ya da bağımsız Türk sineması dediğimiz unsurun da yavaş yavaş ortaya çıktığı dönem.
0: Peki hocam, arabesk filmler var, şarkıcı filmleri var. Onları nereye koyuyorsunuz?
1: Onlar
0: genel... Çok film üretildi. Tabii, biliyorsunuz.
1: Ferdi
0: Tayfur, Orhan Gencebay filmleri, Ercan Turgut filmleri vardır.
1: İbrahim Tatlıses.
0: İbrahim Tatlıses.
1: Tabii ki bunların en önemli unsuru köyden kente göçle başlıyor. Yani köyden kente göç 60'larda bizim gene kanonik bir filmimiz var. Halit Refi ve Gurbet Kuşları biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Yani film Haydarpaşa Garı'nda başlar, Haydarpaşa Garı'nda biter. Çok ilginçtir. Eşkıya da gene Haydarpaşa Garı'nda başlar. Yani Yeşilçam'ın kanonik unsurlarından birisi de o tren garıdır.
0: Ama evet, ama Haydarpaşa Garı çok ikonik ve şeydir ya, yani İstanbul'a ilk adım orasıdır o dönemde.
1: Aynen.
0: Bugün çekilse herhalde neresi olur bugün? Bugün havalimanı mı olur?
1: Sabiha Gökçen Havalimanı.
0: Evet, havalimanı olur.
1: Havalimanından iniş olurdu ama o da işte modernleşmenin bize getirisi. Arabesk filmler tam bu 60-75 dönemi arasında başlıyor. Tabii 80'lerde de devam ediyor.
0: Post Yeşilçam mı diyorsunuz onlara da?
1: Onlar post Yeşilçam değil. Ben Yeşilçam'ın bir alt türü olarak arabesk filmleri değerlendiriyorum. Çünkü Yeşilçam'ın kodlarını birebir almışlar. O şarkı tarafını da arabesk şarkılarla doldurmuşlar. Ana erkek kahramanı da şarkıyı söyleyen kişiler. Bir nevi onlar aslında bugünün kliplerine denk geliyor. Ben onu söylemeye çalıştım.
0: Klip evet, çok doğru.
1: Orada şarkıya ulaşamıyor. Adana'daki kişi, ki biliyorsunuz Adana o bölge sisteminde en fazla film izlenen yerlerden biri. Adana.
0: Ve Adana siparişiyle de ünlü. Adana sipariş verince o filmler yapılıyor.
1: Yani gene söyleyeyim, Sevmek Zamanı ilk yayınlanan ve tek yayınlanan yerlerden biri Samsun bölgesi. Oralarda yayınlanıyor. Yani bölge sineması, bölge işletmeleri, sinemacısı parayı veriyor. Parayı vererek filmi çektiriyor. Yeşilçam'ın böyle bir sistemi de var kendi içinde. Ve bu bize ne getiriyor? Seyircinin istekleri. Seyirci o sırada şarkı, arabesk şarkı duymak istiyor. Onun izleyemeyeceği, sahip olamayacağı, konserine veremeyeceği, göremeyeceğini filmden görmeye çalışıyor. Arabesk türünün en büyük özelliği bu. Ve seyirci buna da çok paye vermiş, prim vermiş ve para vermiş durumda.
0: Şu argümana ne dersiniz? Yeşilçam'ın melodramları günümüzde diziler olarak devam ediyor. Buna ya, itiraz eder misiniz?
1: Doğru ama eksik.
0: Tamam. Tamamlayalım.
1: Sadece dizilerde devam etmiyor ve dizilerin modernleşme çabalarında da Yeşilçam unsurlarını görüyoruz. Demin ben mesela söyledim. Şimdi Birol Güven dizileri diye bence bir tür var. Yani siz burada olduğunuz için söylemiyorum. Ben dışarıda da bunu söylüyorum. Birol Güven dizileri de kendi metnini nereye dayandırıyor? Arzu Film, Ertem Eğilmez'in o mahalleli
0: çok doğru.
1: Yeşilçam filmlerine dayandırılıyor. Bakıyorsunuz orada da...
0: O filmlerle büyüdük. Yani ben şu anda hepimiz, daha önce de söylemiş olabilirim bunu, Yeşilçam'a borçluyuz yani oradan. Oradan öğrendik ki, hayatı oradan öğrendik zaten.
1: Ama demin söylediğimiz noktaya geleceğiz. Bu diziler, Yeşilçam'ın metinleri aslında evrensel bir takım kodlar da sahipler. Zaten yapısal analiz dediğimiz, yapısalcı dediğimiz dünyayı evrensel bir yapılar olduğunu ve bu yapılar üstünden sanatın ilerlediğini söylüyor. Yani ölümün karşılığında ağlamak, her yerde ölümün karşısında ağlıyorsunuz. Fakirin karşısında acı çekmek ya da zengin fakir zıtlığının karşısında bir taraf tutmak Brezilya'da da var, işte Venezuela'da da var, Amerika'da da var aslında. Bu bağlamda bu evrensel yapıları biz her türde, her filmde az ya da çok bulabiliriz.
0: Ağlamak evrensel olabilir ama gülmek değil.
1: Değil.
0: Evet. Gülmek daha yerel bir şey.
1: Bunun üzerine yapılmış çalışmalar var. Gülmenin yerel olduğunu söyleyen çok çalışma var ama ağlamak ve ölüm evrensel
0: ağlamak,
1: olarak kabul ediliyor. Yani o duyu. Ama gülmek evet şartlara, durumlara, kişilere, zamana göre bile gülmek değişebiliyor. Orada haklısınız. Onun için komedi yapmak hep söylüyorum. Komedi yapmak sizde bu iş için en zor. Dramdan bile
0: zor. Aslında zor değil de yerel. Yani bırakın bir ülke... İyi bir ilçede bile değişebiliyor. Yani Beşiktaş'ta bir şeye gülenlerle belki Bağcılar farklı bir şeye gülüyor. Bu yerellik bile var. Hatta Beşiktaş'ın içinde bile farklı mekanlarda farklı algılar olabiliyor. Ağlamanın böyle bir problemi yok. Ağlamak o yüzden belki Türk dizileri komediden uzaklaşarak evrenselleşti.
1: Tabii satılan dizilere baktığımızda...
0: Komediler satılmıyor mesela.
1: Yok. Dram dizileri satılıyor. Aşk... Bu da aşk da evrensel bir şey. Yani iki kişinin birbirine aşk, aşık olması. Daha işte love story'lerden biri biz bunu biliyoruz. Aşk bütün her yerde kanonik bir metin. Bizim giden dizilerde de aşk var. İhtirası biraz görüyoruz. Yani bireyler arasında bir para ve kapital ilişkisi içinde bir çekememezlik görüyoruz. Ve bu dizilerde dışarıda da bunların karşılığı var. Çünkü bütün dünya 1980'den sonra küresel kapitalizme doğru gitti. Birol Bey, yani bunu unutmayalım. Biz de girdik onun içine, bütün dünya da girdi. Bütün dünya şu anda da modernleşmeyi yaşamadan da belki postmodernleşmeyi yaşamaya başlıyor. Ben burada üçlü bir ayrıma gidiyorum insanın ruh haline. İnsana cyborg ruh hali var, robot ruh hali var, bir de android ruh hali var. Şimdi biz daha cyborg'dayız. Cyborg ruh halimiz bizim sadece bir tarafımız makineleşmeye başladı. Daha her tarafımız makineleşmedi.
0: Daha bunlar iyi günlerimiz diyorsunuz.
1: Yani bu açıdan. Ama robot ruh halinde olan yerler var mı? Var. Her şeyi makineye basıp adam nohutu alacak. Videoları görüyorsunuz. 20 gram nohut basıyor, o veriyor.
0: Tabii.
1: Bizim önceden ne şeyimiz vardı? Kulak memesi. Bir çimdik, atma. Tabii. Bu insani bir referanstı.
0: Tembelleşinceye kadar falan.
1: Ama şimdi hepsini o makineye veriyorsun. Çıkan makinelerden. Ve bunu sana sattırması lazım. Ha bundan sonra Android döneme geleceğiz. O zaman da artık giyilebilir teknolojiler, VR, yapay zekalarla birlikte... Kendimizin dışında bir uzantılara sahip olacağız.
0: Hocam sinemayı Fransızlar buldu ama en büyük endüstriyi Amerikalılar yaptı. Neden?
1: Çünkü
0: gerçi her şeyi bunlar büyüttü. Yani kahveyi de bulma. Amerikalılar aslında hiçbir şey bulmuyor. Ama her şeyi acayip bir endüstriye de dönüştürüyor.
1: Ya bir hocamız söyledi. Amerika'da en büyük departman pazarlamadır derdi.
0: Evet.
1: Amerika'daki en büyük departman pazarlama olursa herhangi bir ürünün satışı da çok kolay oluyor. Bir ürün bulmanıza gerek yok ama o ürünü satmanıza gerek var.
0: Evet.
1: Şimdi mesela Muhsin Ertuğrul'un anılarını okuyunca şunu görüyorum. Amerika'ya gidiyor Muhsin Ertuğrul ve inanılmaz bir gemi yolculuğuyla gidiyor. Mısır'dan gemiyle Amerika'ya gidiyor.
0: Oo.
1: Anılarını okuyunca görüyorsunuz. Aç, yani... Kir, pis içinde bir gemide nasıl gidiliyorsa, yani öyle de çok parası da yok.
0: Kim bilir kaç günde gidiyor.
1: Ay belki de, şu anda hatırlamıyorum. Ama şunu söylüyor. Bir restorana girdik, önüme bir yemek konuldu. Ben Amerika'nın büyüklüğünü oradan anladım. Hiç o kadar büyük et görmemiştim diyor. Yani bunu söylediğinde yıl bundan 70-80 yıl öncesi. Yani şu andaki durumu düşünün. her şeyin büyüğünü ve güzelini pazarlama stratejisiyle yapıyor yani. Birisinin bunu

0: olmasına gerek yok. Tabii şunu da söylememiz lazım. Ar-Ge faaliyetlerine çok yatırım yapıyorlar.
1: Evet.
0: Lumière kardeşlerin bulduğu sinemayla daha sonra işte Edison'un patentini aldığı, onun yanına ses sistemini getiriyor. Herhangi o ham filmlerin boyutlarını değiştiriyorlar. Ve orada bir yasa çıkararak bunların patent haklarını alıyorlar. Yani bu patent ve telif haklarından çok para kazanıyorlar.
1: Çok doğru.
0: Yani bunu kurumsal yapılarını, yasalarını çok iyi işletiyorlar. Fransa bulmuş Lumière kardeşler. Sadece çekmişler ve bırakmışlar. Bunu bir ticari bir meta haline getirmeyi, bunun üzerinden patent almayı düşünmemişler.
1: Hollywood böyle gelişiyor ve bir anlatı geliştiriyor aslında, değil mi? Bir formüllere indiriyor. Orayı anlatalım mı biraz oraya? Hollywood sinemasını, Hollywood, klasik anlatıyı konuşalım biraz.
0: Hollywood sineması tipik bir klasik anlatı sineması. Klasik anlatı sineması nasıl bir şey? Her şeyin neden sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu olay örgüsüyle. Burada olay yok, olay örgüsü var. Onun da farkını söyleyeyim. Olay örgüsü her şeyin bir neden sonuca göre ilişkilendirdiği bir yapıdır. İşte şu bardağı şuraya attığınız için şurası zarar görür. O zarar gördüğü için de kamera kırılır. Kamera kırıldığı için de yayın yapılmaz. Yayın yapılmadığı için de işte televizyon durur vesaire. Her şeyin böyle bir olay örgüsü zincirinde geçtiği ve mantıksal inandırıcılık sinemasıdır. Bunun içinde aslında Hollywood herkesin dışında tam düssel bir fabrikadır ama gerçekçi bir sinemadır mesela. Bu ayrımı yapmamız lazım. Yani piksellerinden, renginden, boyutuna kadar her şeyin gerçek olmasına özenilmiş bir sinemadır. Türk sineması gerçekçi bir sinema değildir. Temsili bir sinemadır. Yani burası şato dediğimizde orası şato olur. Hollywood'da ama oranın şato olduğunu renginden, boyutundan, işlemelerinden inandırmamız
1: evet,
0: gerekir.
1: Hollywood bizde para var kardeşim. Biz prodüksiyonu büyük yaparız. Hep diyor.
0: Aynen. Bu büyük prodüksiyonlara fazla paralar harcıyor ve getirisi de fazla oluyor. Tabii şunu unutmamamız lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz yer bir kıta. Yani bize bir ülke gibi geliyor ama içinde belki onlarca
1: belki ülkenin... New York bir ülke orada.
0: Öyle zaten. Yani eyaletler sisteminde her evet. yer bir ülke biçimde değerlendiriyor ama o ülkeler bile birkaç ülkeye bedel
1: çok
0: büyüklükte.
1: Çok büyük, evet.
0: Yani baştan sona gidemiyorsunuz, işte saat dilimlerine tabisiniz falan filan. Ve ilk onlar için önemli olan aslında Kuzey Amerika. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Oradaki gişe rakamına bakıyorlar ve oradan zaten yatırdıkları 10 milyon doları 50 milyon dolar olarak
1: tabii.
0: geri döndürünce ne oluyor? Sektör olarak devam ediyorlar. Fransızların, Avrupa'nın böyle bir şansı var mı? Yok. O zaman burada da sektör gelişmiyor. Bir de ürün mamül pazarlamak için birebir bir Hollywood biçilmiş kaftan. Her şeyi çünkü pazarlamasını yapabiliyor. Bu sefer de oyuncaktan tutun, teknolojik araç gereçten tutun hepsinin pazarlanmasını ve pazarlanması sonucunda para olarak geri dönüşünün sağlandığı bir unsur. Belki bu süper kahraman filmlerindeki süper kahramanlardan daha fazla parayı oyuncaklardan kazanmış. Bunun evet. üzerine çalışmalar var. Yani o oyuncaklardan, o süper kahraman filminden kazandığı paradan daha fazla kazanmış. Yani onu sadece bir film sektörü olarak ele almamış Hollywood. Bunu böyle düşünürsek evet Hollywood çok büyük bir yapı.
1: Bir de o kadar çok kahraman sineması yapıyorlar ki insanlarda şöyle bir ön kabul oluyor. Bir gün uzaylılar gelecek, dünyaya saldıracaklar ama Amerika'ya saldıracaklar ve bizi bir Amerikalı kurtaracak. Değil mi? Bizim kahramanımız yok öyle. Gerçeküstü bir kahraman başka ülkede var mı? Superman gibi, Iron Man gibi.
0: Yani şöyle baktığımızda bizim de onlardan işte tam o 60'larda yurt dışından çok etkilenmiş ve kendi süper kahramanlarını işte Killingler, kötü kahramanlar
1: ama
0: tarzında.
1: Ama versiyon gibi.
0: Ha, versiyon yani. Gibi. Kendimize özgü yani gene realist bir şey ama işte Malkoçoğlu, işte Kara Murat türünde bizde kahramanlar var. Dünya sinemasında da işte İtalya'da o dönemde yapılmış. İtalya ile Türkiye'deki ortak Cüneyt Arkın'ın oynadığı süper kahraman filmleri falan var ama esas böyle süper kahraman dediğimizde Amerikan sinemasını ele alacağız. Ama onlar da bu süper kahraman son dönemde büyük bir kırılım geçirdi. Yani onu da görmemiz lazım. Yani tekli süper kahramandan çoklu süper kahramana
1: evet,
0: doğru
1: gitti. Evet neden oldu? Şimdi bu, kesmedi mi bir kahraman?
0: Şimdi burada birkaç tane nokta var Birol Bey. Bir tanesi onların 11 Eylül saldırısı. Büyük bir travma. Daha önce bu Vietnam travmasında bunu görüyorduk. Rambo filmleri bunu yansıttı. İçselleştirdikleri süper kahraman artık onları bu saldırılara karşı korumuyor. Ve aslında Adaletin Şafağı, Avengers gibi filmlerde bunun kendi iç muhasebesini yapıyorlar. Bizi koruyabiliyor musunuz, koruyamıyorsunuz. O zaman tek başına koruyamazsanız ekip olarak bizi koruyun. Ve onların toplumsal ruhlarını da biraz dindirmek için çoklu süper kahramana geçtiler. Bir de postmodern anlatı, klasik anlatıdan çok farklı bir postmodern düşüncenin anlatısında çoklu evrenler, çoklu özneler, çoklu bakış açılar teorisi var. Yani tek bir kahramanın hakimiyeti, tek bir kahramanın doğruluğu, güçlülüğü artık aşınıyor. Ve burada ne ortaya çıkıyor? Anti kahraman. Şu andaki bütün çocuklar artık kime sevmeye başladı? Batman yerine Joker'i sevmeye başladı. Joker kim? Anti kahraman. Joker bildiğimiz dünyaya karşıt birisiydi ama aslında ona karşıt olmadığı ortaya çıktı. Batman'in iyiliği, kötülüğü sorgulanmaya başladı. Ve onlar da Batman'in yanına daha iyi kahramanlar koyarak onu ikame ettirmeye çalışıyorlar birlikte hareket ederek.
1: Bir de katarsis kavramını çok iyi, yani seyirciye ona ulaştırıyorlar. Amerikan filmleri o iş onu da çok iyi başarıyor herhalde, değil mi?
0: Yani Aristo'nun Trajedyası'ndan beri katarsis insanın aslında karşıdaki seyircinin kahramanla özdeşleşmesi, o kahramanın başarısıyla mutlu olması, duygulanması ve bütün arınma demek. Katarsis'in sözlük anlaması arınma.
1: Arınma demek mi?
0: Arınma.
1: Serdar Hoca kaçış diye bir kelime kullanmıştı. Serdar Öztürk Hoca. Kaçış, rahatlama, arınma hepsi olur. Katarsis. Katarsis'i kullanacağız herhalde. Şimdi, orada.
0: Serdar Hoca sinema felsefesine göre farklı paradigmalardan bakabiliyor. Yani evet. Onun baktığı hani mimesis kavramına da o farklı bir paradigmadan bakıyor mesela ama işte genel olarak hepsi sanatın bir taklit olduğunu söylüyorlar. Genel görüş bu. Katarsis'te de genel bir görüş arınma olduğu, kişinin karşıdakinin mutluluğuyla, karşıdakinin başarısıyla kendi hayatında yaptıklarının hepsinden bir şekilde duygusal olarak arınması ve rahatlaması, onun başarısıyla
1: başarılı. Yani sinema salonundan seyirci rahatlayarak çıkar şeyde, Amerikan sinema. Yeşilçam'da da öyle.
0: Aynen öyle. Yeşilçam sineması da bir katarsis sinemasıdır. Hatta evet. Çokça katarsis sinemasıdır. Evet. Öteki sinemada kötülerin cezalandırılması esastır. Kötüler yok edilir. Hollywood filmlerinin tamamında kötü ortadan kaldırılması gereken bir unsurdur.
1: İntikam sineması.
0: Yani o hatta birkaç kere ortadan kaldırılması
1: ben
0: gerekir.
1: Ben ilk kanı çok severim. İlk kan. Siz bilirsiniz ilk kanı değil mi?
0: İlk kan Vietnam sendromunun birebir yansıması.
1: Müthiş kahramanın sonsuz yolculuğunu çok uyar değil mi arka tiplere?
0: Çok uygun.
1: Orada... Ya adam geliyor Vietnam'dan bir yemek yiyecek, yedirmiyorlar ve her şey başlıyor.
0: Tabii bakın orada işte tam da Yeşilçam'la farkını görüyoruz. Girişini siz de çok iyi hatırlarsınız. Şerif gelir onu bölge sınırından dışarı.
1: Evet.
0: Der ki şu köprüden dışarı git. Benim sınırıma girme. Orada Yeşilçam'ın bir polisi olsaydı ne derdi? Ona yemek ısmarlardı, o giderdi. Ve bütün hikaye biterdi.
1: Evet.
0: Ama orada sen sınırıma girme, girmeye layık değilsin dediği zaman, profesyonel bir insan hikayesine döndüğü zaman ne yapıyor Rambo? Hayır diyor, ben de
1: sizin kadar. Kültürel farklılık mı diyeceğiz bunu? Bu da toplumdan kaynaklanan bir şey değil mi? Çünkü bir polis demez ki buraya gelme, yemek yeme. Bu ülkedeki hiçbir polis bunu demez.
0: Demez. Toplum olarak zaten işte hep söyleniyor, seri katil filmi yok. Seri katil yok burada. Toplum öyle bir yapıda değil ki. Yani bir kişi toplumun tümüne kötü olarak gözle bakmıyor. Tekil olarak kötü olabilirsin ama toplumun tümü kötü değildir. Seri katilde toplumun tümü kötüdür. Onun için orada Rambo ile toplum arasında bir zıtlık var.
1: Bizde seri katil olmaz hocam. Bizde katilleri yakalayan televizyon programları var.
0: Yani
1: hemen yakalarız. İlkinde yakalarız.
0: O da işin başka
1: ne konuşuyorduk? Şeyi konuşuyorduk. İlk kanı konuşuyorduk.
0: Rambo aslında seyirciyi, Vietnam sendromuna sahip seyirciyi ve oradan dönen askerleri de arındırır. Onların da orada yaşama şansı vardır. Onların da orada bulunma şansı vardır. Çünkü biz sizin için gittik orada savaştık diyor. Biz sizin için canımızı verdik. Siz bizim burada bir yemek yememizi çok görüyorsunuz. Ama biz sizin için fedakarlık yaptık ve psikopatolojik bir travma yaşar orada. Doğruyu yanlışı görmez Rambo mesela ve ilk sefer ne yapar? Emiri de dinlemez. Daha önce askeri filmlerin hepsinde emiri dinlemek vardı. Orada emiri de dinlemez.
1: Bilge kişiyi de dinlemez. Ve müthiş bir intikam alır. Seyirci de onun o intikamı almasını ister. O intikamı almasaydı ne olurdu o film?
0: Seyirci işte orada katarsis, rahatlama İsyan ve arınmaya ederdi. hissedemezdi. Bu sefer Rambo'ya bir de orada yapılanlar da var tabii. Rambo girişinde biliyorsunuz tazyikli suyla yıkanı. Işte,
1: evet evet. Hak takım, ediyorlar.
0: Bir takım kötü muamelere karşı kalıyor ve o zamana kadar ilk kanı ismi de çok önemli. Siz bana vurmadan kan dökmeden ben kan dökmedim diyor adam. Yani ilk kanı siz evet. döktünüz diyor. Ve ondan sonra Vietnam'da yaşadıklarıyla bir anda gerçeklik de bozulur. Mesela Hollywood'un son döneminde en çok gördüğümüz tipler Rambo'dan başlar. Şizofrenik tipler. Gerçeğin doğrunun ne olduğunu belli olmadığımız tipler. İşte Fight Club'la başlar. Bu bizim
1: çoklu kişilik.
0: Scorsese filmleri Zindan Adası'na gider. Inception'a doğru, Nolan'a doğru gider. Burada artık doğrunun yanlışın, gerçeğin ne olduğunun belli olmadığı toplumsal bir psikolojik vaka ortaya çıkar. Ve Hollywood'da bunu birebir olarak yansıtır. Yani Hollywood'un gerçekçi yönü buradan aslında. Kendi içinde de bir eleştiri yapıyor. Tam ideolojik ama Hollywood kendi iç dünyasında da bir eleştiri var. Bunun bir yansıması işte şu anda bir film girdi. Orada da New York NYPD'de film şunu savunuyor. Polislerin yaptığı kanunsuz işler için şunu söylüyor film. Çok kötü durumda bıraktınız polisleri diyor. Polisler de bunu yapmak zorunda kaldı diyor. Film bunu savunuyor. Bu da onun toplumsal gerçeği.
1: Benim merak ettiğim şu, çok doğal olarak Amerikan toplumunu anlatan filmler bunlar. Bir Amerikalı bu filmleri seyredip arınır, çok mutlu olur. İşte kahraman intikam alır falan filan. Bunu anlayabiliyorum. Bu filmleri tüm dünyaya nasıl satıyorlar?
0: Yani burada demin söylediğim...
1: Biz niye seyrediyoruz ya da Hindistan'da niye seyrediyorlar ya da orada burada. Dünyanın her yerinde Amerikan filmleri izlenebiliyor ama baktığımız zaman kendi yerelliği içinde yapıyorlar o filmleri.
0: Doğru. Kullandığı demin söylediğim evrensel yapılar var. Yani o iyi kötü zıtlığını, oradaki fakirin yanında olmasını o da yapıyor yani. Ama onun inandırıcılığı ve mantıklığı ön planda. Her yerde de benzer sorunlara rastlıyor muyuz? Rastlıyoruz. Ama dikkat çekici bir şey oluyor. Artık Hollywood'da yavaş yavaş sonunu görmeye başlıyor. Yani Kore uyarlamaları, özellikle gerilim cinayet filmlerinde İspanyol uyarlamaları ön planda çıkmaya başladı.
1: Neden?
0: Neden? Yaratıcılık sona ermeye başladı. Yani hikayeleri...
1: Klasik anlatı mı sıktı artık?
0: Zaten şu anda klasik anlatıya çok girmiyorlar. Postmodern anlatıyla klasik anlatıyı harmanlamaya başladılar.
1: Postmodern anlatıyı nasıl ayrıştırıyorsunuz klasik anlatıdan aynı cümle içinde?
0: Şimdi postmodern anlatıda eğer bir yerde çoklu bir gerçek, çoğul bir gerçek varsa... Sizin gerçeğinizle benim gerçeğim farklıysa, bakış açılarımız farklıysa postmodern anlatı oluşmaya başlar. Postmodern anlatının bir takım kuralları var.
1: İroni, hakikatin dağıldığı bir yer orası.
0: İşte post-truth dediğimiz nokta da buraya geliyor. İşte ironi, pastiş, metinler arasılık dediğimiz şey postmodern anlatıdır. Ve artık muhakkak başka bir metinden eklektik unsurlar ortaya çıkar.
1: Örnek var mı sinemada? Postmodern anlatının en iyi örneği Amerikan filmi hangisidir?
0: Saf bir postmodern anlatıyı bulamayız. Anlamamız zor çünkü. Ama mesela geçen yıl Oscar alan işte Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi postmodern anlatıyla klasik anlatının daha melez bir hali. Orada da çoklu evrenler var, çoklu kişilikler var, çoklu realite var, oyun var.
1: Ben Roma'yı da çok beğendim.
0: Ben
1: izlemediniz mi Roma'yı?
0: Yani genel olarak...
1: Platform filmi... Birden aklıma geldi de siz onu deyince. O da platform filmi ama o da çok ödül aldı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Burada baktığımız noktalardan bir tanesi şu. Oyun kavramı çok önemli. Postmodern anlatıda. Yani en başta hatırladığımız şey işte Edge of Tomorrow. Tom Cruise'un filmi. Kişi ölür. Öldüğü yerden film devam eder. Yeniden başlar. Yani oyuna öldüğünüzde bir jeton alıp yeniden...
1: Restart.
0: Evet. Verdiğiniz gibi Tom Cruise ölür, yeniden başlar. Bir yer geçer, bir level atlar. O seviyede oradan düşmanları görüyordur, onları öldürür. Ama bilmediği bir şeyden ölür, gene jeton atarsınız. Oyun yine başlar. Yani filmden bahsediyorum. Bu sefer o düşmanları öldürür çünkü biliyordur. Biraz daha ileri gider, başkası öldürür, bir daha oyun başlar.
1: Hocam, katarsis kavramının sinemadan daha önemli karşılık bulduğu yer değil mi oyunlar?
0: Oyunlar...
1: Bilgisayar oyunlarında katarsis, hani sinemada 10 üzerinden 7 ise 10 üzerinden 10. Yani... Bizzat kendini öldürüyorsun. Hani orada Rambo öldürüyordu, insanlar rahatlıyordu, arınıyordu. Burada Rambo'ya gerek yok. Sen kendin arınıyorsun?
0: Tabii yani oyunda bir tane silah var. İnsan bellidir. Silahı sen taşıyorsun. Sadece
1: evet,
0: silah
1: evet.
0: Ve yani özdeşleşme yok.
1: Bence o.
0: Birebir aynısı var. Zaten işte özellikle Asya'da bazı çalışmalar var. Genel kabulün dışında bu oyun

0: Genel olarak katarsis dediğimizde bizim özdeşleştirmeyi hiç unutmamız lazım. Hı. Özdeşleşme olmadan katarsis olmaz. Zaten ilk 10 dakikada bir senarist olarak ne yapmamız lazım? Karakterle.
1: Biz orada bir karakterle kendimizi bir tutarız. Bir şey soracağım. Genel olarak mesela bazı toplumsal problemlerde fatura dizilere kesilir. Yani dizilerin toplumu kötü etkilediği düşünülür. Tabii bir dizi güzellemesi yapacak halimiz yok ama ben bunun da eksik bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazen çok kötü olduğunu düşündüğümüz bir dizi seyirciyi katarsise götürerek de rahatlatır, arındırır. Tam tersi çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya bunu
1: kadına şiddet ya da şiddet konusunda?
0: Yani bunu genelleme yaptığımızda her şey eksik ve hatalı oluyor. Bunu
1: doğrudur.
0: Hani örnek kabul üzerinden gitmemiz lazım ama onun dışında şunu söylememiz lazım. Diziler, televizyon da bir modernleşme aracıdır. İşte kadın hakları, işte KADES uygulaması var, onların gösterilmesi ya da toplumda dilekçe verme, son yıllarda dilekçe verme, şikayet dilekçesi inanılmaz arttı. Kişi artık o televizyondan, dizilerden haklarını, kendi sahip olduğu bürokratik unsurları da öğreniyor. Yani sadece katarsis olarak değil, onu bir rol modeli olarak avukata danışacağını, gidip yasayla halledeceğini de öğrenmeye başlıyor. Yani her yayınlanan medya içeriğinin olumlu katkısı olabilir, olumsuz katkısı da olabilir.
1: Bu ikisi de beraber evet olabilir.
0: Yani burada bizim dediğimiz şu iletişim kuramlarında şöyle bir şey var. Hem toplumun bir yansıtıcısıdır medya, aynı zamanda toplumu da şekillendirendir. Bu karşılıklı bir ilişkidir yani.
1: Şunu sorayım. Ekrandan şiddeti yok ederek toplumdan edebilir miyiz?
0: Yok, hayır.
1: Edemeyiz.
0: Yani bunun öyle bir ütopik bir evren kurduğumuzda bile bir şekilde, çünkü şiddetin psikolojik ya da hani psikolojik yanları da var, travmatik yanları da var. Şiddet sadece toplumsal bir olgu değil. Şiddeti tamamen yok etmek mümkünatı yok. Hani.
1: Zor bir soru soracağım size. Böyle aklıma gelen her şeyi soruyorum. Türk dizileri neden Kuzey Amerika'ya ve Kuzey Avrupa'da diğer yerlere göre çok satılmıyor?
0: Yani iklimsel bir özellik de var. Bir de kültürel bir özellik var. Yani onları biliyorsunuz, daha bireyci toplumlar, daha bireysel toplumlar. Bizim satılan yerler hala aslında geleneksel ilişkilerin devam ettiği, ailenin kutsallığının devam ettiği görece az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler. Ama genel o taraf dediğimizde gelişmiş ülkeler. Gelişmiş ülkelerde o demin söylediğim profesyonel insan ilişkisi artık bu amatör insanların anlatı kalıplarına sığmıyor. Hmm. Onları izlememeyi tercih ediyor. Ama
1: Hocam bu profesyonel insanı biraz açalım ya. Ne demek bu profesyonel insan? Daha önce de kullandık, bir önceki bölümde de kullandık bu. Profesyonel insan ve amatör insan...
0: Profesyonel insan...
1: Tanıma muhtaç şeyler.
0: Profesyonel insan hayatını modernitenin getirdiği teknolojik araç gereksle, yasa, hukuk ve bürokrasiye göre yöneten ve kendi insani vicdanını biraz daha bırakmış bir insan. Yani şunu söyleyebilirim.
1: Rasyonel.
0: Çok rasyonel, çok mantıklı. Siz 8'de...
1: Gereksiz mantıklı, ha, fazla mantıklı.
0: Bir iş yeri sahibisiniz. Saat 8'de gelinecek dediniz. 8'i bir geçe gelen kişiyi işten kovmanız gibi.
1: Makine insan gibi. Robotlar hani, büyük ihtimalle profesyonel insan olacaklar.
0: Biri oluyor. İşte ben ondan sonraki tanımlamam o. Ha. Cyborg, robot ve android. Profesyonel insan hala... Bakın, profesyonel insanın bir şansı vardır. Profesyonel insan amatör hatalar yapabilir. Hala amatör insana hafif dönebilir. Ama cyborg, robot ve android insana doğru gidişte bir dönüş yoktur.
1: Profesyonel insanda merhamet ya da vicdan gibi...
0: Unsurlar azdır.
1: Azdır, olmayabilir.
0: Yasa ve kurallara göre konuşur. Modernitenin bir insanıdır. Bu profesyonel insan aslında yaratılmaya çalışılan temel... İşte Amerika'daki, batıdaki tip o. İsveç'teki birisi. Şimdi arkadaşlar anlatıyor. Diyor saat 5 treniydi diyor. 5'te gelmedi diyor. Hepsi panik haline geçtiler diyor. Biz hiç rahat, biz oturuyoruz diyor. Şaşırdık. 5'i 2 geçe gelmiş. 5 treni isyan etmişler.
1: Makina.
0: Yani 5'te geleceksin diyorlar. Biz de şaşırdık diyor yani. 5'i 2 geçe gelir, biz de 3 geçe gelir, 5 geçe gelir. Yani o kişi artık kendi beklentisi ve kurumsal yani

0: Devlet ve bürokrasiden beklentisi aynıdır. Ve sen benden bir şey beklersin. İşte çöp torbalarının mavi rengi, kırmızı rengi var. Çıkarıyor hepsini aynı olarak dışarı atıyor. Öyle atmazsa ceza yiyor. Bizde öyle bir şey var mı? Yok. Biz süpermarket poşetiyle çöp atıyoruz.
1: Peki tamam, amatör insanı anladık. Profesyonel insanı da anladık. Bunlar birbirinden farklı. Bu anlatıya nasıl yansıyor?
0: Bu anlatının iyi ve kötüsünü belirliyor aslında. Birol Bey. Hmm. Burada bizim Yeşilçam sineması amatör insanların, amatör ruhlu insanların anlatıldığı bir sinema.
1: Peki profesyonel insanların çoğunlukta olduğu bir toplumda mesela bizim Yeşilçam melodramlarındaki karakterler saf mı bulunur?
0: Evet, saf.
1: Ciddiye alınmaz.
0: Ciddiye alınmaz. Hatta yani saftan bir öte
1: komik
0: olarak
1: mi bulunur?
0: Yani naif. Söylemek istedim, naif diyelim.
1: Naif,
0: yani.
1: Naif, evet, naif bulunur.
0: Naif bulunur ve
1: o anlatı orada mesela atıyorum
0: işlemez.
1: Finlandiya'da işlemez.
0: İşlemez. Zaten işlemiyor. Onun için bizim diziler orada profesyonel insanlar. Bizim ilişkilerimize, geleneksel kalıplara ve amatör insan ilişkilerine alışık değiller. Niye izlesinler ki?
1: Peki bir şey soracağım. Yeşilçam sineması profesyonel ve amatör çatışması değil midir?
0: Evet. Onu söylüyorum ben.
1: Orada
0: işte
1: onu izlemezler mi?
0: Orada bizim profesyonelimiz de onlar için profesyonel değil.
1: Ha.
0: Hala bizim en profesyonel, onu dedim ya demin, en kötümüz bile iyiye yakın, en profesyonelimiz bile amatöre yakın. Yani gidip zengin Edison karakteri gidip aşçısıyla yemek yiyip onunla sarılıp onunla futbol oynayan bir tip.
1: O yüzden Amerikan sineması kötü robotu çok sevdi.
0: Çok yani.
1: Robotlar bizi ele geçirecek. Profesyonel insanın zirvesi robotlar. Ve kötüler onlar artık, en kötüler.
0: Yani profesyonel insanın zirvesi androidler benim için. Yani hani yapay zeka ve hani arttırılmış gerçeklikle hani giyilen o VR'lar, AI teknolojileri, o android insan en üst insan. Daha ona tam ulaşamadık. Ama şu anda biliyorsunuz hologram yapmaya çalışıyorlar. Yani bu hala bu telif hakları ve filmlerin yani dijital platformlarda olsa bile yayılıyor. Korsan yayıncılık var. En büyük sorunları bu. Bunu aşmak üzerine hologram teknolojisi ortaya çıkıyor. Yani şu masa birdenbire hepimizin, sizin bu açıdan, benim o açıdan izlediğim ve hepimizin aynı filmi izlediğimiz bir holograma dönecek. Ve bu ne kaydedilebilecek, ne yayınlanabilecek, ne kopyalanabilecek.
1: İnsanlar yani, bu fikri mülkiyetten vazgeçmeyecekler. Bir anlaşsak her şey serbest olsa ya.
0: İşte o mandıra filozofu sizin tarzında olmalı.
1: Bizim mandıra filozofunu şansı yok değil mi Batı'da?
0: Naifliğinde yani, o tam bir amatör insan.
1: Amatör
0: yani.
1: İnsan, evet.
0: Orada Rasim Öztekin'le onu da rahmetle anıldım.
1: Evet, mekanı cennet olsun.
0: Profesyonel insanken amatör ruha
1: dönüşüyor.
0: Evet. Türk sineması bunu yapabilir. Onun için o da Finlandiya'da, İsveç'te şansı yok.
1: Dönüşmez onlar.
0: Yok. Onların dönüşme şansı.
1: Onlar olabilir. İnsana dönüşmeyi aptalca bulabilir. Karşılığı yok. Yani para yok o işte.
0: Evet yani.
1: Niye insana dönüşelim ki? Çünkü burada para var. Profesyonel zaten çok güzel bir kelime. Açıklıyor. Yani dertlerini açıklıyor.
0: Ben bütün derslerimde ya da anlatılarımda bunu kullanıyorum. O hemen amatör, profesyonel ve ondan sonra bütün bir insanlık halinin bir fotoğrafını çekmiş oluyoruz biz böylece.
1: Evet, ben de bilinç dışında bunu kullanmışımdır şeyde. Zaten yazarken bunları yazıyoruz. Bu çatışmayı ben de çok yazdım, bu çatışmayı. Profesyonel amatör çatışmasını biz hep kullandık zaten. Yeşilçam çok kullandı. Oradan öğrenmişizdir yani.
0: Bu çatışma olmadan zaten bir şey ilerlemez. Senaryonun ve filmin temeli birisinin bir şeyle çatışması lazım.
1: Tabii.
0: Yani
1: tabii.
0: Bu robot insan olabilir. İşte burjuva işçi olabilir. Zengin fakir olabilir. Ama muhakkak birisinin çatışması lazım. Bizim dizilerde bu çatışma ve yapısalcılığın getirdiği evrensel kodlarda da zaten çatışma esastır. Bu çatışmayı Brezilya'da, işte Güney Amerika ülkelerinde karşılığını bulabiliyoruz. Onlarda da aynı sınıfsal çatışmalar var. Ve onlarda da amatör insanlar, profesyonel insanlar var. Bizim dizileri sevmelerinin ve takdir etmelerinin bir yanı bu. Ha bir de Balkanlar, bize çok yakın tabii, bir coğrafya. Bizim kültürümüzle ortak, Balkanlarda da çok izleniyor. Ama bizim herhalde Türk sineması olarak bir Euro imaj tarzı, biraz daha bölgesel birliktelikler yapıp Balkanlarla, Orta Asya'yla işbirliği yapmamız lazım. Daha önce Yeşilçam biliyorsunuz İran'la, Arap Yarımadası'yla, İtalyanlarla işbirliği içinde. Türkiye İnanoğlu'nun da çalışmaları var. Yapmış daha 60'larda, 70'lerde. Günümüzde niye yapılmıyor? Niye yapılmasın ya da? Hani bunlar
1: yapılabilir tabii ki.
0: Bunlar üzerinde de
1: ortak biraz... bir kültürümüz var.
0: Aynen. Yani bizim anlatı geleneğimizden hiç uzak değiller. Bizim anlatı kültürümüzün devamılar. Biz de onlardan etkilenmişiz. Onlar da bizden etkilenmiş. Niye ortak projeler yapmıyoruz? Böylece daha bir birliktelik niye olmuyor?
1: Peki hocam, birkaç dakikamız kaldı. Ben sizi, sözü size bırakayım. Böyle iki bölüm üst üste çektik. Çok güzel oldu diye düşünüyorum. Bir toparlayalım. Nasıl, son noktayı siz koyun, sonra da programımızı kapatalım. Eksik bir şey kalmasın. Buraya kadar geldiniz.
0: Türk sineması bence daha...
1: Yozgat'tan geldiniz,
0: evet,
1: değil
0: Yozgat'tan
1: mi?
0: Geldim.
1: Okulunuzu söyledik mi?
0: Yozgat Bozok Üniversitesi.
1: Tamam. Onlara da çok selam, oradaki arkadaşlarımıza da.
0: Türk sineması hem akademik çalışmalara hem de Türk sinemasının serüveni bence daha devam edecek. Bir anlamda Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, bağımsız sinema, biz onlarla onur duyuyoruz ve devam etmesi lazım ama ben ana akım sinemanın da değerli olduğunu ve film endüstrisinin...
1: Tüm bir bütün olarak hepsinin çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Yani film endüstrisi olarak bir yapının oluşması içinde ana akım sinemanın da desteklenmesi, seyirciyle buluşması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece bu bir hikaye, oyuncu, büyük bir sektörle beraberiz. Oyuncusundan kameramanına, teknik araç gerecine kadar birlikte hareket edilmesi gereken bir durum var. Dizi sektörü de buna dahil tabii ki. Yani
1: oyunu da dahil eder misiniz buna? Bilgisayar oyunlarını, sinemasal bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü hemen hemen bütün unsurları kullanıyor.
0: Yani bazı çalışmalar var tabii, çok aşırı yorum ama oyunun yeni bir sanat dalı olabileceğini söyleyen çalışmalar
1: var. Kesinlikle katılıyorum.
0: Yani buna dair çalışmalar var. Sadece bir çalışma bu. Yani
1: ben bir yeni bir sinema türü olduğunu düşünüyorum.
0: Dijital oyun üzerine zaten bizim de arkadaşlarımızın çalışmaları var. Bölümler açılıyor üniversitelerde. Alan oraya doğru kayıyor ve tabii ki hepsi görsel temsili bir sanat olduğu için oyunlar da bunun içine girer tabii ki Birol Bey.
1: Muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Anlatacak çok, hala çok hikayemiz var. Çok üretim yapmak zorundayız. Değerli seyircilerimiz, bugün hocamızla birlikte sinemayı konuştuk. Genel olarak bugün biraz daha evrensel bir sinemadan söz ettik. Tekrar teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı, Kolay Mı Sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün... Ya ne oldu yine?
1: Biliyoruz ki sen her gün bir işi yapamıyorsun diyecektim Tuğba.
0: Ama bak şu an benim modumu düşürdün. Neden laleler diye başladığımı anlatacaktım sevgili seyircilere.
1: Zaten onu da ayrıca merak ettim Tuğba. Neden laleler diye başladın?
0: Ama nerede olduğumu bilmiyorsun ki şu anda sen.
1: Ama söylemedin ki Tuğba, nereden bileyim?
0: Neyse tamam, karıştırma, ben başlıyorum. Efendim biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Bugünkü işim o kadar güzel ki, o kadar keyifli ki, bir de hava da güzel olunca efendim değmeyin keyfime. Ben çok enerjiyim. Kameraman arkadaşlarım diyor ki sürekli yerinde dur bir seni bir çekelim. Hayır diyorum, hayır Ayberk, durmayacağım. Efendim biz bugün İstanbul'un güzelliği Emirgan Korusu'na geldik. Sizler Nisan ayında gelip fotoğraf çektirin lalelerle diye güzel bir görsel şölen oluşturmak adına bugün lale ekimi yapacağız. Şimdi ekipler beni bekliyor. Oraya gidiyorum ve lale ekimine başlıyorum efendim. Hadi buyurun. Kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz Tuğba
0: Hanım. Aydın Bey, hoş buldum. Hoş buldum, hoş buldum. Efendim çok güzel bir ekiple birlikte çalışacağız bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri bugün lale ekimine başladı. Nisan ayında mis gibi laleler olsun diye, değil mi efendim?
2: Evet.
0: Efendim kendinizden biraz bahseder misiniz?
2: Ben Aydın Kara, 1970 Rize doğumluyum. İşimden memnunum, toprakla uğraşmaktan memnunum.
0: Harika.
2: Bugün siz de tadacaksınız bu duyguyu.
0: Eyvah.
2: Yorucudur ama zevklidir. Toprakla uğraşmak güzeldir.
0: Evet, seviyorum aslında ama birazcık benim gözüm korktu. Neyse Aydın Bey, o zaman biz başlayalım. Eldivenlerimi de getirdim.
2: Buyurun.
0: Ben size yük olmamak için. Efendim, uygun mudur bu eldivenler?
2: Evet, uygundur.
0: Ben size ne diye hitap etmem lazım?
2: Çavuşum diyebilirsiniz.
0: Çavuşum. Tamam. Eldivenlerimi giydim ben. Şimdi, efendim.
2: Şimdi ilk önce lale dikeceğimiz alanı belirleyeceğiz, şekli belirleyeceğiz. Sonra oranın çimini sökeceğiz, toprağını çıkartacağız. Yeni toprak sereceğiz. Dikimi hazır olacak, tırmını çekeceğiz. Sonra lalesini dikeceğiz.
0: Oh, bugün akşam olmaz. O zaman efendim başlayalım.
2: Keyifli bir gün olacak, başlayalım.
0: Aydın Çavuş'um, ben şimdi ne yapacağım? Elime kireç verdiniz.
2: Şimdi bizim alandaki şekillerimiz bir şekle bağlı değil. Mühendislerimizin tamamen yaratıcılığına bağlı. Burada da sizin yapımcılığınızı burada da görelim. Tamamen kafanıza göre bir şekil çizin bize.
0: Adımı yazabilir miyiz Tuğba gelenler?
2: Yok, özel isim olmasın da.
0: O zaman şey...
2: Şekli tamamen size bırakalım. Sizeceğiniz şekilde lale açacak, onu hayal edin.
0: Ha, şu an çok büyük bir hata yapıyorlar. Neyse tamam, bana bırakmakla bu işi. İyi mi böyle?
2: İyi, daha sadece bir çizmişsiniz iyi mi böyle derken.
0: Şey ya tamam, hallediyorum ben.
1: Aydın Çavuş'um, yanlış karar verdiniz.
2: Tabii muhteşemsiniz, kendimi anaokulunda hissettim birden. Bir anda.
0: Eyvah, bugün işimiz var değil mi bizim?
2: Bundan daha iyisi olamazdı.
0: Bence de bu konuda yani mütevazı olamayacağım da. Neyse, şimdi ben şurada cezalı öğrenci gibi durayım. Ne yapacağım?
2: Şimdi bu alanın çimini çıkartacağız, sonra toprağını da çıkartacağız. Size yardım da alayım, Zülfikar abi.
0: Evet, yardıma ihtiyacım var.
2: Çizdiğimiz alanı çıkartacağımız şekli belirleyeceğiz bel küreğiyle.
0: Hayır, sen sanki çok yaptın da yani çok biliyorsun da oturduğun yerden konuşuyorsun. Hiç eline kürek aldın mı?
1: Benim sadık yarim kara topraktır Tuğba.
2: Hepsini siz bellemeyin.
0: Yok, çok iyi gidiyordu ya.
2: Tuğba Hanım'a da hiç bırakın.
0: Ya bence süper gidiyordu abi.
1: Aydın Çavuş'um Tuğba'nın kaytardığını fark etti.
0: Birazcık daha yapsan ki ben daha göreyim.
2: Haydi siz de boş durmayın. Bir anda kürekten çıkan çim alıp... Zülfikar Hanım kürek getirin.
1: Çavuşum izin verme boş durmasına.
0: Ha, tamam. Tamam anladım. Yapabilirim herhalde. Evet. Ha, onu o şekilde kaldırıyorlar. Ya kameraman arkadaşım Ayberk şunu da yap bari dedi ya. Ayberk, bugün sana yemek yok.
1: Tembelliğinle ustalarımıza illallah, kameraman arkadaşlarımıza bir zahmet. Ha gayret, bari şunu yapsan dedirtiyorsun Tuğba. Farkında mısın?
0: Ah,
2: Siz kesilmiş alandan almıyorsunuz şu anda. Kesilmiş alan burası.
0: Ha, ben zoru başarmaya çalışıyorum.
2: Şöyle şuraya bir alayım, bir göstereyim size. Şimdi şurasını arkadaş kesmişse burası sağlam da. Burasını şöyle keserseniz daha kolay alırsınız.
0: Ha.
2: Eğer biz bu işi sizin gibi yaparsak Nisan'a değil Kasım'a da bir dahaki Kasım'a da yetiştiremeyiz yani.
0: Aydın abi, yani işinde iyi olduğun kadar esprilisin de.
3: Tövbe kesin o hale atsın.
2: Çalışmaya geldi, çalışması lazım.
0: Tam yapabilirim ya.
2: Tamam, sen şöyle dilim yap.
0: Tam yapabiliyorum.
2: Sen dilim yap. Tuba Hanım, arabayı da taşıyabileceğiniz kadar yükleyin. Arabayı da siz taşıyacaksınız.
0: Ha? Efendim?
4: Ben yardım ederim.
0: Hanımlar birbirine yardım ediyor. O zaman ben bunu götüreyim birazını.
2: Tamam, arabanın kepçenin alabileceği bir yere çekeceksiniz onu.
1: Yine herkesi seferber ettin Tuğba.
0: Of, o kadar da şey değil yani, kolay değil ki, bana yardımcı oluyorlar ona rağmen. Yani evet. Ben devirebilirim herhalde diye düşünüyorum. Ama nereye yani? Nereye devirebiliyorum?
4: Poşet mi?
0: Bence poşet küçük. Bence poşet küçük olduğu için. Yoksa benim yapamadığından değil yani.
4: Yapıyorum.
0: Evet. Ay, o kadar güzel kokuyor ki toprakta şu anda.
1: Zaten her durumda bir bahanem var Tuğba.
0: Of. Çok terledim.

0: Yorgunluk belirtileri başladı galiba.
1: Evet.
2: Beklediğim oldu. Tuba yoruldu.
0: Evet, gayet güzel gidiyorsunuz. İlk günkü performansınız güzel.
3: Nisan ayında da gelip fotoğraf çektireceğim burada. Ben yaptım burayı diyeceğim.
2: Ben de geleceğim Tuğba.
3: Evet, sen de gel benimle, olur mu? Sen de gel çektir, sen eksik kalma. Bak kalıp gibi çıkardım yani hiç. Olayı çözdüm artık. Zor olsa da... Zor olsa da çözdüm yani. Nasıl olur
0: tabii
3: şimdi?
0: Bitti şu an beşimiz. Lale dikebiliriz. Değil tabii. Şimdi sizin çizdiğiniz bu muhteşem şekilde laleler düzgün çıkması için şu kenarları düzgün bir şekilde düz yapmamız lazım ki laleler bir hizada ip gibi çıksın.
3: O zaman?
0: Şöyle kürekle, bel küreğiyle kenarları düzeltiyoruz aşağı doğru ayağınızla.
3: Ha, şöyle.
0: Evet.
3: Taşa denk geldim.
0: arazinin böyle şartları, böyle zorluklar oluyor. Bazen taşa gidiyoruz, bazen köşe denk geliyoruz.
3: Bazen bana denk gelirsiniz.
0: Şöyle düzgün yapıyoruz. Tabii size gösterdikken de işi bitirdiniz buna. Şöyle başlıyoruz.
3: Çok güzel yapıyorsunuz diye ben müdahale böyle etmek istemiyorum. Yoksa ben yapardım yani.
0: Konsepte uyalım lütfen, buyurun.
3: Tamam.
0: Tamam, orayı düzgün.
3: Evet, formata göre benim yapmam gerekiyor. Aslında ama ne yapayım? Çok yoruldum ya. Olmadı mı şimdi daha?
0: Oldu bu, tamam. Şimdi bu toprağı belliyoruz rahat lale dikebilmek için. Bel küremizi getirelim. Toprağı havalandırıyor bu bel küre.
3: Anladım.
0: Buyurun, anladıysanız bir de harekette görelim.
2: Aydın Çavuş'um, hislerime tercüman oluyorsunuz. Sağ olun, var olun.
3: Allah'ım, hiç mi elime bir şey yakışmaz ya?
0: Eminim mikrofon yakışıyordur.
3: Evet, bana tek yakışan şey mikrofon zaten. Vallahi Aydın abi, beni bugün bitirdin ya. Geldim şuraya iki lale ekeceğim diye biliyorum ben. Bu işleri yapacağım zannetmiyordum ben ya.
0: Tabii Nisan ayında laleleri ziyarete gelenler de öyle zannediyorlar. Lalelere bile havadan atmışlar, çıkmışlar zannediyorlar.
3: Evet, gökyüzünden helikopterle aşağı bırakıyorlar.
0: O yüzden dikimin eziyetini bilirseniz doğaya daha saygılı, lalelere daha güzel gözle bakarsınız.
3: Vallahi
4: bir tane kurtarmışsınız var ya.
3: Oluyor mu öyle şeyler?
0: Maalesef.
3: Ya,
0: İnsanlar
3: ya.
0: Resim çektirmek için lalenin içerisine giriyorlar.
3: Yapmayın ya.
0: Yatıyorlar, kopartıyorlar, eve götürüyorlar.
3: Şaka yapıyorsunuz. Buraya tabii benim adımı falan yazacaksınız herhalde.
0: Siz yazdınız
3: Tuğba
0: zaten böyle.
3: Akıncı tarafından yapılmıştır diye.
0: Siz yazdınız zaten böyle bir şekilde, sizden başka kimse yapamaz mı?
3: Ya Aydın abi, vallahi bombasın ya, yemin ediyorum. Ya ne zormuş bu işler ya. Şimdi oraya bir alan açtım ben. Bayağı bir toprakla uğraştım. Şimdi lale toprağı getir dediler bana. Yükledim 3 çuval. Yeter mi sence?
2: Nereden bileyim Tuğba? Ben bahçıvan değilim ki.
3: Hayır, seni denedim ben. Hadi biliyor musun bu işleri diye. Gün boyu bana sataşıyorsun ya. Ama bugün bana biraz az sataş. Çünkü ben çok yoruldum. Neyse Aydın. Aydın Çavuş'um beni bekliyor. Of, bayağı ağırmış.
2: Söz veremem. En büyük keyfim sana sataşmak Tuğba.
3: Çavuş'um, ben geldim. Geldim ben.
0: Hoş geldiniz. Gözümüz
3: dolarda kalmış. Hoş bulduk.
0: Şimdi laleyi tabasını dikime hazırlayacağız. Son aşama. Altta kesersiniz şöyle. Tek şey, tek seferde kesersiniz. Evet.
3: Çok güzel.
2: Tuğba basit bir yol öğrendi.
3: Neden baştan söylemiyorsunuz Zülfikar abi de beni uğraştırıyorsun?
0: Siz bulasınız diye söyledim.
3: Hani belki ben kendimden bir şey üretirim diye bekliyor ekip ama yanılıyorsunuz. Benden çok bir şey beklemeyin.
2: Aman Aydın Çavuş'um, Tuğba'dan sakın bir beklentiye girmeyin. Sonra gerçekten çok üzülürsünüz.
3: Ya yumuşacık değil mi bu?
0: Taşımadın, evet. Bu çok yumuşak.
3: Aa.
0: Buyurun.
2: Yumuşacık toprakla bile iş yaparken yüzünü ekşitiyorsun Tuğba. Şu işi severek yapmayı denesene diyeceğim ama kime diyorum ki ben? Oynamak, eğlenmek varken çalışmak neden değil mi Tuğba?
3: Ya ben ne yapacağım şimdi daha?
2: Ben söyleyeyim, lale ekeceksin.
3: Tabii sen oturduğun yerden yine benimle dalganı geç. Eyvah. Eyvah. Eyvah. Aydın abi nasıl oldu muhteşem çalışmam?
0: Evet, dediğiniz gibi muhteşem oldu. Şimdi son aşamaya geldik.
3: Yuhu.
0: Aletlerimizi alıp lale dikmeye başlayacağız. Siz şaşura getirin bize.
3: Allah Allah, ne kadar değişik.
0: Şuradan bir seç, renk seçin isterseniz, hangisini dikelim?
3: Sarı var, kırmızı var, mor var. Sarı dikelim mi?
0: Tamam, dikelim. Açıyoruz.
3: Aa!
0: Bu kadar.
3: Şey, üstü yukarı gelecek değil
0: tabii,
3: mi?
0: Üstü yukarı gelecek.
3: Aa, bu kadar.
0: Bizim yeni gelen cemeler de sizin gibi dikiyor zaten. Siz bir haftada...
3: bir haftada
0: çözdük. Lalelere kora gidersiniz. Söyleyince de fazla da havaya girmeyin. O kadar da yavaş olmaz bu işler. Bakın şöyle.
3: Çıkma geri. Ya bu da çıkmış. Ya bu şekilde ben bir yere varamayacağım ya.
0: Böyle gidersen tamam. İnsan da festival de yapamayacak.
3: Valla festival iptal. İstanbullulara duyurulur.
2: Bana göre dünyanın başkenti, göz bebeği İstanbul ve İstanbul'la özdeşleşmiş Lale Festivali. Düşünsenize bu sene Tuğba yüzünden bu güzelim festival gecikecek. Ne kadar acı.
3: Efendim benim bugünkü işim Emirgan Korusu'nda lale ekimi yapmakta. Artık olabildiği kadar, hani olduğu kadar oldu değil mi?
0: Evet, olabildiği kadar diyelim. Gayet iyi niyetli, istekli geldi buraya. Dışarıdan kolay gözüküyor demek ki. Elinden gelenleri yapmaya çalıştı. Tabii Tuğba Hanım ve onun gibilerle bu iş yürümez. Biz festivale yetiştiremeyiz bu işi. Ama gayet elinden geleni yapmaya çalıştı. En azından özverili. Size de fazla üstünüze gelmeyelim. Siz evet. Bu işi çok kolay zannediniz galiba.
3: Ya kolay değildi tabii ki. Yapabileceğimi düşündüm. Biraz zorlandım açıkçası. Öyle diyelim yani.
0: Evet, toprakla uğraşmak zordur.
3: Çok teşekkür ediyorum sabrınız ve yardımınız için. Efendim bugün Emirgan Korusu'ndaydık. Tekrar belirtmek isterim ki bu ektiğimiz laleler Nisan ayında açacak. İnşallah benim ektiklerim açar diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki işte nerede olurum bilinmez. Beni izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum artık elimden geldiğince. Ne yapayım yani başka? Hı?
1: Maalesef öyle bir iş olmadı Tuğba.
0: Ne iş yapabilirim yani?
1: Bana yardım edersin diyeceğim ama geçmiş bölümleri anımsayınca vazgeçtim Tuğba. Hem senin camda ne işin var?
0: Camda niye başladım? Sıdıka dizisini hatırlayanlar bilir. Böyle camlı dururdu Sıdıka sabahtan akşama kadar. Ne yapayım? Bugün badana boya işi var. Enver Usta çağırdı beni. Gel dedi, birazcık seni burada çalıştıralım. Tamam dedim ben de, gelirim dedim. Ne var ki yani? Ne olmuş?
1: Umarım Enver Usta pişman olmaz.
0: Ya ben çok eğleniyorum. Siz de eğleniyor musunuz acaba sevgili seyirciler? Bilmiyorum ama yani böyle işler yapmak beni çok mutlu ediyor. Umarım siz de ediyordur. O zaman çok vakit kaybetmeden Enver Usta'nın yanına gidip hemen işe başlamak istiyorum. Hadi buyurun. Ustam kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor işler?
2: İşler iyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız?
0: İyi, bizler de iyiyiz.
2: Bu mesleği öğrenmeye geldiniz.
0: Evet.
2: Evet, bu mesleğin çilesi çok.
0: Eyvah, beni yine bugün ne bekliyor böyle acaba bugün? Evet. Ne yapacağım bilmiyorum.
2: İlk önce işin usulüne göre gidelim. İlk önce duvardaki tamiratlarımızı yapacağız. Alçı çekeceksiniz.
0: Direkt boya yapmayacak mıydı?
2: Yok, ilk önce alçı, tamirat. Ondan sonra astar, ondan sonra boya. Direkt boya yok.
0: Yok öyle 3 kurse 5 kurse.
2: Tabii.
0: Çalışacağım yani herhalde.
2: Merdivenleri kademe kademe çıkacaksınız.
0: Eyvah. Ama Enver Usta böyle çok sevimli. Bana böyle çok iş yaptırmayacakmış gibi görünüyor. Ama bilmiyoruz ne olacak. Şimdi
2: tabii
0: ben
2: yani
0: alçıyla
2: iş...
0: başlayacağım.
2: Bakacağız. Beceremezseniz göndereceğiz geri.
0: Ya hayır ya, yaparım diye düşünüyorum.
2: Şimdi ben size bir iki tane yerin tamirini göstereyim, ondan sonra

0: Siz devam edin bakalım.
1: Tamam.
0: Usta mısınız, değil misiniz?
1: Aa, hemen başlıyor muyum?
0: Tabii ilk. Takip edeceksiniz usta nasıl yapıyor. Şimdi
1: o... Çok evet. Kaldım.
0: Yani hemen kovulma sabasına geldiniz.
2: Dakika bir, gol bir. İlk uyarı geldi ustamızdan.
0: Ispatula ve küreğimizi tuttunuz.
1: Evet.
0: Yani boş tutacağız. Yani böyle kasmaya gerek yok. Tamir edeceğimiz yerin üzerine çekiyoruz. Sıyırıyoruz. Çekiyoruz. Çok kolay. Sonra topluyoruz.
1: Anladım. Ben şimdi solak olduğum için yine tamam. Bir tersten evet. Bir iş yapma söz konusu. Tamam.
2: Picasso gibisin Tuğba.
0: Aynı yerde de devamlı kalmıyoruz. Devam ediyoruz. Başka diğer alçıların üzerine. Mesela burada çukurumuz var. Üzerine süreceksiniz. Bakın. Göçme olmuş orada.
1: Tamam. Problem
0: evet,
1: burada.
0: Evet, problem orası. Evet, problemi buldunuz.
1: Tabii yan tarafta da çalışan arkadaşlar var.
0: Evet.
1: Diyorlar ki bana böyle yapacaksın.
0: Tabii yani fobya çekmek yok.
1: Ay, çok teşekkür ediyoruz yani, onlara da.
0: Tabii bu işi öğrenmek önemli. Devam edin.
1: Sonra devam ediyor muyuz ya?
0: Tabii tamiratlarımız bittikten sonra.
1: Nasıl gidiyor sence?
2: Bence gitmiyor Tuğba, başladığın yerdesin.
1: Gitmiyor mu? Nasıl ya? Bence güzel gidiyor ya. Burada bir sorun göremiyorum ama ben.
0: Tamam, sorunlu bölgelere
1: yani
0: bakalım.
1: Yani bakın o kadar ustalaştım ki sorun bile görmüyorum.
0: Bakın sorunlu bölge.
1: Aa evet, şurası. Evet. Oluyor mu?
0: Oluyor yani, olacak yani. Bu ilk başta çok bir şey beklemiyoruz. Yani olacak, zamanla olacak.
1: Olur. El becerisi. Bence olur ya, bir şeyler yapabilirim.
0: Olur. Belki ileride rakip olabilirsiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bana rakip olabilirsiniz.
1: Estağfurullah, ben size...
0: Veya bünyemizde çalışırsınız.
1: Sizinle çalışabilir miyim yani?
0: Tabii, yani profesyonel olduktan sonra çalışırsınız.
2: Enver Usta, Tuğba'yı işe almak konusunda bir daha düşünün lütfen.
0: Bence en çok talep bu daireye olacak.
1: Aa, olabilir mi Allah? Olabilir, her şey olabilir.
2: Sen buna inanıyor musun Tuğba? Bence Enver Usta da senin bu işi yapamayacağının gayet farkında ama sırf seni üzmemek, şevkini kırmamak adına böyle söylüyor.
1: O zaman şimdi?
0: Şimdi astar boya vuracağız.
1: Astar boya.
0: Evet.
1: Fırçalı işlemleri.
0: Ruloyla, evet, ruloyla çalışacaksınız. Tuğba Hanım'ı boyaları almaya yolladım ama hala gelemedi. Bir saat oldu. Nerede kaldı acaba?
2: Kızımız tembeldir Enver Usta.
1: Geliyor.
0: Evet. Yan odadan buraya gelmek bir saat sürüyor.
1: Olmaz ya, böyle. Abartıyorsunuz
0: anlaşılan. Evet.
1: Şimdi, 5 dakika olmuştur.
0: Şimdi astar boya uygulaması yapacağız.
1: Tamam.
0: Sopayla boyayı karıştıracaksınız, kıvamına getireceksiniz. Ondan sonra uygulama.
1: Tamam.
0: Yani bu işi kademe kademe öğreneceksiniz.
1: Şey, eldivenlerim var, takabilir miyim bunları?
0: Yani tabii kendiniz bilirsiniz. Yani bizim meslekte eldiven yok ama.
1: Hayır, Tuğba her yere git, illa bir şey bulur, giyer götürür.
0: Sanki ameliyata giriyor, boya yapacak sonuçta.
1: Yani ne yapayım ama şimdi, ellerim kirleniyor sonra. Çıkmıyor boyalar, şeyler.
0: Bizim nasıl çıkıyor?
1: Lütfen tartışmayın.
0: Lütfen boyayı karıştırın.
2: Enver Usta, Tuğba şu süsüne püsüne verdiği önemi işine verebilse her şey daha farklı olacak eminiz.
1: Oluyor mu?
2: Daha çok çay karıştırır gibi oluyor. Yani tam olmuyor da olmaya çalışıyor.
1: Olmaya çalışıyor ne demek ya? Oluyor işte. Birazdan içerisine bir miktar süt ilave ettikten sonra...
0: Biz yemek programında değiliz. Bize anca su. Tamam, karışım yeterli. Tamam, güzel.
1: Peki bunun içinde bir fırça gerekiyor.
0: Evet, rulamızı, sırığımızı ve ızgaramızı getir.
1: Hemen getiriyorum.
0: Tuğba Hanım'ı bekliyoruz. Hala ruloyu getirecek. Uygulama yapacağız. Bekliyoruz.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Bu mu rulo?
0: Evet. Rulomuzu aldık.
1: Tamam.
0: Duvara uygulama yapacağız. Boyumuza göre ayarlıyoruz kısalık, uzunluk mesafesini. Boya kovamıza daldırıyoruz.
1: Aa!
0: Yani biz ızgara kullanmıyoruz. Sen acemisin, yeni başladığın için bunu... Evet, bu şekilde aldık.
1: Tamam.
2: Tuğba yine bildik Tuğba. Ne yaptı, ne etti, rolünü değiştirdi. Çıraklığını unuttu, ustaya ustalık yapıyor.
0: Fazla aşağıdan, fazla yukarıdan başlamıyoruz, yuvarlıyoruz. Sadece rulo dönecek.
1: Tamam, anladım.
0: Tamam, anladım. Evet, Tuğba Hanım'a veriyorum.
1: Tamam, anladım ben olayı. Evet. Size bir zarar vermek istemiyorum.
0: Bana zarar vermezsiniz, duvara zarar verirsiniz, evet.
1: Ben fırçayı nasıl tutuyorum? Bir dakika, olmadı. Ha, bir dakika, bir şey söyleyeceğim.
0: Siz Tuğba Hanım böyle boyarsa bir kova boyayla bir duvarı anca boyar. Evet.
1: Bir şey söyleyeceğim ya, niye öyle oldu? Neyse, yani küçük
0: siz iyi bir öğrenci değilsiniz, ustayı takip etmiyorsunuz.
1: Bir şey söyleyeceğim, bir saçmalık oldu. Bir şey, ya niye öyle oldu, bir dakika. Fazla mı yaptım ben?
0: Evet.
1: Olur öyle şeyler ya.
0: Öyle şeyler olmaması lazım. Yoksa müşteri kovar bizi. Burada boyamız akıyor. Bunun üzerine parayı. Evet.
1: Rulo benden sanki, bağımsız hareket.
0: Sanki, evet, sanki duvar boyanmıyor da... Siz duvarı yıkıyorsunuz sanki. Boya yapmıyorsunuz yani.
1: Niye?
0: Yani...
2: Niye mi Tuğba? Boya bitecek neredeyse ama duvar hala eski halinde.
1: Ya elim mi bol bilmiyorum yani fazladan fazladan.
0: Elin bol doğru. Yani bizi zarara sokuyorsun. Elin bol.
1: Hadi bismillah. Hadi şimdi bakalım. Şimdi olacak diye düşünüyorum ben ama.
0: Hadi.
2: Hadi bakalım eli bol gönlü bol kızımız Tuğba. Bu denemede başarılı olacak mısın?
0: Ne oldu, yoruldun mu?
1: Yorulmadım da biraz gerildim böyle. Hani yapamıyorum falan gibi.
0: Yok.
1: Biraz da rahatsız.
0: Yorgunluk yok. İşin başında profesyonel gibi davranıyorsun. Ama çıraksın yani sonuçta.
1: Ya hani böyle yapayım yani da işi, fazla iş
0: yani bitmesin. Yani işi öğrenmek için ciddi olmak lazım.
1: Tamam, çok ciddi. Yani. Ama çok ciddi olursam sıkılırsınız bir süre sonra benden.
0: Ya siz biraz ciddi olun görelim, ondan sonra sıkılırsak karar veririz duruma göre.
1: Peki. O zaman arkadaşlar ben biraz çalışayım.
0: Evet.
2: Bayan Kahkaha Tuğba Şen Şakrak kahkahaları, neşeli pozitif halleri, eğlencesi, dansı ve boya rulosundaki ustalığını harmanlayıp duvara ilk katasları başarıyla çekti.
1: Efendim, astları çektim bir güzel. Herhalde güzel dediğim kadar vardı. O bir saat kadar kurudu. Şimdi esas aşamaya geldik, boyamaya. Değil mi usta?
0: Evet. Boyamızı getir.
1: Ben yine başlayalım, getir götür işleri. Başka evet. Ne işim var
0: orada? Bu işte öyle. İlk önce getir götür. Yine Tuğba bir saatte getirir boyayı herhalde.
1: Ya ustam ya, yine arkamdan konuşuyorsun. Ne bir saati? Bir dakika bile sürmedi yani.
0: Evet. Şimdi ilk
1: boyamız
0: önce boyamızı...
1: Boyamız beyaz mı?
0: Boyamız renkli. Biraz daha beyaza yakın.
1: Ama
0: boyamızı
1: şey...
0: güzel karıştırıyorsun, hazırlıyorsun yine.
2: Mimarımız ustamıza boyayı karıştırmasını söyledi diyeceğim ama dememem lazım, hatta karıştı.
1: Ustam yetmez mi?
0: Yeterli, tamam. Aa, tekrar...
1: Dizlerim çıtırladı, duydunuz mu?
0: Evet.
1: Yaşlılık işte.
2: Yaşlandın Tuğba.
1: Ne diyorsun?
0: Evet,
1: hemen,
0: sıyıralım.
1: Hemen buldun ya şeyi, hemen oradan yaşlı evet. Yaşlı diyor. Duyuyor musun abi?
0: Evet. Şimdi ızgaramızı getir.
1: Izgarada evet. Birazdan tavuk pişireceğim. Aynı ızgara olsa olur mu?
0: Evet. Takalım onu kovamıza.
1: Izgaramızı da takıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Evet.
1: Evet. Sevgili seyirciler. Evet.
0: Astarda öğrettiğim şekilde son kat boyamızı uyguluyoruz.
1: Aynı böyle
0: evet.
1: Az önceki yaptığımız
0: gibi. İlk önce yuvarlıyoruz. Yani. Evet.
1: Biraz sanki iyi gidiyor. Hı? Ne diyorsun usta?
0: Olacak. Zor ama olacak.
1: Evet. Pardon, aşağıdan başlıyordun değil mi?
0: Evet.
2: Tuğba Hanım, bugün bize ızgara tavuk mu pişireceksiniz de demeyeceğim.
0: Tuğba bu işi bugün bitirebilecek mi acaba? Bekliyoruz.
1: Endişeli bekleyiş sürüyor.
0: aynı yerleri tekrar geçmeyelim.
1: Şey yapıyorum ben, kapatmaya çalışıyorum. Çok zevkli ya, gerçekten ya. O kadar keyif alıyorum ki şu an yaptığım işten.
2: Bir de Enver Usta'ya sormak lazım Tuğba.
1: Çalışanlarımız da aynı şeyi söylüyor mu usta?
0: Söylüyorlar, çok keyif aldıklarını söylüyorlar.
1: Evet. Şu an hiçbirimiz inanmadı. Hiç kimse inanmadı bence yani buna. Sadece Tuğba keyif alır çünkü devamlı yaptığı bir iş olmadığı evet. için.
0: Bence beceremiyor. Beceremiyor da işte dedik öğretiyoruz.
1: Ama şimdi herkes gülecek bana ya.
0: Bizim karar vermemiz lazım senin yapıp yapmadığını. Sen karar vermeyeceksin. Usta karar verecek.
1: Ya.
0: Yorumu biz yapabiliriz.
2: Evet Enver Usta, sabır da bir yere kadar çok haklısın.

0: Acemi olduğunuz için bizim usta olarak fırça atmamız lazım. Ama biz size bir fırça ediyoruz. Fırça hediye ediyoruz.
1: Ya Ender Usta'nın başta zaten programa başlarken çok tatlı olduğunu söylemiştim. Böyle bir espri yapmak istedi bana. Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Bana ben teşekkür
1: ederim.
0: Bana bu
1: işi teslim ettiğiniz için. Evet. Belki beraber çalışırız bir gün bir yerde.
0: Çalışırız. Benim evimi boyamaya gelebilirsiniz.
1: Aa, çok iddialı olur bir ustanın evini boyamak.
0: Tuğba Hanım geldi bugün bize. Bu işi öğrenmek istediğini söyledi. Gerekli kısımları gösterdik, uygulamayı öğrettik. Becerebilir, yapabilir. Azmettikten sonra her şey olur. Memnun kaldık. İyi bir çırak. Yetişebilir. Bu işte başarılı olabilir.
1: Efendim, kolay mı sandınız? Değerli izleyicileri, sıkı takipçileri, bugün boya badana işine girdim ben. Neler yapabildiğimi, neler yapamadığımı sizlerle paylaştım. Bir sonraki bölümde tekrar karşınızda olacağım. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.
2: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
3: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
4: Gelinliğini kendin seç.
5: İyi yolculuklar Ümran.
3: Teşekkür ederim dayıcığım.
6: Niye dönmüyor Asım amca?
7: Kaptan Murat.
5: Merhaba delikanlı.
6: Onu bulacağım Asım amca.
5: Bir şeyiniz yok ya?
6: Hayır.
5: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldum. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım. 5 saattir bekliyorum.
6: Bunun için maaş alıyorsun.
8: Alev Alev bugün 13.45'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Osmanlı Amiral gemisi ziyaretimize geliyor.

0: Elime düştün Yunus Paşa.
1: Karakorsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
0: Pekala, işe alındın.
2: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
0: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
3: Bu gece sizi kurtaracağım.
4: Karakorsan, kafana kısıldın.
5: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
6: Antonio değil, Kara Murat.
7: Kara Murat Denizler Hakimi bugün 18'de TV4'te.

Yüzyılların gölgesinde saklı kalmış bir masal diyarı. Anadolu'nun kalbinde taşla, ahşapla, tarihle örülmüş bir şehir. Burası zamanın durduğu Osmanlı kasabası Safranbolu. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu benzersiz kent, sadece mimarisiyle değil, geçmişin ruhunu taşıyan sokaklarıyla da büyülüyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evleri, beyaz badanalı duvarları, cumbalı pencereleri ve kırmızı kiremitli çatılarıyla adeta tarihi bir tabloyu andırıyor. Yaklaşık 2000 civarında tescilli tarihi evin bulunduğu Safranbolu, Osmanlı dönemine ait sivil mimarinin korunmuş ender örneklerini sunar. Ahşap ve taş malzemeden yapılmış olan bu evler genellikle iki ya da üç katlıdır. Her odası bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır ve evlerde mahremiyet, işlevsellik ve estetik ön plandadır. Geniş saçaklı çatılar, ahşap oymalar ve cumbalı pencereler evlere karakteristik bir güzellik katar.

Safranbolu, adını dünyanın en değerli bitkilerinden biri olan safrandan alıyor. Bir zamanlar bu nadide baharatın ticaret merkezi olan şehir, bugün de safran tarlalarıyla, geleneksel lokumlarıyla ve zanaatkar çarşısıyla yaşayan bir kültür mirası. Osmanlı sivil mimarisinin günümüze kadar en iyi korunduğu yerlerden biri olarak bilinen Safranbolu, sadece mimarisiyle değil, tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Gökyüzünden süzüldükçe 17. yüzyıldan kalma Cinci Hanı, taş kemerli Köprülü Mehmet Paşa Camii ve şehre hayat veren ince kaya su kemeri göze çarpıyor. Bu eserlerin her biri Safranbolu'nun derin tarihine tanıklık etmiş sessiz bekçiler gibi. Safranbolu, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, yaşayan bir tarih kitabı gibidir. Taş sokaklarında yürürken, yüzyıllar öncesine ait bir hikayenin parçası gibi hissedersiniz. Safranbolu, gerek kültürel zenginliği, gerek mimarisi, gerekse doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en özel ve korunması gereken miraslarından biridir.

Zamanın durağanlaştığı Osmanlı kasabası. Gökyüzünden bakıldığında adeta bir tarih masalının içine düşmüş gibi hissedersiniz. Yeşilin binbir tonuna sarılmış tepelerin arasında sakince akan deresiyle doğayla tarihin el ele verdiği ender yerleşimlerden biri. Burası Bolu'nun Şirin ilçesi Göynük. Yüzyıllardır bozulmamış Osmanlı mimarisiyle bezenmiş evleri, çarpıcı çatı dokusuyla havadan bakıldığında sanki bir zaman makinesinin kapısını aralar. 700 yıllık tarihiyle Anadolu'nun geleneksel şehir dokusunu yaşatan ender kasabalardan biri olma özelliğini taşır. Taş temelli, ahşap çatılı evleriyle Göynük, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almayı hak edecek nitelikte. Kasabanın merkezinde göğe yükselen Zafer Kulesi adeta bu tarihi dokuya tanıklık eden bir nişanedir. 1923 yılında inşa edilen kule, Kurtuluş Savaşı'nın anısını yaşatır ve ilçeye hakim tepede vakur bir bekçi gibi durur. Kuleden manzaraysa nefes kesicidir.

Döynüğün dar sokakları, kırmızı kiremitli çatıları ve yeşil dokusu gökyüzünden bir tablo gibi görünür. Döynük sadece mimarisiyle değil, ruhani yönüyle de derin izler taşır. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi bu kasabada yer alır. Fatih Sultan Mehmed'in hocası olan bu büyük alim, Göynük'e manevi bir derinlik katar. Her yıl düzenlenen Akşemseddin şenlikleri binlerce kişiyi bu küçük kasabaya çeker. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için de Göynük bir cennettir. Gökyüzünden süzülen her kare, Göynük'ün ne kadar özel ve korunmaya değer bir yer olduğunu fısıldar. Zamana direnen bu sessiz kasaba, geçmişin izlerini geleceğe taşırken, izleyenlere de sade bir güzelliğin ihtişamını sunar.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder.

adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman, kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu, bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur, yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

0: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
2: Gelinliğini kendin seç.
3: İyi yolculuklar Ümran.
1: Teşekkür ederim dayıcığım.
4: Niye dönmüyor Asım amca?
5: Kaptan Murat.
3: Merhaba delikanlı.
4: Onu bulacağım Asım amca.
3: Bir şeyiniz yok ya?
4: Hayır.
3: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
6: 5 saattir bekliyorum.
4: Bunun için maaş alıyorsun.
7: Alev alev. Bugün 13.45'te TV4'te.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.
14: Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektrik

0: Elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız mı buraya da?
1: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
14: Var ya bu.
15: Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler...

0: önde gider.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
5: İzlerim.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Osmanlı amiral gemisi ziyaretimize geliyor. Dilime düştün Yunus Paşa.
1: Kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
0: Pekala, işe alındın.
2: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
0: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
3: Bu gece sizi kurtaracağım.
4: Kara korsan, kafana kısıldın.
0: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
5: Antonio değil, Kara Murat.
6: Kara Murat Denizler Hakimi bugün 18'de TV4'te.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

İstanbul'dan çıktık yola, çok güzel bir gün geçirmek için Sakarya il sınırına doğru girdik. Otobandan geldik. Yaklaşık 1 saat 40 dakika gibi bir yolculuk yaptık sevgili seyirciler.

Şimdi sizi Sakarya il sınırında Sapanca'da çok keyifli bir yere götüreceğim. Hafta sonu sevdiklerinizle nasıl aktiviteler yapabilirsiniz, nerede ne yiyip ne içebilirsiniz sizlere onları anlatacağım. Biz de bol oksijenli, keyifli, güzel bir gün geçireceğiz. Nereye gideceğimizi gittiğimiz zaman görürsünüz. Gerçekten çok keyif alacağınız Türkiye'nin ödüllü kahvaltısı olan bir yere götüreceğim. Sadece bunu bilin yeter. Gideceğimiz yerde buluşalım.

0: Tapanca'da doğanın içinde mükemmel bir gün geçireceğiz bugün. Sizi harika bir yere getirdim sevgili seyirciler. Böyle sağımız solumuz ağaçlık olan yoldan geçtik. Bu güzel yere ulaştık. Burada sevdiklerinizle fazlasıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hatta burada konaklayabilirsiniz. Ben araştırdım internetten nereye gidebilirim, izleyicilerimi nereye götürebilirim diye. Burayı uygun gördüm ve bugün burayı göstermek istedim. Hafta içi olmasına rağmen fazlasıyla kalabalık burası. Genellikle çünkü böyle yerler hafta sonları kalabalık olur biliyorsunuz. Şimdi bu güzel tesise girdik ve çok güzel dostlarımız var. Adı ne?
1: Bunun adı İlyas.
0: Bunun adı İlyas.
1: Evet, doğamızda var.
0: Onun adı?
1: Asya.
0: Asya.
1: Evet, al yazmalımdan geliyor isimleri.
0: Neyden geliyor?
1: Al yazmalım.
0: Al yazmalımdan geliyor. İlyas'la Asya. Peki.
1: Avucunu aç abla şöyle.
0: Açayım avucumu. Tamam.
1: Şuraya gagasına dokunun. Kendisi 20 yaşında. Çok evcildir.
0: Benim ama bu Şahmer Hanım'ı şu an kemiriyor. Sakıya biraz şeyleri var, değil mi?
1: Dikkatini çekiyor onlar.
0: Şöyle. Asya zaten hemen şöyle ağacın tepesindeydi. Genellikle bu ağaçta duruyorlar. Kameraman arkadaşım Recep gösterdi. Sizin isminiz?
1: Ferhat.
0: Ferhat, sen burada fotoğraf çekiyorsun.
1: Evet, fotoğraf. Şelalemiz var, yeşilliğimiz var, ormanımız.
0: Süper. Sizin de İlyas ve Asya'yla ve bu doğal alanda fotoğraflarınız olsun istiyorsanız hemen girişte Ferhat sizi karşılıyor. Beğendiğiniz fotoğrafı satın alıyorsunuz. Peki Asya evcil bir papağan.
1: 20 senedir bende.
0: 20 senedir sende. Hayır,
1: ben de 26 yaşındayım. Bu meslek aileden geliyor fotoğrafçılık. Bunlar kendi doğasında yaşıyorlar. Bırakıyorum Asya'yı, gidiyor, geliyor. Kendisi aynı zamanda çok insanlarla iç içe.
0: Öpmek mi istiyor beni? Öpmek istiyormuş. Şimdi kafama mı koymak istiyorsun? Peki masaj yapsın kafama İlyas.
1: O da biraz heyecanlı.
0: Teşekkür ederim Ferhat. Şurada da durabilir. O zaman hazır Recep böyle çekiyorken Ferhat'tan değil de kameraman arkadaşlarımdan burada birkaç kare fotoğraf rica edeyim. Tekrar belirtiyorum, ben de fazlasıyla hayvan sever olduğum için Asya evcil 20 yaşında bir papağan, İlyas yarı evcil. Aa! Elimi ısırdı bu arada. Asya da evcil dedik ama koparıyordu. Neyse. Hemen şöyle o zaman Asya'yı ve İlyas'ı rahat bırakayım. Tekrar belirtiyorum, doğal ortamlarındalar. Bu ağaca çıkıyorlar, diledikleri gibi uçuyorlar ve geri geliyorlar. O zaman Ferhat kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum sana. Geliriz inşallah.

Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok keyifli bir yer. İlyas'la Asya'yla keyifli vakit geçirdik ve sonra geldik köprünün üstüne. Karşımda fazlasıyla güzel bir manzara var. Hemen arkamda fazlasıyla güzel bir manzara var. Buraya geldiğinde insan nefes aldığını gerçekten hissediyor. İstanbul'un kirli havasından, trafiğinden kaçtık. Hemen bize 1 saat 40 dakikalık uzaklıkta bir yere geldik. Burası 24 saat hareketli bir yer. Hafta içi olmasına rağmen insanlar buraya kahvaltı yapmaya özellikle geliyorlar. Tabii konaklama için de gelen fazlasıyla insan var. Şimdi burası ödüllü kahvaltıya sahip bir yermiş. Biz de şimdi kahvaltıya geçeceğiz ve bakacağız ödüllü kahvaltısı nasılmış buranın. O zaman kahvaltı masasında buluşalım, olur mu?

Kış aylarında buraya geliyorsanız işte böyle içeride oturabileceğiniz yerler var. Ama hava koşulları el verdiği sürece ben dışarıda oturup açıkçası oksijeni içime çekmeyi tercih ediyorum.

buralarda yapabileceğiniz en güzel şey serpme kahvaltı. Birçok tesis var dediğim gibi. Dilediğiniz tesiste kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ya da konaklayabilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel buranın sevgili seyirciler. Kahvaltı geldik. Kahvaltıda yok yok. Ben soğutmadan hemen başlamak istiyorum. Şöyle omletimle. Bu arada kahvaltıda bulunan her şey yerinden geliyor. Reçeller Mardin'de özel olarak yapılıyormuş. Onu da belirtmek istiyorum. Çayımızı da doldurduk. Su sesi eşliğinde mükemmel bir kahvaltı yapıyoruz. Yazın özellikle buraya geldiğiniz zaman bahçede oturacak yer bulma imkanınız çok çok azmış. Özellikle hafta sonu. Buranın yabancı müşterisi de fazlaymış sevgili seyirciler. Biz hafta içi gelmemize rağmen yabancı müşterilerin biri geliyor biri gidiyor. Keza Türk müşteriler de aynı şekilde.

Sapanca'da. Çok keyifli bir yer burası. Şimdi gölde gezinti yapacağız bu güzel bisikletlerle. Şimdi ben buna bineceğim ve gölde şöyle gezinti yapacağım. Görüşürüz. Siz de gelip benim gibi bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Fazlasıyla tercih edilen bir şey. İnşallah kullanabilirsiniz.

binip de bisiklete binmeden gidemezdim tabii ki. Çok keyifli bir gün geçiriyorum açıkçası. Trafikten, karmaşadan, kargaşadan uzak. Siz de benim bugün yaptığımı yapabilirsiniz. Hava koşulları uygun olduğu sürece gelip burada bu bisikleti sizler de kullanabilirsiniz. Bir yandan ördekler yüzüyor, bir yandan yıldız bisiklet kullanıyor. Daha ne olsun.

çoğumuz pandemiden sonra aslında fazla bir şey istemiyoruz. Huzur istiyoruz, sessizlik, sakinlik istiyoruz. Artık daha çok böyle yeşillikli alanlara gitmek istiyoruz. Nerede ne yapılır, doğal nerede neler aslında yapabiliriz onu düşünüyoruz. Ben de sizlere rehber olmaya devam ediyorum. İstanbul'dan kaçmak istiyorsanız burası bir alternatif olabilir sizin için. Tabii ki İstanbul içinde de gezilip görülebilecek birçok kaçmak istediğiniz nokta var. Örneğin Çatalca, Silivri ya da İstanbul'da aslında keşfedilmemiş birçok köy var. Ama diyorsanız ki ben İstanbul'dan çok bunaldım ya da büyük şehirden çok bunaldım. Böyle daha sessiz, sakin bir yere gideyim, burayı tercih edebilirsiniz. Buralarda yapabileceğiniz fazlasıyla alternatif var. Buraya gelmeniz, tekrar belirtmek isterim ki 1 saat 40 dakika gibi bir süreyi alıyor. Biz İstanbul'dan 2 telliden aslında yola çıktık. Yaklaşık 2 telliden buraya işte 1 saat 40 dakika gibi bir süre içinde geldik. Biraz yağmura yakalandık. Havanın durumu belli olmuyor. Trafiğe takıldık. O yüzden yolumuz uzadı. Onu belirtebilirim. Burada düğün davet organizasyonu da yapılıyormuş. Onu söyleyebilirim size. Şimdi atların yanına gideceğiz ama burası aslında bir günde hatta bir hafta sonunda vakit geçirmek için gerçekten keyifli bir yer. Birazdan işletme sahibiyle de konuşacağız burada sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman zipline'e binebilirsiniz, trambolinde keyifli vakit geçirebilirsiniz ya da çocuklarınız da buraya geldiğiniz zaman her noktada oyun alanları var. Çocuklarınız burada oyun alanlarında keyifli vakit geçirebilirler. Hafta sonumu dolu dolu geçirmek istiyorum, nereye gideyim diye alternatif arıyorsanız işte burası size göre bir yer. Bir gününüz, bir hafta sonunuz ya da birkaç saatiniz tekrar belirtiyorum fazlasıyla keyifli ve bol oksijenli geçecektir.

Hayvanları zaten çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum demişken hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bir kap su, bir kap mama. Mamamız kapımızın önüne koymayı unutmayalım. Buraya geldiğiniz zaman atlarla da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hem büyük atlar var hem de midilliler var. Çocuklarınız da keyifli vakit geçirebilir sizler de. Şurada ileride tur atabileceğiniz yer var. Buraya geldiğiniz zaman burası çok büyük bir arazi. Yapacaklarınız bunlarla sınırlı değil tabii ki. Biraz önce doğa yürüyüşü yapabilirsiniz dedim. İşte bu ormanın içinde doğa yürüyüşünüzü de yapabilirsiniz ki kameraman arkadaşım Recep şu an size bunu gösteriyor. Midillilere gelecek olursak sevebiliriz ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Midilli ya da at fark etmiyor. Kesinlikle arkasında durmamak gerekiyor. Arkasında durursak hop tekmeyi yiyebiliriz sevgili seyirciler. Tekme yememek için şöyle ortalarında duruyoruz. Buraya geldiğiniz zaman bu arada illa binmek zorunda değilsiniz bunlara. Bunları sevebilirsiniz. Zaten hayvanların istediği tek şey bu değil mi? Sevgi. Sevmeyebilirsiniz bu arada, onu anlıyorum. Hoşlanmayabilirsiniz, korkabilirsiniz ama hep beraber aynı havayı soluyoruz. Bunu unutmayalım ve o yüzden onlara zarar vermeyelim. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra

midillimizi severim. Ha bu arada midilli diyorum ikisine de ama isimlerini de söyleyelim buraya kadar gelmişken. Enişte ve Yağmur isimleri bu güzel midillilerin.

şimdi buraları çekmişken burada zıplamadan da gitmek olmaz. Mikrofonum da düşüyordu bu arada sevgili seyirciler fazla zıplamaktan. Mikrofonum düşse sesimi duyamazdınız. O yüzden ben fazla zıplamayayım en iyisi. Şimdi bu yeşillikli alanda havalar el verdiğince keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman atlara binmenin yanı sıra ne yapabilirsiniz? Burada sallanabilirsiniz. Şöyle keyifli vakit geçirebilirsiniz sallanırken. Peki başka ne yapabilirsiniz? Hemen Recep'in arkasında olan tramboline gidip yine orada zıplayıp stresinizi atabilirsiniz. Hemen şunu da belirteyim. Buraya geldiğinizde zipline'a da binebilirsiniz. Ama şu an elverişli olmadığı için biz zipline'a binemiyoruz. Ama siz geldiğiniz zaman zipline'a binebilirsiniz sevgili seyirciler. Zipline'da hemen şu yukarıda kameraman arkadaşım Recep şimdi sizlere gösterecek. Tabii ki hem biraz önce zıpladığım yerde zıplamanın hem trambolinde zıplamanın ya da zipline'a binmenin hepsinin belirli ücretleri var. Onu da söyleyeyim. Burası o kadar rahatlatıcı ve kafa dağıtıcı bir yer ki sevgili seyirciler. Şuraya gitmek istiyorum ben. Şimdi burada her yer su. Bir kere onu söyleyeyim. Su insanı fazlasıyla rahatlatan bir şey. Ben her zaman program içinde söylüyorum. Bir derdiniz varsa suya anlatın, su gibi gitsin. Olmasını istediğiniz bir şey varsa yine suya anlatın, su gibi olsun diye. Kameraman arkadaşım Recep şu an gösteriyor zaten size. Burada her yer küçük küçük şelalelerden oluşuyor. Her yer su. İnsanı rahatlatan, sanki böyle yurt dışındaymışsınız gibi rahatlatan bir hava veriyor. Açıkçası burası bize. Her yerde şöyle fotoğraf çekebileceğiniz köprüler var. Ve aslında bu şelalelerden daha büyük de şelaleler var. Şimdi biz o şelaleye gidelim. Bakalım büyük şelale küçük şelalelere göre nasılmış. Bir de onu gösterelim size ve burada günümüzü bence bitirelim.

Türkiye'nin en büyük şelalesi burası. Manavgat'a gitmeye gerek yok. Ha gidin görmek için Düden Şelalesi'ni ama şelale Sapanca'da ayağımıza gelmiş açıkçası. Fazlasıyla rağbet görüyor. Özellikle şelalenin bu kısmı. Nedeni ise hem düğün hem nişan fotoğraflarının çekildiği, evlilik tekliflerinin yapıldığı romantik bir yer aslında. Fotoğraf makinenizin karesine burada binlerce güzel fotoğraf yakalayıp çekebilirsiniz. Huzuru anlatıyorum size. Aslında anlatmıyorum. Huzuru size gösteriyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ülkemizde aslında keşfedilecek o kadar güzel yerler var ki hepimiz yurt dışına gittiğimizde böyle yerler dikkatimizi çekiyor. Ama aslında burnumuzun dibinde, ormanın içinde böyle çok güzel alanlar var. İşte onlardan bir tanesi de burası. Buyurun.

tatil yapamadım, kışın tatil yapmak istiyorum, yazın tatil yapmak istiyorum diyorsanız size bahçesi olan çok güzel bir konaklama yeriyle geldim şu anda sevgili seyirciler. Önce içeriği bir gezin. Gerçekten fazlasıyla keyifli ve güzel. Açıkçası evlilik yıl dönümlerinde beylere fikir vermek için de şu an bence muhteşem bir yerdeyiz. Beyler bunu hanımlarınız için değerlendirebilirsiniz.

0: Mustafa Bey buranın işletme sahibi. Mustafa Bey bize burayla ilgili bilgi verecek. Öncelikle onu söyleyeyim size. Çok güzel bir işletme. Bir kere onu belirtmek istiyorum. İnsan buraya geldiğinde bence yaşlanmaz. Arkamızdaki bungalov ev bayağı güzel. Kameraman arkadaşlarımla birlikte bakmaya doyamadık açıkçası. Siz neler söylersiniz burayla ilgili?
1: Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş bulduk.
1: Hepinize teşekkür ediyorum. Bu bungalov Türkiye'de ilk defa burada imal edildi. Türkiye'de başka aynı modelde olan bungalov yok. En iyilerini, en güzellerini yapmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Türkiye'nin her tarafı birbirinden daha güzel. Sapanca her yerden daha güzel. Yeter ki biz insanlar bunun kıymetini bilelim. Burayı yaşatabilelim. Bu ağaçları koruyabilelim. Ve tabiata hiç zarar vermeden gerekli yatırımları yapabilelim.
0: Ne kadar güzel. Evet. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Biz burada çok keyifli bir gün geçirdik. Siz de buraya gelip dediğim gibi program içinde de keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
1: Evet, burası hakikaten yeryüzü cenneti. Ağaç ekmeden ağaç kendiliğinden topraktan fışkırıyor. Sapanca öyle bir yer.
0: Ne kadar
1: Karadeniz
0: güzel.
1: İklimi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Burada çok keyifli vakit geçirdik. Huzurun tam anlamıyla tadına vardık diyebiliriz. Şimdi Sapanca Gölü'nü görebileceğiniz muhteşem bir yere götüreceğim sizi sevgili seyirciler. Sapanca Seyir Terası'na. Ne duruyoruz? Hadi orada buluşalım.

Sapanca'da bir oradayız, bir buradayız. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Burada Sapanca'yı tepeden görebiliyorsunuz. Sapanca Gölü'ne şöyle tepeden bakabiliyorsunuz. Burası Sapanca Seyir Terası olarak geçiyor. İnsanlar düğün, nişan fotoğraflarını çektirmek için, bu güzel manzaranın önünde fotoğraf çekmek için ve bu güzel manzarayı izlemek için buraya geliyorlar sevgili seyirciler. Baksanıza, gelinip nefes alınmaz mı burada? Bütün Sapanca neredeyse ayaklarınızın altında. Şimdi şöyle biraz buralara göz atalım. Sonrasında Sapanca Seyir Terası'na geldiğiniz zaman burada bir şeyler yiyip içebileceğiniz çok güzel bir yer var. Orada karnımızı doyuralım. Neyin ne kadar olduğunu bilmiyorum. İsterseniz tabii ki burada oturabilirsiniz. İsterseniz başka yerleri tercih edebilirsiniz. Şimdi biz yemek yiyeceğiz ama şunu söyleyebilirim ben sizlere. Mithat bu güzel manzarayı gösterirken, bu güzel manzarada aslında insanlar daha çok kahvaltı yapmayı tercih ediyorlar. Aslında Sapanca insanların kahvaltı için fazlasıyla tercih ettikleri bir yer. Yemek için fazla tercih edilen bir yer değil. Bir de konaklama için fazlasıyla tercih edilen bir yer İstanbul'a, Bursa'ya, Kocaeli'ne yakınlığından dolayı. Benden söylemesi. O zaman bu güzel manzarayla sizi baş başa bırakıyorum ve içeriye giriyorum. Buyurun.

0: Biraz önce dışarıda söylediğim gibi Sapanca Gölü'nü ve Sapanca'yı böyle tepeden görebiliyorsunuz seyir terasında. Hemen yan tarafında işte böyle güzel bir yer var. Mesela bu masa ne için hazırlanmış? Buraya genelde gelen insanlar evlilik yıl dönümlerini kutlamak için, evlilik teklifi yapmak için bugün aslında fark etmeden, farkında olmadan beylere ne kadar çok fikir verdik. Farkında mısın Mithat? Yani bu beylerden biri de sen oluyorsun. Sen de eşine sürpriz yapabilirsin demek istiyorum. Ve tabii ki ekran karşısındaki beyler. Örneğin bu masa evlilik yıl dönümü, doğum günü ya da evlilik teklifi için hazırlanmış olan bir masa. Ben Sapanca'ya mı gideceğim evlilik teklifi yapmak için demeyin. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Her yerin ayrı bir anısı var benden söylemesi. Sevgili seyirciler, tabii ki bunların hepsini yemeyeceğim. Siz görün diye istedim. Sapanca genellikle kahvaltısıyla meşhur, yemek için fazla tercih edilmeyen bir şey. Onu üstüne basa basa tekrar belirtmek istiyorum. Ama oldu ki yemek yemeye geldiniz buraya. Ben beyti söyledim, çökertme söyledim, bir de şöyle ızgara söyledim. Ben siz görün diye bunları söyledim. Seyir terasının hemen yanındaki yerde, yani bulunduğum yerde bunlar meşhur olduğu için ve gelen insanlar daha çok bunları yemeyi tercih ettiği için ben bunları söyledim. Uzun süredir beyti yemiyordum. Beytinin de gelmesi iyi oldu açıkçası. Şöyle bir beytinin tadına bakayım. Fıstıklı.
1: Bayağı lezzetli. Çökertmeyi de çok severim. Şöyle biraz da çökertmeden yiyelim. Bunları daha sonra ekip arkadaşlarımızla yiyeceğiz. Hepsini tek başıma bitiremem.

Yazı ayrı, kışı ayrı güzel Sapanca. İstanbul'a, Bursa'ya, Kocaeli'ye fazlasıyla yakın. Burayı tatil yapmak için tercih edebilirsiniz. Günübirlik vakit geçirmek için tercih edebilirsiniz. Tercihiniz Maşukiye'de olabilir buraya geldiğiniz zaman. Ama biz Sapanca'nın içinde Mahmudiye yolu üzerinde bir tesiste vakit geçirmeyi tercih ettik. Bir günümüz dolu dolu geçti. Çocuklarınızla, sevdiklerinizle, ailenizle vakit geçirebileceğiniz muhteşem bir yerdi. Daha sonra da buraya geldik. Burada yemek alternatiflerini gösterdim ve böyle bir yerin olduğunu sizlere açıkçası göstermek istedim. Bu geldiğim tesisler hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor. O yüzden hafta içi gelme imkanınız varsa ve fazla kalabalığı sevmiyorsanız hafta içi ni tercih edebilirsiniz gelmek için, onu söyleyebilirim ve artık yemeğime devam edebilirim.

Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de göz kenarlarınızı kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.

0: Orman yolunu aşıyoruz ve işte Plomari'ye merhaba diyoruz. Plomari'ye tepeden bakıyoruz ve bu harika şehri tepeden görüntülüyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, virajlı bir yol ve tepe açıdan Plomari köyüne işte bakıyoruz. Gerçekten çok şirin gözüküyor, çok güzel bir köy. Genelde keşfedilmemiş, bilinmeyen bir köy. Biz Türkler tarafından Midilli yolculuklarında her zaman buraya gelme şansımız olmuyor. Ama şöyle uzaktan baktığımız kadarıyla içeride birçok şey keşfedeceğimizi düşünüyoruz. Ve Plomari'ye artık giriş yapıyoruz. İşte Plomari hatıramız.
0: Şimdi Plomari'nin merkezine geldik. Plomari'nin meydanındayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, arabayla dar ara sokaklardan geçtik ve geniş bir meydana açıldık. Kuzey Ege'nin bizdeki kasabalarına çok benziyor. Bir Cunda, bir Ayvalık havası, o esinti var. Malum karşı kıyı zaten Türkiye'miz, Kuzey Ege'miz diyoruz. Plomari'nin meydanındayız. İşte geniş bir meydan. Burada farklı binalar var, bir taş kahve var. Ama gelirken şunu gördük, evler birbirine benzeyen ama renkleri farklı, çok dar ara sokaklara sahip ve aynı zamanda çok şirin, el değmemiş, bozulmamış bir liman kasabası burası. Plomari'deyiz ve Plomari turuna başlıyoruz.

0: Lomari aynı zamanda bir balıkçı kasabası.
1: Lomari'nin meydanında bir de liman var. Elbette burası bir liman kenti ve tabii ki balıkçı kasabası diyebiliriz. İşte arkamızdaki balıkçı teknesini görüyorsunuz. Burada biz bazı gezi tekneleri de gördük. Onlar da arkamızda. Buradan şunu anlıyoruz ki günübirlik gezi tekneleriyle de buraya gelinebiliyor. Lomari'nin tadı çıkabiliyor diyoruz.
0: Lomari'nin en önemli yanlarından biri bizim için de önemli. Ünlü denizci, kaptanı derya, Barbaros Hayrettin Paşa'nın doğum yeri Lomari.
1: Lomari turu devam ediyor. Birazdan dar ara sokaklarda kaybolacağız ama Lomari ile ilgili bilmemiz gereken önemli detaylar var. Ünlü Türk kaptanı derya, Barbaros Hayrettin Paşa 1473 yılını gösterdiğinde takvimler Lomari'de doğuyor ve ilk denizcilik bilgilerini burada alıyor. Ve sonrasında elbette kaptanı deryalığa kadar yükseliyor. Kanuni döneminin o muhteşem yüzyılın en önemli paşalarından ve kaptanlarından bir tanesi oluyor. Akdeniz'in bir Türk gölü haline getirilmesindeki önemi de çok büyük tabii ki. Kaptanı derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı Lomari'de doğduğu yerde bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
0: Ve zeytinyağı sabunları ilk kez Lomari'de üretilmiş.
1: Lomari turu devam ediyor. Dar ara sokaklarda kaybolmaya başladık bile. İşte görmüş olduğunuz bu zeytinyağından yapılmış sabunun Lomari açısından ve dünya tarihi açısından önemi var. Önemi de şu. Arkadaşlar dünyadaki ilk zeytinyağlı sabun Lomari'de üretiliyor ve buradan tüm dünyaya yayılıyor. İşte bu sabunlar hali hazırda buradaki dükkanlarda hediyelik eşya olarak satılıyor diyoruz. Ve zeytinyağının önemli başkentlerinden biri olan Lomari'yi, Midilli'yi sizler için gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Dar ara sokakları, cumbalı evleriyle tam bir Osmanlı şehri Plomari.
1: Değerli izleyenlerimiz, Plomari özellikle dar ara sokaklarıyla ve cumbalı evleriyle çok meşhur. Böyle ara sokaklara daldığınızda herhangi bir ara sokakta bile çok güzel manzaralar yakalayabiliyorsunuz. Bizim yaptığımız gibi işte keyifli güzel merdivenler, cumbalı evler ve Grek mimarisi biraz da Osmanlı mimarisini de andırıyor açıkçası. Hani o Safranbolu'daki, İstanbul'daki, Sultanahmet'teki cumbalı evleri de andırıyor. Böyle karışım bir kültür, karışık bir mimari söz konusu ama bu kasabaya bu mimari çok yakışmış diyoruz. Evler birbirinden renkli, birbirinden güzel dizayn edilmiş. Hepsi tertemiz ve güzel gözüküyor. Bizler de bu anları sizler için ölümsüzleştiriyoruz.

0: Midilli'nin ikinci büyük şehriymiş Plomari.
1: Plomari turu devam ediyor ve bu güzel sahil kasabası ile ilgili belirteceğimiz bir başka nokta Midilli Adası'nın en büyük ikinci şehri olduğu. Midilli merkez bir numarada, ikinci büyük şehirde Plomari. O yüzden birçok banka, belediye dairesi ve tabii ki birçok mağaza, dükkan, restoran, otel burada mevcut diyoruz ve Plomari'yi gezmeyi sürdürüyoruz.

Değerli izleyenler, Plomari merkezden çıktık. Yola yaklaşık 1,5 kilometre yol aldık ve Plomari'ye bağlı çok güzel bir, daha minik bir kasaba diyebiliriz. Ağırlıklı plajıyla çok meşhur Ayos Isidoros'tayız. Burası özellikle dalış tutkunlarının merkezi. Adanın dalış merkezlerinden bir tanesi. Çünkü kayalık bir deniz yapısı var. Kayalık bir deniz içi yapısı var. Ve dalgıçlar, dalış tutkunları buraya geliyorlar ve dalıyorlar diyoruz.

0: Bir yaz yağmuruna denk geliyoruz. Yaz yağmurunda bir başka tarti plajı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Midilli turunda küçük bir yaz yağmuru yaşadık. Hem yolda biraz ıslandık hem de şu anda geldiğimiz nokta olan Tarti'de hafif yağmur devam ediyor ama yaz yağmurudur. Kolaylıkla geçer diyoruz. Tarti en güzel plajlardan, en güzel denizlerden bir tanesi Midilli'de. Çok kişi tarafından bilinmiyor. Yeni de bir yolu var. Güzel asfaltta bir yolu var. Tavsiye edilir diyoruz. Burada yemek yiyebileceğiniz küçük bir iki tane restoran var. Ve elbette plaja ve denize girebileceğiniz harika bir koy. Güzel de bir manzara, güzel de bir açı diyoruz. Ve Tarti'den keyifli bir yaz yağmuru manzarası getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Yaz yağmuru dedik ya, güneş açıyor ve Tarti plajında harika anlar yaşıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Tarti'de güneş açtı. Dediğimiz gibi yaz yağmuru kolaylıkla hızlıca gelip geçiyor. Ve şu anda güneşli bir ortam tabii Tarti'de ama yağmur öyle bir yoğun yağdı ki herkes dağıldı. Onlar bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Bizim önerimiz Midilli turunda, Midilli tatilinde Tarti'ye de uğramanız. Hem taze balık hem keyifli bir ortam burada diyoruz. Ve buradan sonraki yolculuğumuz bakalım nerede olacak?

0: keyifli manzaralarla Midilli turunu tamamlıyoruz. Ancak Midilli'de son akşam yemeğimizi Scala Scamia'da yiyoruz. Vangelis'e uzatıyoruz mikrofonu. Evet değerli izleyenlerimiz, çok keyifli bir akşamdı ve her şeyden önce çok keyifli bir arkadaşı size tanıştıracağız. Hello.
1: Hello.
0: Kalinita.
1: Kalispera.
0: Kalispera. Kalispera demek lazım. And can you introduce yourself to us?
1: Benim adım Vangelis.
0: Vangelis, nasılsın?
1: Çok iyi, çok iyi.
0: Çok Türk müşteri geliyor mu buraya?
1: Evet, 5 yıl şimdi çok müşteri, Türkiş müşteri var.
0: Var değil mi?
1: Evet, Midilli'de.
0: Şu anda neredeyiz? Hangi kasabadayız? Neredeyiz? Bu kasabanın adı ne? Bu köyün adı ne?
1: Ne?
0: Buranın adı ne?
1: Scamia, Scala Scamia.
0: Scala
1: Scamia. İşkeleşi Scamia. Scamia demek dut ağacı.
0: Dut ağacı mı demek?
1: Evet, evet.
0: Aa, çok güzel. Scala ne demek?

0: burada kendisi. Peki çok güzel yemekler servis ettiniz bize. Neler yolladınız? Neler vardı masamızda? Bir anlatır mısın?
1: Bizim deniz ürünleri çok taze. Ahtapot ve karides çok güzel. Biz we try to make it good food and fresh food.
0: İngilizceye döndük. Okay. Yani en taze, en güzel yemekleri sunmak istiyoruz diyor. And you are serving some cheese to us, salad, octopus, calamari.
1: Ve çok güzel ve yumuşak ahtapot yapıyorlar. Uh-huh. Karides sarımsaklı sos çok güzel. Uh-huh. Ve balık, hep sabah yeni balık var. Tekir, barbun, sardalya, arşubraz.
0: Evet, gerçekten hep günlük balıklar burada. Ve denizden o gün ne çıktıysa onu sunuyorlar. Buna gerçekten biz de şahit olduk.
1: Canlı istakoz.
0: Canlı istakozlar da var. Evet, burada canlı istakozlar da var. You are serving lobster as well, ha?
1: Lobster spaghetti, istakozlu makarna çok güzel.
0: Güzel, evet. And Turkish people.
1: Komşum.
0: Evet. Diğer komşu, evet. Türklerle çok iyi ilişkilerim var. Türkler, evet, her zaman en tazeyi, en güzeli yemek istiyorlar diyor. Değerli izleyenler, gerçekten her şey çok lezzetli, her şey çok güzeldi, çok tazeydi ve biz kendisine inanılmaz teşekkür ediyoruz ekibim olarak. Efkarise Parapolege.
2: Eşsiz lezzetlerle bir turu daha tamamlıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Gel yakalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Gel geri yapalım şu Süleymaniye'yi desen, bir Süleyman, bir de Sinan gerek, diyor Mehmet Akif Ersoy bu şiirinde. Ve dizelerinde çok önemli iki şahsiyetin adını zikrediyor. Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman. İşte biz de bugün bu iki önemli kişinin izinden giderek eserlerini efsaneler, rivayetler, söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Bugün Süleymaniye'deyiz.

16. yüzyıl Osmanlı'nın yükselen yüzyıldır. Ve öyle bir yüzyıldır ki bu yüzyılda yaşamış her bir karakter birer film konusu olacak kadar güçlü karakterlerdir. İçlerinde kimler yoktur ki? Piri Reis, Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, Mirmah Sultan, Hürrem Sultan saymakla bitecek gibi değil. Ama bana İstanbul'u tek bir karakterle, 16. yüzyılı tek bir karakterle anlat derseniz bu kuşkusuz Mimar Sinan olacaktır. Çünkü İstanbul'u, silüetini ortaya

ortaya çıkaran ve en önemlisi de Osmanlı'nın gücünü, kudretini görünür kılan, ete kemiğe büründüren Mimar Sinan'dır. Biz de onun bu muhteşem eserini gezmeye başlıyoruz.

Evet, şu anda bu muhteşem eserlerin hamisi Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi önündeyiz. 46 yıl tahta kalıyor ve bu 46 yılın 10 yılı seferlerde geçiyor. Nitekim ölümü de işte bu seferler sırasında Zigetvar'da oluyor ve buraya defnediliyor. Ancak işte bu türbe sıradan bir türbe değil. Çünkü Sinan'ın dehasını fazlasıyla yansıtan detaylar içeriyor. Hemen türbenin giriş kapısının üstünde bir pencere var. Orada çok özel bir taş var. Hacerül Esved. Dilerseniz onun hikayesini ve ne ifade ettiğini, sembolizmini birazdan yakından görerek anlatayım size.

Mimar Sinan, Mekke'deki Acerül Esvet mahfazasını tamir ettirirken oradan düşen parçaların pek çoğunu İstanbul'a getirtiyor. Ve burada iki camide bir yerlere onları monte ediyor. Bu camilerden bir tanesi Kadırga'daki Sokullu Camisi. Bir diğeri ise işte arkamda gördüğünüz Kanuni Türbesi'nin giriş kapısının üstü. Peki bununla ne yapmak istiyor? Mimar Sinan'ın deyası işte burada ortaya çıkıyor. O Karataş'la Mekke ile bir bağ kuruyor. Ve en önemlisi de buradaki türbenin planı. Sekizgen bir plan ve plan Kubbetül Sahra'nın planı. İşte böylece İslam'ın iki önemli ve kutsal toprağıyla bu türbe aracılığıyla bir bağ kurmuş oluyor. Acerül Esved ve Kubbetül Sahra.

Evet, Osmanlı'nın incelikleri bitmiyor. Kuş evlerinden işte hayvanlar su içsin diye yapılan sulaklara kadar bunlar hep Osmanlı'nın hayvan sevgisini gösteriyor. Bu sadece burada değil. Mezarların üstünde de hayvanlar su içsin diye yapılmış sulak alanları vardır, suluklar vardır. İşte bir örnek. Kedi gelmiş buradaki su kaynağından suyunu içmeye devam ediyor.

Evet, şu anda Süleymaniye'nin Hazire bölümündeyiz ve burada pek çok mezar taşı var. Osmanlı mezar taşlarının her biri bize bir hikaye anlatır. Öyle ki üstündeki başlıklar o kişinin mesleğini anlattığı gibi taşın süslemesi kadın mı, erkek mi, çocuk mu, genç bir kız mı bunları da anlatan süslemeler olarak karşımızda durur. Üstündeki bazı başlıklar ise o kişinin hangi tarikata intisap ettiğini anlatır. Mesela bir kabartmada Mevlevi sikkesi görüyorsanız bu kişi Mevlevi'dir. Ya da Kadiri tacı görüyorsanız Kadiri tarikatından olduğunu anlayabilirsiniz. Ama Hazire'deki en iyi örnek hemen arkamda gördüğünüz işte bu mezar ve taşları. Çünkü bu genç bir kıza ait. Bunu nereden anlıyoruz? Üstünde duvak ve bir kurdele var. Anlaşılıyor ki henüz gelinlik çağında olan genç bir kız zamansız bir şekilde bu dünyadan ayrılmış. Bunu ise diğer taştaki gülden anlıyoruz. Gördüğünüz gibi kırık bir gül var, bir gonca gül. Anlaşılıyor ki henüz hayatının bağrında bu kız. Ve işte bu taşa baktığımızda hiç tanımadığımız birinin hayatıyla ilgili ipuçlarını okuyabiliyoruz.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Mimar Sinan'ın eserleri için şunu söyler. Şehzade Camisi çıraklık, Süleymaniye Camisi kalfalık ve Edirne Selimiye Camisi ustalık eseridir der. Biz şu anda kalfalık eseri olarak nitelenen Süleymaniye Camisi'nin o devasa kubbesinin tam altındayız. Böylesi muazzam ve etkileyici eserler insanları çağlar boyu çok etkilemiş. Ve o nedenle de bu tip eserler hakkında pek çok rivayet ve söylence ortaya çıkmış. Süleymaniye de bunlardan azade değil. Onunla da ilgili çok fazla söylence var. Bunların içinde çok bilindik bir tanesi var. Ben onu anlatmak istiyorum size. Bu bilindik hikayenin peki gerçeği neydi? Hayal gücü şöyle bir hikaye ortaya çıkarmış. Bir gün Mimar Sinan caminin tam ortasında bulunduğum yerde oturmuş nargile fokurdatmaktadır. Bunu görenler derhal Kanuni'ye onu şikayet ederler. İnşaat bir türlü tamamlanmıyor ve o keyif yapıyor diye. Kanuni bunu duyunca bir sinirle buraya kadar gelir ve kapıdan girdiğinde bir de bakar ki gerçekten Sinan burada oturmuş nargile içmektedir. Çok kızar, ne yaparsın mimar başı der. Padişahım, benim yaptığım keyif yapmak değil. Ben burada caminin havalandırma ve ses sistemini nasıl olması gerektiği için ölçüm yapıyorum. O nasıl ola ki der Kanuni. Verdiği cevap şudur. Nargilenin fokurdaması buradaki ses sisteminin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını bana veriyor. İşte bu sese göre ben de kubbeye, yere, bazı yerlere bir takım küpler yerleştiriyorum ki burada akustik muhteşem olsun. Nargileden, tütünden çıkan dumana gelince o da yağ kandillerinde yanan o kandilin ve oradan çıkan isin dumanın havalandırma sistemiyle duvarlara değil bir odaya toplanmasını sağlamak için işte bunun ölçümünü yapıyorum. Nereye pencere, nereye kapı koyayım ki bu havalandırma sayesinde bütün is toplansın ve bir is odasında toplanabilsin. Tamam der Kanuni, anladım, işine devam et ve işine devam eder. Ama asıl hikaye böyle değildir, gerçek böyle değildir. Bu hayal gücünün ürünüdür. Peki gerçek bize ne diyor? Evet, hikayeyi anlattım. Pek çoğunuzun çok da bildiği bir hikayedir bu. Peki gerçek nedir? Bu olay 16. yüzyılın ortalarında, 1550 civarında geçmektedir. Çünkü bu caminin yapım yılı odur. Oysa tütün Osmanlı coğrafyasına 1610'larda gelmiştir. Nargilenin gelişi ise daha da geçtir. 18. yüzyılda bu topraklara girmiştir. Hal böyle olunca bu hikayenin gerçek olmadığı zaten kendinden anlaşılıyor. Ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü söylenceler, rivayetler bir gerçeğe işaret eder. Hikayenin tamamının gerçek olmasının bir önemi yoktur. Burada önemli olan Sinan'ın deyasıdır. Havalandırma ve ses sisteminin ne kadar muhteşem olduğu insanları etkilemiş. Ve bu etkiden dolayı da gerçek olmasa da işte böyle şahane bir hikaye ortaya çıkarmışlar.

Şu anda hemen arkamda caminin cümle kapısı var. İşte o dumanın toplandığı İS odası cümle kapısının hemen üstünde yer alıyor. Çok küçük bir odacık aslında. İşte yüzyıllar boyunca çıkan duman orada toplanmış ve duvarlara yapışmış. Peki bunlar berhava mı olmuş? Hayır. İşte Sinan'ın yarattığı bu sistem sayesinde hat sanatçıları için, yazı sanatçıları için şahane bir mürekkep kaynağı ortaya çıkmış. Duvarlarındaki isler toplanıyor ve bir mayi haline getirilip en güzel siyah renk elde ediliyor. Bunun kutsiyetini artırmak için bir şey daha yapıyorlar. Her yıl Mekke'ye gönderilen Surre alaylarının başındaki devenin boynuna bir kese içinde bu konuluyor. Ve Mekke'ye kadar gidiyor bu mürekkep. Orada ise Mekke'nin etrafında 7 defa tavaf ettirilip tekrar İstanbul'a getiriliyor. İşte size kutsal toprakları görmüş şahane bir mürekkep. Bununla yazılan yazılar daha da kıymetli, daha da değerli oluyor. İS odasıyla caminin temiz kalmasını sağlayan, duvarlarına duman bulaşmamasını sağlayan Sinan, peki temizlik için bir başka problem olan örümcek ağlarını nasıl çözmüş? İşte bununla ilgili çok ince bir detay var. Biliyorsunuz yüksek yerlere örümcek ağ yaptığında bu ileride problem olur. Çünkü bu yüksek yapıya ulaşıp da oraları temizlemeniz güçtür ve toz toprak yapar. İşte bunu çözmek için caminin muhtelif yerlerine Sinan deve kuşu yumurtaları yerleştirmiş. Bunların üstüne iğnelerle küçük delikler açılıyor ve çıkan bir koku örümceğin gelmesini engelliyor. Hal böyle olunca da cami tertemiz pırıl pırıl kalıyor.

Evet, şu anda Süleymaniye'nin avlusundaki detayları keşfe devam ediyoruz. Çok sıra dışı şeyler var. Bize birer hikaye anlatan detaylar var. İşte onlardan birinin önündeyiz. Burada gördüğünüz, bu metalde gördüğünüz bir takım yazılar var. Peki bu eski Türkçe, Osmanlıca yazılmış yazılar bize ne anlatıyor? Bunlar o dönemin haber sistemi, haberleşme sistemi. Peki nasıl? Buralarda yazan yazılar İstanbul'da ve Osmanlı ülkesinde olmuş önemli olayların yazıya dökülmüş hali. Bunu hakkaklar yazıyor. Yani metale ve taşa yazı yazan ustalar. Bunlarda ne yazıyor peki? Birinde diyor ki, örneğin önünde durduğum bu yazıda, Sinan Paşa serdar oldu. 1595 yılında Yemen Fatihi Sinan Paşa sadrazam olur. Ve büyük projeleri vardır. Sakarya ve Sapanca Gölü ile Marmara ve Karadeniz'i birbirine bağlamak gibi. Ama bu proje gerçekleşmez. İşte böylesi önemli bir kişinin serdar olduğunu, sadrazam olduğunu buradan öğreniyoruz.

Evet, arkamda gördüğünüz şadırvan belki de tek örnek. Neden? Aslında bir şadırvan değil, bir fıskiye. Ama bildik fıskiyelerin dışında su aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağı bir yağmur gibi yağdırılmış. İşte Sinan'ın o ender görülen, yaptığı işler arasında ender görülen işlerinden biri. Belki de tek örnek. Bu onun deyasını yansıtıyor. Ama asıl önemlisi, burası aynı zamanda bir su haznesi ve suyun havalandırıldığı yer. Çünkü su Bozdağ'ın kemerinden buraya kadar taşınıp buradan şadırvanlara ve içerideki çeşmelere dağıtılıyor. Onun için burası aynı zamanda bir dağıtım merkezi olarak da görev görüyor.

Evet, detayları keşfe devam ediyoruz. Şu anda da bir başka sütunun hemen önündeyiz. Ama bu sütun diğerlerine hiç benzemiyor. Sütundan çok kenarları farklı diğerlerinden. Neden? Çünkü diğerlerinde mermer 90 dereceyken burada iki tane pahlanmış bölüm var. Peki bunlar nedir? Halk arasındaki rivayete göre bunlar Yeniçerilerin sınava tabi tutulduğu yer. Peki nasıl? Buralara zeytinyağı sürülüyor ve ayakları çıplak Yeniçeri adayları buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Kolları çok güçlü olmalı, göbekleri olmamalı ki kolaylıkla karşıya geçebilsinler. Eğer bunu başarırsa Yeniçeri Ocağı'na kabul edildiği rivayetler arasında. Ama benim kişisel görüşüm şudur ki o dönemde bir eğlence yok. Ne yapıyor insanlar? Örneğin teravih namazına gelmişler. İşte burada insanlar toplanıyorlar ve buradaki belki de karşıdan karşıya geçmeye çalışan insanları izliyorlar. Ve arada düşenler oluyor. İşte eğlence. Belki de bunlara gülüyorlar. Onun için bu özellikle yapılmış, pahlanmış alanlar belki de o dönemin eğlencesinin bir parçasıydı.

Evet, artık Süleymaniye'ye veda vakti geldi. Ancak yolculuğumuz daha bitmedi. Çünkü buradan çıraklık eseri dediğim Şehzade Camisi'ne gideceğiz.

Evet, Süleymaniye Camisi'nden çıktık. Şehzade'ye giderken arada bir soluklanma, dinlenme ve boza molası veriyoruz. Burada Türklerin kadim içeceklerinden biri olan bozamızı içip yolculuğumuza güç toplamış olarak devam edeceğiz.

Şu anda Şehzadebaşı Camisi'nin bahçesine açılan gizli bir geçitten geçtik. Burası İstanbul'un az bilinen köşelerinden biri. Ama bunun devamı olan parçaları, bu yapının devamı olan parçaları İstanbul'da yaşayanların pek çoğu gayet iyi biliyor. Altından belki yüzlerce kez araçla geçtiniz. İşte bu Bozdoğan Su Kemeri. Ama asıl ismi Valens Su Kemeri. Tarihi 1700 yıl önce başlıyor. İmparator Valens bu kemeri yaptırıyor. Ama yaptırılma hikayesi çok ilginç. Kalkedonlular, yani bugünkü Kadıköylüler, İmparator Valens'e bir muhalefet gösteriyorlar. Bir savaş sırasında Valens yerine rakibinin tarafını tutuyorlar. Ve Valens bu savaşı kazanıyor. İntikam olarak da Kadıköylülerin, yani Kalkedonların surlarının duvarlarını yıkıyor ve o taşlarla işte bu kemeri inşa ediyor. İşte böylesi ilginç bir kemerin çok az bilinen bir köşesinden Şehzade Camisi'ne gidiyoruz.

Evet, tıpkı Süleymaniye'de olduğu gibi burada da bilezik yazıları karşımıza çıkıyor. Ancak bir farkı var. Diğerinde haberler yazılmışken burada iki tane şahane şiir var. Ben tabii ki birini okuyacağım size. O da hemen önünde yazan şiir. Burada diyor ki, ''Dar-ı dünya hoştur amma akibeti un olmasa, zevk-i cennet hoştur amma şiddeti nar olmasa.'' Yani dünyanın güzelliğinden bahsediyor ama sonu ölüm olmasa, yine cennetin güzelliğinden bahsediyor ama cehennem ateşi olmasa.

Dünya mimarlık tarihinde tek kubbeli büyük yapılarda simetrik plan en ideal plan sayılır. Rönesans mimarlarının da peşinde koştuğu budur. Ve tek kubbeli, dört yarım kubbeyle desteklenen bu tip yapılar idealin zirvesidir. İşte Sinan'ın burada yaptığı bu. Ve burada Rönesans mimarlarının yapamadığını da yapıyor. En yalın haliyle, yani dört yarım kubbenin desteklediği tek büyük kubbeli simetrik yapıyı en yalın haliyle Şehzadebaşı Camisi'nde uyguluyor. İşte Sinan'ın farkı burada ortaya çıkıyor.

Aslında Mimar Sinan büyük bir tevazu örneği göstererek buraya çıraklık eserim diyor. Oysa burası simetrinin ve yalınlığın zirvesidir. Ayrıca bu tip camilerde, klasik Osmanlı camilerinde bir sembolizm vardır. Dört fil ayağı üzerinde yükselir bina ve bu dört fil ayağı bir kare oluşturur. İşte sembolizm burada başlar. Kare üstüne kubbe, yani gök kubbe vardır. Kubbe tek tanrıyı, gökyüzünü simgeler. Ama alttaki kare ise yeryüzünü, dört elementi ve insanı simgeler. Yani yeryüzüyle gökyüzünün insanla Tanrı'nın buluşmasının sembolizmini klasik Osmanlı camilerinde görebiliriz. Söylence odur ki Kanuni Sultan Süleyman aslında bu camiyi kendisi için planlatmıştır. Ancak oğlu Şehzade Mehmet'in çiçek hastalığından zamansız ölümü üzerine bu camiyi ona atfeder ve türbesini de arkaya yaptırır. Ve bu cami Şehzade Mehmet'in adıyla anılmaya başlar. Ancak Kanuni'nin üzüntüsünü sembolik olarak minarelerde görebiliriz. Minareler üstündeki bitkisel süslemeler birer gözyaşına benzer. Bu da Kanuni'nin oğlu için döktüğü gözyaşları simgelemektedir denir. Ama bununla ilgili Tezkiretül Bünyan'da, yani Mimar Sinan'ı anlatan o uzun metinde o iki minareyi ve kubbeyi bambaşka şeylere benzetirler. Kubbeyi yaşlı bir adama, yanında dimdik duran iki minareyi ise onun önünde saygıyla ayakta bekleyen iki gence benzetirler. Biz şimdi adına bu caminin yapıldığı Şehzade Mehmet'in türbesine gidelim. Bakalım orada nasıl sıra dışı detaylar bizleri bekliyor. Onları bir görelim.

Evet, Şehzade Mehmet'in türbesi hemen arkamda. Az önce de anlatmıştım, Kanuni üzüntüsünden minarelerde gözyaşını nakşettirmiş. Ve oğlunu burada türbe yaptırarak toprağa vermiş. Ve işte bu türbenin çok enteresan özellikleri var. Bir kere genel olarak Osmanlı türbe mimarisinden farklı, özellikle bezemeleri. Bu kadar renkli ve süslemeli bir başka türbe daha çok az. İçeride sıra dışı bir detay daha var. Kanuni Sultan Süleyman oğlu Mehmet'i tahta aday görüyordu. Ve onun bu zamansız ölümü nedeniyle de tahta aday yer değiştirdi. Ama bu durumu Kanuni hiç unutmadı ve bu türbeyi yaptırdıktan sonra içerideki sandukasının üstüne taht şeklinde ahşaptan bir parça koydurdu. Derler ki işte bu taht onun tahta çıkması için aday gördüğü oğluna verdiği son hediyedir.

Geldik İstanbul'un ortasını gösteren ünlü yeşil taşa. Mimar Sinan bunu Şehzade Camisi'nin tam köşe duvarının olduğu yere dikmiş. Ve Evliya Çelebi bu taşın İstanbul'un tam ortasında yer aldığını söylüyor. Ve doğru da söylüyor. Çünkü İstanbul dediğimiz yer aslında sur içini kastediyor. Ve burada da Edirne Kapı'dan başlayıp Sarayburnu'na Yeni Kapı ile Un Kapı arasının tam ortası işte burası. Ölçmüşler, biçmişler ve gerçekten de burasının İstanbul'un tam ortası olduğunu anlamışlar. Bunu Sinan yüzyıllar önce anlamıştı ve İslam'ı sembolize eden yeşil rengiyle işte bu taşı buraya dikmişti. Ancak bu taş döner bir taştı. İçinde bir demir mil var. Ancak zamanla yapılan eklemeler, çıkarmalar ve mekan zeminin yükselmesiyle artık dönmez olmuş.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
16: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
17: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
18: En sevdiğin meyve hangisi senin?
16: Üzüm.
17: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
16: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
17: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
16: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
17: Ceviz de buna çok yakışır bence.
16: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
17: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
15: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
19: Arabi. sallanan.
20: Aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral Bey sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral Bey Ayo.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam, yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava atacağız mı buraya da?
5: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
17: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
16: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
17: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
18: Var ya, blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Evet, Mimar Sinan'ın iki anıtsal yapısı arasında yaptığımız yolculuk burada sona eriyor. Aslında Süleymaniye ile Şehzade arasında yaptığımız bu yolculuk bir anlamda da Sinan'ın dokunduğu iki taş arasındaki yolculuktu. Yani Karataş, Acerül Esvet ile Yeşiltaş, Sinan'ın İstanbul'un ortasına diktiği taş. İkisi arasında bugün çok güzel bir yolculuk yaptım. Sizlerin de hoşuna gittiğini düşünüyorum. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Kumbaramızda neşe biriktireceğiz, sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Bu köpeğim Şile. Ben Elif Emine Asgül. 10 yaşındayım. 4. sınıf mezunuyum. Hobilerim voleybol oynamak ve yüzmek. İlerideki hayalim milli bir voleybolcu olup ülkemi temsil etmek. Şimdiden bütün takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Bilge Gönül Gündüz. İstanbul'da oturuyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa başlayacağım. Büyükçe bilim insanı olmak istiyorum. Bilim aktivitelerine katılım sağlamaktan ve deney yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bu yarışmada başarı göstereceğime inanıyorum. Çünkü kelimelerle aram iyidir.
3: Merhaba, ben Ali Mahir Şener. 10 yaşındayım. Ben de babam gibi Fenerbahçeliyim. Bu yıl 5. sınıfa geçeceğim. Yüzmeyi çok seviyorum. Ayrıca yüzme kursuna gidiyorum. Büyüyünce göklerde uçmak ve pilot olmak istiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmanızı her gün izliyorum.

0: katılmayı da çok istiyorum. Görüşürüz.
1: Ben Aslı Aylavuz, 10 yaşındayım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bu sene 4. sınıftan mezun oldum. Futbol oynuyorum. Bu yarışmayı severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi seyirler.
2: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışmaya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Elif, ikinci masamızda Aslan, üçüncü masamızda Bilge ve dördüncü masamızda Mahir var. Hoş geldiniz. Sizleri tanıdık aslında videolarda biraz ama böyle yüz yüze de tanışalım. Elif'cim seninle başlayalım mı?
3: Merhaba, ben Elif. Emine Asgül. 10 yaşındayım. Bu programa katıldığım için çok mutluyum. Böyle.
2: İyi ki geldin. Elif'cim sen hakim olmak istiyorsun değil
3: evet.
2: mi? Hakim olacaksın ama aynı zamanda sporla da ilgileniyorsun.
3: Evet.
2: Az önce dedin ki ikisini birden yapacağım.
3: Evet.
2: Ne kadar güzel, sportif bir hakime olacaksın. Biraz bahseder misin? Nasıl bu ilgin başladı hukuka?
3: Aslında benim en büyük destekçim babam oldu. İlk başta işte ben birinci sınıfa başlamadan... Babam beni voleybola yazdırdı. Benim de ilgim vardı. Ben ilk başta toptan korkan bir kızdım. Sonra zaman geçe geçe kendimi ilerledim.
2: Çok güzel. Biraz heyecan da var galiba.
3: Evet.
2: Heyecanımızı aştık diye düşünüyorum. Az önce burada çok güzel oyunlar oynadık. Siz daha öncesinde bir ekip ruhu yaşattınız. İçeride bize baktım. Hepiniz beraber oyunlar oynuyordunuz. Bence hiç heyecan yok. Çok güzel geçecek bugün. Aslan'a geçelim. Aslan'cığım seni tanıyalım.
4: Benim adım Aslan Yavuz. 10 yaşındayım. Futbol oynuyorum ve büyüyeceğim. Yani futbolcu olmak istiyorum ama cerrahlık da aklımda var.
2: Evet ama önceliğin sanki futbolcu olmak gibi.
4: Evet.
2: Böyle söylüyorsun. Bir de şimdi galiba yeni bir kulübe yazılmışsın değil mi?
4: Evet. Pendik Spor Kulübü.
2: Tebrik ediyorum seni. Çok heyecanlısın. Evet alkışlıyoruz. Ne kadar centilmendi. Mahir alkışladı. Teşekkür ederiz Mahir'cim. Evet arkadaşımızı kutluyoruz yeni kulübünden dolayı. Başarılar diliyoruz Aslan'cığım sana da. Hem programımızda hem de spor hayatında. Bilge'cim hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
2: Seni tanıyalım.
5: Ben Bilge Gönül Gündüz, yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 10 yaşındayım. Karate, do ve judo yapıyorum.
2: Karate, do yapıyorsun?
5: Do.
2: Ne farkı var? Biraz anlatır mısın? Ben bilmiyorum.
5: Karate, boş el demek. Boş elin Türkçe'de hiçbir manası yok. Yani boş el, sizin de boş el desem hiçbir şekilde anlamı yok.
2: Boş el.
5: Do ise yol demek. Boş el yolu. Yani biz üstümüzde herhangi bir silah olmadan kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Ayrıca bu spor gerçekten hayatınızda önemli bir rol oynuyor. Şimdi ben buradan karate öğrenim Kemal Yazıcı'ya selam söylüyorum.
2: Biz de gönderiyoruz selamlarımızı.
5: Onun sayesinde...
2: Zihinsel olarak da sana çok iyi geliyor değil mi?
5: Zihinsel olarak... Karate zaten sadece fiziksel bir aktivite değil, zihinsel bir aktivite. Biz hep deriz ki karate bütün kasları ve organları çalıştırır.
2: Şahane, muhteşem.
5: Beyni de çalıştırıyor.
2: Ne kadar güzel. O zaman biz de bir karate do'ya başlayabilir miyiz? Geç mi acaba?
5: Yani,
2: mesela ben tenise başladım, karate do geç mi?
5: Karate do çoğunlukla şimdi gayet şey bir spor yani. Dediğim gibi çok yararlı bir spor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi... Bizim gittiğimiz kursta...
2: O zaman ben detayları senden sonra alırım. Olur mu? Program bittikten sonra. Çünkü sen bilim insanı da olmak
5: evet,
2: istiyorsun.
5: Evet ben biyokimyaya yer almak istiyorum.
2: Evet. Çok tebrik ediyorum seni. Başarılarının devamını diliyorum.
5: Ya biraz uzattım çünkü çok heyecanlıyım.
2: Çok tatlısın. Heyecanımız geçecek. Az önce dans ettik. Dans ettik beraber. Geçmedi mi heyecan? Bence hepiniz çok,
5: çok
2: akıllısınız. Bu program şahane geçecek. Mahir'cim hoş geldin. Mahir'cim sen de pilot olmak istiyorsun. Ama pilot olma isteğin de galiba gezmeyi çok sevdiğin için değil mi?
6: Gezmek istiyorum ki bir de dünyayı tanımak istiyorum.
2: Dünyayı tanımak istiyorsun ve en çok nereye gitmek istiyordun?
6: Fransa'ya.
2: Fransa'ya. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlayalım mı?
6: Hazırız.
5: Evet.
2: Duyamadım.
5: Evet.
2: Duydum. Tamam başlıyoruz. Hadi bakalım Elif için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun?
3: Karpuzun K'si.
2: Karpuzun K'si 30 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Shrek filmindeki ana karakterin en yakın arkadaşıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken herkes basmak istedi Bilgeciğim.
4: Eşek.
2: Acaba doğru cevabımız eşek mi? Kumbaramıza ilk 30 puanı atar mıyız görelim? Bravo Bilge. Arkadaşlar ortak cevap kabul ediyorum. Çünkü galiba herkes de cevap vardı değil mi? Herkes evet. Basmak istedi. Eşek ve Shrek'in şu anda afişi de geldi. İzlemiş miydik bu filmi?
4: Ben izlemedim.
2: İzlemedin. İzlemedik. Sizler izlemediniz ama biliyoruz. O zaman hızlıca Aslan'a geçiyoruz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
4: Adım Aslan'ın A'sı.
2: Aslan'ın A'sı 30 puan değerinde ve baharatlardan geliyor. Bir bitkinin kurutulmuş yapraklarından elde edilen baharattır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Biliyorsunuz bitkileri kurutarak baharatları elde ediyoruz, çorbalara katıyoruz. Bilgeciğim var mı cevap? Acaba doğru cevabımız nane mi görelim? Bravo Bilge, süpersiniz. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Bilgeciğim sendeyiz, harf tablomuz Bilge için geliyor.
5: Ben ordunun O'su demek istiyorum.
2: Ordunun O'su 70 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Çanakkale ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Ben de çok severim burayı arkadaşlar. Haydi bakalım ekip çalışması bulursunuz. Çok güzel bir yer.
6: Bir kutu açabilir miyiz?
2: Bir kutu açalım mı? Tamam, o zaman bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu. Filmlerle aranız nasıl? Bence biraz düşünelim önce. Kutu açmayalım. Açalım mı? Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi size desem ki, Ata Demirer. Ata Demirer'in filmlerini izleyenler var mı arkadaşlar? Hani böyle eğlenceli filmleri oluyor, bir yerde geçiyor o film. Nerede acaba?
5: Bozcaada dese.
2: Bozcaada desek acaba doğru cevap vermiş olur muyuz görelim? Bravo Bilge. Süpersiniz. Bütün Bolcadalıları da sevgilerimizi iletelim ve Mahir'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Mahir için gelsin.
6: Bir şey bulamadım ama o yüzden L diyeceğim.
2: Bulursun, L diyelim. Hadi Lale'nin L'si. 30 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Göğüs boşluğunun ortasında bulunan, kanı vücuda pompalayan hayati organdır. Süremiz başladı.
6: Kalp.
2: Kalp. Acaba doğru cevabımız kalp mi? Kumbaramızı 30 puanı atar mıyız görelim. Bravo Mahir, süpersiniz. Arkadaşlar ilk 4 soru bitti. Acaba kumbaramızda kaç puan topladık bakalım mı? Bir tahminler Elif'ciğim.
4: 200.
2: 200 Aslan'cığım.
4: 220.
2: Bilge'ciğim.
5: 200.
2: 200 Mahir'cim.
6: 240.
2: Haydi bakalım kumbaramızda kaç puan toplamışız görelim. Anlık puanımız 140 ve hedefimize kalan puansa 2360. Başarırız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ve hızlıca Elif'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
3: Babam Mehmet'in M'si.
2: Mehmet Bey'in M'si 60 puan değerinde ve matematikten gelecek. Bir cismin bir doğruya göre eşit uzunluktaki görüntüsünün karşılığıdır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması yaparız.
5: Simetri.
2: Acaba doğru cevabımız simetri mi? Herkes katılıyor mu arkadaşlar
5: evet,
2: bu cevaba?
5: Evet.
2: O zaman bu ortak cevapla kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim. Bravo Bilge. Süpersiniz arkadaşlar. Ve harf tablomuz Aslan için geliyor.
4: Annem Işıkcan'ın ısı.
2: Işıkcan Hanım'ın ısı. 60 puan değerinde ve benzetmelerden gelecek sorumuz. çok çalışkan anlamındaki benzetmedir. Süremiz başladı. Çok çalışkan. Bu ekip çok çalışkan arkadaşlar. Hadi ekip çalışması.

0: gibi mi görelim? Bravo, süpersiniz. Ve harf tablomuz Bilge için geliyor.
1: İstanbul'da oturuyorum ama iyi demeyeceğim, babamı özledim. Babam şu an nöbette, F diyorum. Babamın F, Fırat'ın F'si.
0: Fırat'ın F'si 50 puan değerinde ve tekerlemelerden gelecek. 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B. Sözlerinin geçtiği tekerlemedeki kelimedir. Süremiz başladı. Mesela bu benim küçüklüğümde vardı bu tekerleme. Hadi ekip çalışması.
1: Alfabe. 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B. 3 kere A, 3 kere B. Alfabe.
0: Sonra devamı var mı acaba? Evet. Bir görelim önce. Doğru mu cevabımız? Bravo Elif, süpersin. Elif'in devamını biliyor musun?
1: Evet.
0: Söyle bakalım.
1: 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B. 3 kere A, 3 kere B. Alfa, B. Sütlü kahve. Miki fare. Eteğim pilesi. Saçımı lilesi. Ay çok marşı, çok marşı. Ben seni saat 10'da köşe başı Çin lokantasına bekliyorum. Gelmezsen küsüyorum, yüzüğünü atıyorum. Mektubunu yırtıyorum, çiçeğini eziyorum. Ama eğer gelirsen ben seni çok seviyorum.
0: Çok güzel, teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyor muyduk bunu? Ben de mesela sadece ilk kısım var, bu kısımlar hiç yok. Tebrik ediyorum seni, çok güzeldi. Biliyor muyduk arkadaşlar?
1: Yok.
0: Çok güzel ama bir tekerlemeydi değil mi? Artık biz de öğrenmiş olacağız. Mahir'cim seninle devam ediyoruz. Mahir için gelsin harf tablomuz.
2: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi? 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir yılı oluşturan ay sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 12.
0: Güldün. Kolay mı geldi? Acaba doğru cevabımız 12 mi? Mahir kumbaramıza 40 puan atar mı? Görelim. Bravo.
2: Bir puanımıza bakalım mı?
0: E tamam, bir bakalım o zaman. Bir görebilir miyiz acaba kaç puan toplamışız kumbaramızda?
1: 250.
0: Kumbaramızda anlık puanımız 340 puan arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puanımızsa 2160. Kutluyorum sizi. Sadece 4 sorumuz kaldı. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hadi biraz heyecan gitsin, canlanalım. Hazır mıyız arkadaşlar?
2: Hazırız.
3: Evet. Evet.
0: Tamam, hazırız. Elif'ciğim o zaman harf tablomuz Elif için geliyor.
1: Canan'ın C'si.
0: Canan'ın C'si 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. İstiridye gibi bazı kabuklu deniz canlılarından çıkarılan küçük süs tanesidir. Süremiz başladı. Başlamadan sanki cevap geldi.
1: İnci.
0: İnci. Acaba doğru cevabımız inci mi? Kumbaramıza 30 puan atar mıyız? Görelim. Bravo Elif, süpersiniz. Ve harf tablomuz Aslan için geliyor.
4: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Sebze ve meyve satan kişidir. Süremiz başladı.
4: Manav.
0: Çok hızlı bir cevap geldi yine. Acaba Aslan'ın bu cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Son iki sorumuz kaldı. Bilgeciğim harf tablomuz senin için geliyor.
2: İnci'nin iyisi.
0: İnci'nin iyisi anlam bilgisinden gelecek ve 80 puan değerinde. Bir alanda deneyim kazanmış kişiler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı.
2: Ay, tecrübeli. Kutunu basıyorum, alışkanlık olmuş.
0: Alışkanlık oldu hemen, çok hızlı oldu. Doğru cevabımız tecrübeli mi görelim? Bravo Bilge. Ve geldik son sorumuza. Mahir'cim hazır mıyız? Harf tablomuz Mahir için geliyor.
2: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek.

0: Hadi ekip çalışması, buluruz. Hemen kutu açmayalım, buluruz bence. Düşünün bir evde neler var aydınlatma
1: ya,
0: için.
1: Ya aklıma gelmiyor şu
0: Varsa
1: an.
0: Söyle. Hani başucumuza koyarız onları biliyorsunuz. Bazen salona da koyabiliyoruz.
1: Evet biliyorum ama.
0: Söyle bakalım bir dene. Olmadı galiba. Bir kutu açacağım ben sizin için. Bir kutu açıyorum. Bir kutu açalım arkadaşlar.
1: Ah, abajur.
0: Aslan'da da cevap vardı. Aslancığım hangisiydi cevabın?
1: Abajur.
0: O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Bakalım doğru cevabımız abajur mu? Bravo arkadaşlar. Bravo. Arkadaşlar abajurun görselini de hemen yanımda görüyorsunuz. Evlerde mutlaka kullanıyorsunuzdur, vardır değil mi?
1: Evet.
0: Senin de iletişim aklına geldi. Aslancığım sen böyle tam son anda basamadın bir eyvah dedin ama ortak cevap kabul ediyorum. Birinci tur bitti arkadaşlar. Nasıldı ısınma turumuz?
1: Çok keyifliydi.
2: İyiydi.
1: Heyecanlıydı, güzeldi.
0: Evet ama heyecanınızı bence şimdi yendiniz diye düşünüyorum.
2: Heyecanımızı attık bence.
0: Bence de attık o heyecanla. Şimdi hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Evet attık, hazır mıyız ikinci tur için?
1: Evet.
0: Bilgeciğim?
1: Bu tur çok güzeldi ama şimdi şöyle bir şey oldu. Şey olunca tabii böyle sorular ekrana geliyor, işte sonra şeyler geliyor. Arkada da müzik oluyor, böyle iyice bir gerilim yaratıyor.
0: Evet.
1: O biraz öyle oldu.
0: Biraz stres oluyor, haklısınız. Peki kaç puan birikmiş kumbarada, onu da görelim mi?
1: Evet.
0: Tahminler alayım Elif'ciğim.
3: 450 ile 500
0: arası. 450-500 arası. Aslancığım?
4: 530.
0: 530. Bilgeciğim?
5: 540.
0: 540. Mahir'cim?
6: 510.
0: 510. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan toplamışız? 530. Aslancığım sen 530 demiştin galiba. 530 puan toplamışız arkadaşlar kumbaramızda ve hedefimize kalan puansa bakın 2000'lerin altına düştük bile. 1970, sizi kutluyorum. O zaman biz hızlıca ikinci tura gidiyoruz.

0: harikasınız. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar artık heyecan yok diye düşünüyorum. Var mı? Biraz. Hayır, artık geçti heyecan.
1: Heyecan olmazsa eğlence de olmaz.
0: Bak sen, doğru söylüyorsun. Ben hiç o açıdan bakmamıştım. O zaman birazcık heyecan da katıyoruz ve Elif'le başlıyoruz. En heyecanlı o, olur mu? Gelsin mi harf tablomuz senin için? Hadi bakalım, Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Ne seçsem ki?
0: Ne söyleyeceksin
2: annem,
0: bakalım?
2: Annem Selma'nın sesi.
0: Selma Hanım'ın sesi 90 puan değerinde ve eğlence kategorisinden geliyor sorumuz. Televizyona veya bilgisayara bağlanarak dijital eğlence sağlayan elektronik cihazdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Aslan'dan bir
2: oyun
0: cevap
2: konsolu
0: geliyor mu acaba dedim. Doğru yani cevabımız. Bilemez miydin Elif'ciğim?
2: Yok, benim çok aram yok onunla.
0: Aslan senin var mı aran?
2: Çok.
0: Çok. O zaman doğru cevabımız oyun konsolu mu? Görelim.
2: Bravo Aslan.
0: Arkadaşlar harika başladık. Aslan için geliyor harf tablomuz.
3: Çarşambanın çesi.
0: Çarşambanın Ç'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek. Özel günlerde bir topluluğun düzenli biçimde yürümesidir. Süremiz başladı. Hadi bakalım ekip çalışması derken Bilge'den cevap veriyor.
1: Geçit töreni mi acaba?
0: Acaba geçit töreni mi? Görelim.
2: Evet.
0: Evet. Bilgeciğim, cevapların arkasında olman da gerçekten takdire şayan, alkışlıyoruz seni tekrar. Evet, hadi o zaman Bilge için gelsin harf tablomuz, görelim.
1: Ben biraz yükseklere uçayım dedim.
0: Uç bakalım.
1: Ağacın yumuşak G'si diyeceğim.
0: Ağacın yumuşak G'si diyorsun. 150 puan değerinde ve sağlıktan geliyor.
1: Baba.
0: Vücudumuzun hastalıklara karşı oluşturduğu doğal savunma mekanizmasıdır. Süremiz başladı. Bakalım. En yüksek puan şu anda. Bu soruda kumbaramızı atabilecek miyiz 150 puanı?
2: Bir tane kutu açalım mı?
0: Açalım mı bir kutu?
1: Açalım.
2: Açalım.
0: Açalım. Hadi açalım bir kutu.
1: Bağışıklık sistemi.
0: Acaba doğru cevabımız bağışıklık sistemi mi? Görelim. Bravo. Arkadaşlar kumbara çok güzel doluyor. Mahir ile devam ediyoruz. Pilot Mahir'imizle gelsin harf tablomuz Mahir için.
4: Kendi ilk adım Ali'nin ağası.
0: Ali'nin ağası 100 puan değerinde ve dizilerden gelecek. Dudu ve Betüş karakterlerinin yer aldığı 2025'te filmi vizyona giren dizidir. Süremiz başladı. Dudu ve Betüş. Acaba neredeydi bu? Hangi? Arkadaşlar cevaplar var mı yoksa? Hadi bir ekip çalışması. Herkese cevap var.
3: Sihirli annem.
0: Acaba doğru cevabı mı?
2: Doğru.
0: Sihir. Herkes katılıyor mu bu cevaba?
2: Evet.
0: Mahir'cim katılıyor musun?
2: Evet.
0: Mahir de katılıyor. O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Doğruysa eğer. Görelim bakalım doğru mu?
2: Doğru.
0: Doğru. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Elif'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz. Elif için bu arada arkadaşlar gördüğümüz gibi izlemiştik değil mi Sihirli Annem'i?
2: Ben çok
0: görselimiz
2: izliyorum.
0: Var.
1: Ben hiç izlemedim.
0: Çok,
1: hiç
0: sen hiç izlemedin.
1: Ben de hiç izlemedim.
0: Aslan da izlemedi. Elif çok izliyor. Elif zaten sen isimleri, soruyu okuduğum anda böyle bir heyecanlandın. Doğru cevabı biliyordun. O zaman seninle devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
2: Hukuk bölümünün H'si.
0: Hukuk bölümünün H'si 120 puan değerinde masallardan geliyor ve geleceğin hukukçusunu acaba bakalım hangi soru gelecek? Ormanda kaybolan ve yiyecekten yapılmış bir ev bulan iki kardeşin yer aldığı masaldır. Süremiz başladı.
2: Hansel ve Gretel.
0: Acaba doğru cevabımız Hansel ve Gretel mi görelim? Bravo! Çok güzel değil midir?
2: Evet.
0: Bunu her okuduğumuzda böyle şey hissetmiyor muyduk arkadaşlar? O evleri yeme hissi değil mi?
4: Evet.
0: Nasıl? Herkes okudu
2: her
0: mu?
2: Her çocuğun hayali.
0: Baksanıza ne güzel. Benim çocukluğumda da sizin çocukluğunuzda da aynı masalları okumaya devam ediyoruz. Bilgeciğim.
1: Öğretmenim.
0: Öğretmenim. Öğretmenim. Çok tatlısın Bilgeciğim.
1: Yeliz abla.
0: Canım.
1: Şimdi benim evimde bir kitap var. Adı Korku Hikayeleri diye bir başlık atmışlar. Kitabın içinde Hansel ve Gretel masalı var. Korku hikayelerine nasıl girdi bilmiyorum.
0: Değil mi? Yani aslında birazcık hani az önce dedin ya sen de böyle arkadan ses gelince biraz stres oluyoruz böyle bir durum. Aslında onda da böyle hafif bir stres durumu var, yok değil ormanda.
1: Hem
0: biraz korkuyoruz o hikayede de, korkmuyor muyuz?
1: Evet. Annesi, ama babası. Hikayeyi anlatış biçimi şöyle. İki çocuk var, ormanda kayboluyor, sonra şekerden bir ev buluyorlar.
0: Aslında hiç korkunç anlatmıyor mu? Sonrasında ne oluyor peki?
1: Sonra işte her zamanki klasik işte cadıyı fırına atıyor.
0: Yine korku dolu şeyler ama benim aklımda en güzel kalan şey arkadaşlar o ev. O çikolatadan, şekerden evi hepimiz yemek istemişizdir herhalde. Ben çocukken yemek istemişimdir.
4: Keşke gerçek olsa.
0: Keşke gerçek olsa. Aslancığım seninle devam ediyoruz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
3: Karaman'ın K'si.
0: Karaman'ın K'si 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Dil, din, ırk gözetmeksizin doğuştan sahip olunan özgürlüklerin tümüdür. Süremiz başladı.
3: İnsan hakları.
0: Çok hızlı bir cevap. Acaba bu hızlı cevapla kumbaramıza 100 puan koyar mıyız? Görelim. Bravo. Süpersiniz arkadaşlar. Bilgeciğim, harf tablomuz Bilge için geliyor.
1: Aynı zamanda kardeşimin adı Ülkü.
0: Ülkü'nün üssü. 100 puan değerinde ve psikolojiden geliyor.
1: Psikoloji.
0: Kişinin gerçekte var olmayan olguları varsanması ve yaşaması durumudur. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması Elif'ciğim.
2: Hayalüstü varlık.
0: Bir daha alalım.
2: Hayalüstü varlık.
0: Doğru cevabımız hayalüstü varlık mı? Görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması yaparız arkadaşlar.
4: Bir kutu açabilir miyiz?
2: Hayalüstü ama.
0: Evet böyle hayal görüyoruz. Aslında yok onlar. Görüyoruz. Ne görüyoruz? Bir şey görüyoruz. Hadi bir kutu açalım, tamam. Açalım mı bir kutu daha?
4: Evet.
0: Açalım, daha nasılsa bir sürü puan topladı.
2: Sonlara doğru.
1: İlk kutuyu...
0: Aa, ilkini açtılar.
1: Halüsinasyon.
2: Doğru.
1: Halüsinasyon.
0: Doğru cevabımız halüsinasyon mu acaba?
1: Olmayabilir.
0: Olmayabilir ama çok yaklaştık.
3: Halüsinasyon.
0: Halüsinasyon. Halüsinasyon mu doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Tek fark. Tek değil mi? Tek kelime. Aynen, ikinizin cevabı kabul ediyorum arkadaşlar. Ve Mahir'e geldik. 8. sorumuz için harf tablomuz Mahir için geliyor.
4: Merakın M'si.
0: Merak'ın M'si 100 puan değerinde ve tarihi yapılardan gelecek. İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği tarihi yapıdır. Süremiz başladı. İstanbul Boğazı'nda böyle çay kahve içeriz oralarda, hani neresidir orası? Çok güzel bir yerdir. Önünde restoranlar, kafeler vardır. Çay içmeye gideriz. Hadi şuraya çay içmeye gidelim deriz sanki. Hadi tamam, açalım bir kutu.
1: Çok da gidelim.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Kumbaramızı doldurduk.
1: Rumeli Hisarı.
0: Acaba doğru cevabımız Rumeli Hisarı mı? Kumbaraya 80 puan atıyor muyuz, görelim. Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Arkadaşlar Rumeli Hisarı'nın görselini de görüyorsunuz hemen yanımda. Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Bulunduğu bölgeye de ismini veren Rumeli Hisarı, İstanbul'un simge yapılarından biridir. Sultan II. Mehmet'in emriyle 1452 yılında başlanan inşası, insanüstü bir başarı diyebileceğimiz biçimde yalnızca kaç ayda tamamlanmıştır arkadaşlar, biliyor musunuz?
1: Kaç? 7 aydı sanırım.
0: Kaç tahmin? Hadi hızlıca tahminleri alalım.
3: 8.
0: Aslan.
3: 2.
0: Mahir.
4: 7. 3.
0: Yaklaştınız. Sadece 4 ayda tamamlanmış arkadaşlar. Oo. Alkış. Ne kadar güzel tarihi bir yapımız var değil mi? Elif'ciğim seninle devam ediyoruz. Kaldı 4 soru. Hadi bakalım hızlıca Elif için gelsin harf tablomuz.
2: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 140 puan değerinde ve zıt anlamlardan gelecek. Işık olmadığında ortaya çıkan durum için kullanılan kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Karanlık. Hayır, karanlık, aydınlık.
0: Doğru cevabımız. Karanlık ve aydınlık mı? Kumbaramıza 140 puan atar mıyız görelim? Bravo Elif, süpersiniz. Herkes de cevap vardı değil mi? Herkes bir butona gitmek istedi. Ortak cevap kabul ediyorum. Aslancığım sendeyiz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
3: B.
0: B Bora'nın B'si. 110 puan değerinde ve hangi kategoriden geliyor biliyor musun?
3: Spor.
0: Sen ne istemiyordun?
1: Biz
0: az önce konuştuk sevgili izleyenler. Tabii ki içeride çok güzel sohbet ettik arkadaşlarımızla. Deyimleri istemiyordu atasözlerini. Geldi bakalım ama sen yaparsın bunu. Görelim bakalım sorumuzu. Birini üzmek veya incitmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
3: Kalbini kırmak.
0: Acaba doğru cevabımız kalbini kırmak mı görelim? Bravo Aslan. Arkadaşlar ben hep diyorum ki hiçbir şeyden korkmayalım. Aslında böyle aklımıza gelen

0: ilk şeyi de söyleyelim. Genelde doğru çıkıyor biliyorsunuz. Bir de böyle korkmadan düşününce bak korktun. Korktuğun başına geldi mi?
1: Yok.
0: Gelmedi. Tebrik ediyorum seni ve hızlıca Bilge'ye geçiyoruz. Harf tablomuz Bilge için geliyor.
2: Limonun L'si.
0: Limonun L'si. 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek yine. Evet. Hadi bakalım.
2: Yine. Yine.
0: Bir işe veya göreve az da olsa emek vermeyi anlatan deyimdir. Çorbada nokta nokta nokta nokta. Hızlıca başlatıyorum. Süremiz başladı.
2: Tuzu olmak. Çorbada. Yok, olmak değil. Tuzu.
0: Tuzu. Bir dolduralım orayı. Ne olur çorbada tuzu. Aslancığım.
3: Çorbada tuzu kullanma.
2: Çorbada kullanmak. Tuz kullanmak.
3: Kullanmak.
0: Hadi bakalım çorbada bir bakalım doğru mu? Çorbada tuzu yok, kullanmak değil mı acaba cevabımız? Olmadı ama bence bulursunuz arkadaşlar. Çok yaklaştık.
3: Olmak aslında.
0: Aslında yaklaştınız. Çorbada tuzlu. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu açalım. Zorlamayalım. Şimdi bulacağız.
2: Çorbada tuzu
3: bulunmak.
2: Bulundurmak.
0: Çok güzel bir ekip çalışması. Gurur duyuyorum sizinle. Acaba bir daha alıyorum. Herkes cevabı aynı mı? Söyle bakalım.
2: Tuzu bulunmak.
0: Katılıyor muyuz Aslan?
3: Evet.
0: Elif? Mahir katılıyoruz.
4: Zaten ben dedim.
0: Hadi bakalım. Doğru cevabımız tuzu bulunmak mı görelim? Bravo! Süpersiniz arkadaşlar. Geldik son sorumuza ve son harfimize Mahir için geliyor.
2: Odunun O'su.
0: Odunun O'su 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Yağda kızartılmış hamurun üzerine şerbet eklenerek hazırlanan çıtır bir yiyecektir. Süremiz başladı. Mahir'cim sen bunu bilirsin. Bir dakika heyecan yok. Mahir bunu bilir. Hani böyle yağda kızartıyoruz yuvarlak yuvarlak. Yiyoruz tatlı.
2: Çorba.
3: Lokum topları.
0: Lokum. Aslan'dan cevap geliyor. Lokum.
3: Topları.
0: Lokum topları mı doğru cevabımız? Görelim bakalım. Olmadı.
2: Kardeşim bayılır. Çok sever bizi. Babama der, bana der. Lokma tatlısı.
0: Lokma tatlısı mı acaba doğru cevap? Görelim. Bravo. Ama ortak Aslancığım üzülmek yok. Bu turda nasıl hızlı geçti anlamadık değil mi?
3: Evet.
0: Kaç puan topladık kumbaramızda? Hadi tahminler gelsin Elif'ciğim.
3: 1300.
0: 1300 Aslancığım.
3: 1460.
0: Bilge'ciğim.
2: 1400.
0: 1400'lerde.
2: 70.
0: 70 Mahir'ciğim.
3: 1600.
0: 1600. Bakalım görelim kumbaramızda kaç puan topladık? Anlık puanımız 1770 ve hedefimize kalan puansa 730 arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Kaç soru bilirsek finalde?
2: 4.
0: Ödül bizim. 4. Bravo Mahir. 4 soru bilirsek ödül bizim. Kutluyorum. O zaman nasıl geçti bu tur sizin için?
4: Çok güzeldi. birinci tura göre ve birinci ve ikinci...
0: Bu ısınma turumuz, ısınma turumuz bitti. Bu ikinci turumuzdu. Isınma evet. turuna göre daha iyiydi değil
2: evet.
0: mi senin
2: final.
0: Için? Senin için Aslancığım?
3: İlk tur benim yani çok az doğrum vardı. Bu sefer doğrularımı yükselttiğim için yani mutluyum.
0: Kutluyorum ama zaten arkadaşlar bu bir ekip çalışması. Hep söylüyoruz ve hepiniz o kadar başarılıydınız ki biriniz ilkini biliyor, biriniz ikincisini biliyor. Bir arada birbirinize yardım da ettiniz hatta gördüm. Ben sizi tekrar bu ekip çalışmanız için kutluyorum. Harikasınız. Tekrarlıyorum. Bilge'ciğim.
2: Benim için çok heyecanlı geçti. Çok eğlenceliydi. Ve bu turda daha çok açıldık yani takım olarak. Ekip olarak.
0: Ekip olarak harikasın.
2: Ekip olarak çok daha şeydik. Birinci turda biraz heyecan vardı. Yani olması gerekenden biraz daha... şey var.
0: Ama bir sen dedin ya.
2: Daha fazla tuzu bulundurmuşlar.
0: Hani sen de dedin ya zaten heyecanımız olsun diye doğru söylüyorsun. Heyecan da aslında azıcık olduğunda, dozunda olduğunda bizi motive ediyor. O yüzden bence çok güzel bir turdu. Benim için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. İlk programımda benimle birlikte olduğunuz için ve Mahir'cim.
3: İyiydi. Bence eğlenceliydi.
0: Eğlenceliydi. O zaman finale hazır mıyız arkadaşlar?
2: Hazırız.
0: Duyamadım. Bu nasıl?
2: Hazırız.
0: Hadi bakalım o zaman biz finale gidiyoruz.

0: teşekkürler arkadaşlar. Şahanesiniz. Sevgili izleyenler, biz şimdi geldik final turumuza. Harika bir final turu bizi bekliyor mu arkadaşlar?
1: Evet!
0: Şahanesiniz. Şimdi merak ediyor muyuz acaba hangi kategoriler var finalde?
1: Evet.
0: Söylüyorum. Bilim var. Bilgecim çok sevindin. Yiyecek içecek var. Elif'cim sen seviyordun yemek yapmayı. Aslancığım sen de çok seviyorsun. Meslekler var Mahir'cim. Sen seviyorsun ve genel kültür var. Hadi bakalım hızlıca başlayalım mı o zaman?
1: Evet.
0: Haydi bakalım Elif için gelsin kategorilerimiz.
2: Yiyecek içecek. Ramazan ayının R'si.
0: Ramazan ayının R'si. Sorumuz gelsin. Yoğurt ve suyla yapılan Türk mutfağının sevilen içeceğidir. Süremiz başladı.
2: Ayran.
0: Hızlı bir cevap. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan kazandırır mı görelim. Bravo Elif, süpersin. Kaldı 3 soru arkadaşlar. Aslancığım, kategorimiz geliyor senin için.
3: Yiyecek ve içecek Iğdır'ın ısı.
0: Yiyecek ve içecek Iğdır'ın ısı. Çünkü sen tatlı yapmayı da yemek yapmayı da çok seviyorsun. Hatta dolma mı yaptım demiştin bana?
4: Yaprak sarma, evet.
0: Değil mi? Onu ben çok şaşırmıştım. İnce ince sarabildin mi? Biliyorsun çünkü. Evet. Hani bizim en büyük derdimiz odur, ince sarabildik mi diye yaprak sarmasını. Nasıl yaptın? Biraz hızlıca bize anlatsana.
3: Yardımcı ablam yani içini hazırladı, ben de sardım.
0: Şahanesin, tebrik ediyorum o zaman. Gelsin sorumuz. Bir ilimizin adıyla anılan baharatlı kıymayla hazırlanan acısıyla meşhur yemektir.
3: Adana kebapı.
0: Başlamadan cevap geldi. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan daha kazandırır mı görelim. Sen de emindin, hemen alkışa gitti Ali. Bilgeciğim, senin için geliyor kategorilerimiz.
5: Yani acaba hangi kategoriyi seçsem diye düşünüyorum.
0: Bence de senin için çok zor olacak. Ne yapacağız?
5: Yani seçim hakkı bir tane var. Sadece bir tane var.
0: Hadi seç bakalım.
5: Ben bilim armutun ağası demiyorum.
0: Demiyorsun, bir de şaşırtıyorsun.
5: Bilim...
0: Hangisi o zaman? Ye. Yeliz'in yesi ye. Olsun mu? Hadi bakalım gelsin sorumuz. Maddelerin yapısını, özelliklerini, birleşimlerini ve değişimlerini araştıran bilim dalıdır. Süremiz başladı.
5: Ben biyokimyager olmak istiyorum. Biyoloji ve kimya acaba hangisi?
0: Acaba?
5: Bence kimya ama.
0: Emin misin?
5: Bence eminim ama arkadaşlarımız bilim.
0: Hadi bakalım. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Bilge, süpersin. Ve ödüle kalan son sorumuz. Hadi bakalım Mahir'cim. Mahir için gelsin kategorilerimiz.
6: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
7: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
8: Gelinliğini kendin seç. İyi yolculuklar Ümran.
7: Teşekkür ederim dayıcığım.
9: Niye dönmüyor Asım amca?
10: Kaptan Murat.
8: Merhaba delikanlı.
9: Onu bulacağım Asım amca.
8: Bir şeyiniz yok ya?
9: Hayır.
8: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım. 5 saattir bekliyorum.
9: Bunun için maaş alıyorsun.
11: Alev alev. Bugün 13.45'te TV4'te.
12: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tambi boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tambi boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Boş. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Boş.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz biz.
6: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha ne bitti ya? Ne ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: meslekler. İki teyzemin de adını söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Sevda ve Sibel.
1: Sevda ve Sibel Hanım'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Gelsin sorumuz. Toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan, suçluları yakalayan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
0: Polis.
1: Çok hızlı bir cevap geldi Mahir'den. Mahir'in bu cevabıyla acaba biz ödüle gider miyiz görelim? Bravo! Süpersiniz! Şahanesiniz!
2: Süper! Kumbara!
1: Şahanesiniz arkadaşlar. Efendim, ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, birinci masamızdaki Elif. Kutluyoruz! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Aslan. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, üç numaralı masadaki Bilge. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, dört numaralı masadaki Mahir. Kutluyoruz. Arkadaşlar harikaydınız. Bence çok güzel bir program oldu. Nasıldı Elif'ciğim? Senden alalım duygularını.
3: Çok güzeldi. Buraya katılmak çok güzel. Başvuru yapan herkes çok iyi hissediyordur.
1: Eğlenecekler değil mi geldiklerinde?
3: Evet, çok güzel.
1: Şahane. Eğlendin. Buradan mutlu ayrılıyorsun. Biz de çok mutluyuz. Bir sürü şeyler öğrendik. Kumbaramıza bir sürü anı doldurduk. Arkadaşlık, ekip ruhunu doldurduk değil mi arkadaşlar? Sizin, neşe doldurduk, daha ne olsun?
3: Sizin sevginiz, saygınız,
1: canım benim, canım benim, teşekkür ederim. İyi ki geldin Elif'ciğim.
3: Teşekkür ederim.
1: Aslancığım senin için nasıldı?
4: Benim için çok eğlenceliydi. Hı-hı. Yani buraya bizden sonra katılacak kişilere de çok eğleneceğini düşünüyorum ve bu yeni programın ilk bölümünde olmak çok yani eğlenceli ve gurur verici.
1: Benim için de çok eğlenceli ve sizi tanıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim Bilgeciğim.
5: burada bulunmak zaten ayrı bir heyecan. Burada bu programın içinde bulunmak ayrı bir heyecan. Ama bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar eğer bu programı izliyorsanız kesinlikle katılın çünkü benim aklımdan şu an ne geçiyor biliyor musunuz? Acaba kılıf değiştirip yeniden başvuru yapsam mı?
1: Vav, wow, bravo. Bekliyoruz o zaman bakalım. Bakalım.
6: Merhaba benim adım Asya. Ben bilirim.
1: O zaman arkadaşlarımız nereden başvuracaktı? Biliyor muyuz arkadaşlar?
5: Şöyle www.tv360.com.tr
1: bırakıyoruz. www.tv360.com.tr adresinden. Bizi ekran başından izleyen arkadaşlarımızı da bekliyoruz değil mi?
5: Evet.
1: Mahir'cim.
0: Bence çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Eğer burada izleyenler orada ayrı bir heyecan, burada ayrı bir heyecan ama buradaki heyecan bence çok izlemekten daha güzel.
1: Değil mi? Çok güzel. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Bugün benimle oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Şimdi ödül nerede acaba? Aa hemen gördünüz. Nerede? Bir dakika.
5: Ya, ama ben göremiyorum.
1: Ben de göremedim. Ne tarafta nerede söyleyin? Acaba? Bu tarafta.
5: Ama
1: gidiyorum.
5: Benim gözüm numarası ödüle değişmişti. En son gözlüğü olan var mı? Arkadaşlar gözlüğü olan var mı?
1: Ben şimdi sana bulacağım bir gözlük. Bak burada bulduk. Duygu ablamıza çok teşekkür ederim.

0: Güzel halaylar çektiniz değil mi Duygu ablamızla birlikte arkadaşlar? Bugün çok eğlendik mi?
1: Evet,
0: öncesinde çok de çok eğlendik. Ben de çok eğlendim. Buyurunuz Mahir Beyciğim, hediyeniz tablet. Buyurunuz Bilge Hanımcığım. Çıkışta hep beraber açar bakarız olur mu?
1: Gigabyte var mı?
0: Elif'cim iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler bizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Başvuru adresimizi tekrar hatırlatalım. Sevgili kardeşlerimiz siz de burada stüdyomuzda bizlerle birlikte olmak isterseniz sizleri de bekliyoruz. Hep beraber kapatalım mı?
2: Hoşçakalın.
1: Sağlıkla kalın.

Bütün hikaye aslında 2006 yılında Gaziantep'te başladı. Çünkü ben burada doğaçlıkçı oldum, ben burada aşık oldum, ben burada evlendim, ben burada çocuk sahibi oldum. Ve ben burada Gaziantep mutfağıyla alakalı yetkin bir hale geldim. Ben Gaziantep'e geldiğimde iyi bir şeftim, doğa şeftim ama bir doğa çiftçi değildim. Sessiz, sakin bir adamımdır ama mutfağa girdiğim zaman içimden bir canavar çıkar. Mutfaklar çünkü zor yerler, telafisi olmayan yerler. Tabak misafire gittikten sonra o bitmiştir, geri dönüşü yok.

Merhaba, ben Doğa Çitçi. 1979 Elazığ doğumluyum. 10 yaşında mutfağa girdim. 10 yaşından bugüne kadar hala daha mutfaktayım. Sene 96'da ben Elazığ'dan ayrıldım. Sene 96'da Mersin'e yerleştikten sonra Mersin'de de yine bir aile lokantamız oldu. Aile lokantasında yine devam ettik çalışmaya. ...2006 yılında Gaziantep'le tanıştım. Gaziantep'e geldim. Gaziantep'e aşık oldum. Niye diyeceksiniz? Çünkü Gaziantep öyle bir şehir ki... ...öyle bir kültür var ki... ...hele ki yemek kültürü inanılmaz. Bunu yaşamak gerek. Yani bunu kelimelerle anlatmak imkansız. Gaziantep'e geldiğim zaman şu gerçekle karşı karşıya kaldım. Çok iyi bir şefsiniz, çok donanımlı bir şefsiniz. Bütün mutfaklara hakimsiniz. Biliyorsunuz iyi şeflerle çalışmışsınız. Ama karşınızda, önünüzde bir Gaziantep mutfağı gerçeği var. Öyle büyük bir mutfak ki. Dedim ki ya Doğa, eğer ben bu mutfağı öğrenemezsem Gaziantep'te başarılı olamam. Gaziantep'te kim eğildir? Bu işi kim çok iyi bilir? Bu işle alakalı, Gaziantep yemekleriyle alakalı kitap yazarlarını buldum. Ve Gaziantep yemeklerinin orijinal reçetelerini araştırmaya başladım. Yemeklerin pişirme tekniklerini araştırmaya başladım. Ve sonuçta inanılmaz bir yere geldim. O geldiğim yerde de bana bir etiket verdi. Doğa Şef'ten artık şeflikten çıkıp arkasına bir Doğa Çitçi eklendi ve şu an hala da şefliğime

Devam ediyorum. 35 senedir mutfaktayım. Yani mutfağa girdiğim zaman her şeyi unutuyorum, her şeyi geride bırakıyorum. Hele ki Gaziantep mutfağı olunca iş, Gaziantep mutfağını anlatmak olunca elimden geldiği kadar zaten konuşarak anlatmaya çalışıyorum ve bunları yaptığım yemeklerle taçlandırıyorum. Gelen misafirlerimize o Gaziantep yemeklerini, o zenginliğini sunduğum zaman o kadar mutlu oluyorum ki bunu anlatamam. Ramazan, hep böyle Ramazan olunca veya Ramazan yaklaşınca beni bir heyecan sarar. Çocukluğuma giderim. Çocukluğumda çünkü böyle hani oruç tuttuğunuz zaman o iftar olmasını beklersiniz, saatler geçmez. Sorarsınız ne zaman ezan okunacak. Bir şeyler canınız ister, onları istersiniz, aileniz size onu yapar. Evdeyseniz fırına gidersiniz o sıcak ekmek almak için iftara yakınken işte 5-10 dakika kala. Koşa koşa eve gidersiniz. O sofradaki maneviyatı anlatamam zaten. Hani hakikaten Ramazan dediğimiz zaman bir huzur, ilahi bir durum yani.

Şimdi ben her zaman bunu söylerim. Gaziantep yemeği Gaziantep ürünleriyle olur diye. Ve ben bu ürünleri genellikle kendi elimle, gözümle seçerim, koklayarak seçerim. Yani o duyu dediğimiz şey var ya, ona dokunarak, hissederek, koklayarak, gözlemleyerek, bakarak, bütün duyularımı çalıştırarak o ürünleri teker teker seçerim. Seçtikten sonra da mutfağa gelirim. Mutfakta da benim dediğim gibi her şey tazedir, her şey günlüktür. Aldığımız ürünler bildiğimiz, güvendiğimiz insanlardan seçerek aldığımız ürünlerdir.

Evet, işte Gaziantep yemeklerinin lezzetinin sırrı aslında burada gizli. Niye? İşte Gaziantep'teki bu ürünler var ya, baharatlar, salçalar, bakliyatlar, hepsi Gaziantep yemeklerine değer katan ürünler. Ve işte burada pazarda görüyoruz. Geliyoruz burada, elimizle seçiyoruz, görüyoruz, dokunuyoruz, kokluyoruz ve ürünü ondan sonra alıyoruz. Sonra mutfağımıza götürüp o güzel Gaziantep yemeklerini oluşturuyoruz. Evet, işte bak görüyorsunuz, bu bizim pulüverimiz. Gaziantep'te güneşten ve topraktan gelen lezzet. Bunların hepsi değerli. Yemeklerimize değer katan ürünler. Biber salçası var, domates salçası var, acı biber var, tatlı biber var. Ve biz bunlardan lezzetli, çok güzel yemekler yapıyoruz. Evet, Gaziantep mutfağında baharat o kadar çok önemli ki. İşte burada görüyorsunuz, onlardan bir tanesi zahter. Zahter dediğimiz aslında bu yabani kekiktir. Bunu hem yemeklerimizde kullanıyoruz hem de bunun çayını yapıp çayını da tüketiyoruz. Yemeklerimizin lezzet sırlarından bir tanesi de aslında bu sumak. Çok kullandığımız bir ürün. Bunun ekşisini de çıkartıp eksisini de kullanırız ve toz halinde de kullanırız. Tavsiye ederim. Evet, Almacı pazarında gezerken böyle karşınıza hakiki üzüm pekmezi de çıkabilir. Bu aslında mayalanmış, mayalı bir pekmez, katı pekmez deriz. Ve bunun lezzetine doyum olmaz. Evet, Almacı pazarından en güzel ürünleri, en taze ürünleri aldık. Ve buradan yemek yapmak için mutfağa geçiyoruz.

Ve mutfaktayız. Bugün sizler için Gaziantep yöresine ait yemekler yapacağız. İlk başta yapacağımız yemekleri ben sizlerle paylaşayım. Yuvarlama yapacağız Gaziantep yöresine ait. Sinik köfte yapacağız ve ayvalı tas kebabı yapacağız. Yuvalama için ilk başta malzemelerimi sayayım. Neler kullanacağım? Yuvalamanın içinde hangi malzemeler var? Onları bir tanıyalım. Ondan sonra yemek yapımına geçelim. Evet, ilk başta burada bir kuzu etimiz var. Kuşbaşı doğranmış bir kuzu etimiz. Nohudumuz var. Çekilmiş, daha önceden ıslatılmış ve sonra kurutulduktan sonra çekilmiş pirinç unumuz var. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü normalde marketlerde satılan pirinç unuyla bu yemek olmaz. Pirincin ıslatılıp biraz kurutulduktan sonra dövülerek, un haline getirilerek yapılması gerekiyor. Pirinç unumuz var. Yağsız bir etimiz var. Yağsız bir kuzu kıyması kullanacağız. Pirinç unumuzu kullanacağız. Dediğim gibi pirinç unumuz daha önceden ıslattığımız ve çektiğimiz un haline getirdiğimiz pirinçle yapıyoruz. Süzme yoğurdumuz var. Bir de baharatlarımızı kullanacağız. Yine burada Gaziantep'e has bir baharatımız var. Nizip nanesi. Bunun hem kokusu hem rengi her şeyi farklıdır. Yemeği yaptığımız zaman zaten burada keşke bunu da sizlere gönderebilsek buradan. Ve sade yağımızı kullanacağız. Geceden ıslattığımız bir nohudumuz var. Yarım pişmiş. Nohudumuza burada elimizde olan kuşbaşı doğradığımız kuzu etini ilave ediyorum. Evet, kuzu etimizi ilave ettim. Zaten ocağımın altı yanıyordu. Açıyoruz ocağımızı. Ve burada etimizin ve nohudumuzun tam pişmesini sağlayacağız. Ondan sonra da buradaki elimizdeki süzme yoğurtla et suyumuzu buluşturup sonra aynı tencerede birbiriyle bağlayacağız. Şimdi burada köftemizi yapmamız gerekiyor. En önemli olan yeri zaten burası. Burada pirinç unumuz var. Pirinç unumuzu alıyoruz. Kıymamızı alıyoruz. Burada çekilmiş karabiberimiz var. Biraz karabiber ilave ediyoruz. Biraz da tuz ilave ediyoruz. Bunu yoğururken en büyük özelliği su karıştırmamak. Yani etle pirinç ununu birlikte yoğurmak. Tabii ki bu hakikaten meşakkatli bir iş. Çünkü bunu bu şekilde susuz bir şekilde yoğuracaksınız. Ondan sonra da küçük bir şekilde yuvarlayacağız. Bu aslında Gaziantep'in de bir milli yemeği. Bayramlarda Gaziantep'te her evde sabahleyin Ramazan bayramında bu yemek yapılır. O yüzden bugün sizler için bu yemeği seçtim. Bunun da hikayesini anlatayım. Gaziantep İpek Yolu'nun üstünde olduğu için bir de eskiden pirinç çok değerli bir bakliyat. Pirinç her yerde bulunmuyor ve pirince ulaşmak da çok zor. Bir genç kız nişanlısına çok özel bir yemek yapmak ister. Düşünür acaba ne yapabilirim diye. Tabii ki düşündükten sonra der ki ya ben pirinç bulayım, pirinçten güzel bir yemek yapayım. Ondan sonra tabii ki kıymayı döverek kıyma haline getiriyor eti. Ondan sonra bu pirinci ısıyor. Isladıktan sonra onu da un haline getirdikten sonra birleştiriyor ve köfte haline getiriyor. Sonra bunu da yine Gaziantep'te tabii ki yoğurtlu yemekler de meşhurdur. Yoğurtla birleştirmek istiyor. Yoğurtla birleştirdikten sonra üstüne de nanesini yapıyor. Ve yine Gaziantep'te çok kullanılan bir bakliyat, nohutla birleştiriyor. Nişanlı evine gönderiyor. Nişanlı evine gönderdikten sonra nişanlı evinde bu bayram havasına karşılanıyor. Ve yemeği herkes yedikten sonra bayram gibi bir gündü, bayram gibi bir yemekti diye. Ondan sonra Gaziantep'te bu ritüel haline geliyor. Her evde Ramazan bayramında her sabah kahvaltı yerine yuvalama yenir. Yanında da pirinç pilavı tüketilir. Bugün o yüzden sizler için bu yemeği yapıyorum. Tabii ki yoğurmamız biraz zaman alacak bunu.

Evet. Yoğurduk ve böyle sakızlanması gerekiyor bunun. Ve sakızlandı. Artık köftemiz hazır. Yani yuvalamamız hazır. Fitil haline getirip elimizi biraz yağa batırıyoruz. Zeytinyağına. Şöyle fitil haline getiriyoruz bunu. Eskiden kadınlar bu yemeği yapacağı zaman birleşirler. Bir hafta önceden, 10 gün önceden, bayramdan. İlk başta bir komşununki yapılır. 4-5 bayan kadın birleşir. Birlikte yaparlar. Şöyle şu şekilde küçük küçük yuvarlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle avucumuzun arasında veya parmaklarımızın ucunda. Şöyle parmağımızın ucunda da yapalım. Ve bunu mahallede kadınlar birleşir. Birlikte yaparlar. Ve bununla birlikte sosyalleşirler. İmece şeklinde bu yemek çıkar. Ve bu yemeği yaparken maneler söylerler, türküler söylerler. Ve bayram sabahı herkes bu yemek için namaza gider. Namazdan geldikten sonra bu yemeği yer. Ve dediğim gibi özellikle Gaziantep'te kahvaltı yapılmaz. Bayram sabahı namazdan çıktıktan sonra gelinir, evde yuvalama yenir. Ve şimdi ben bunu yuvalamaya devam ediyorum. Evet, yuvalama işlemimiz bittikten sonra ben bunu buharda pişireceğim. Buharda pişecek. Yani sosumuzun veya et suyumuzun içine karıştırmayacağım. Sıcak bir kaynar suyun üstünde buharda pişirdikten sonra sosumu yapacağım. Sosumu yaptıktan sonra en son yemeği servis edecekken içine karıştırıyoruz, harmanlıyoruz ve ondan sonra servis yapıyoruz. Şimdi ben yuvarlamaya devam edeyim çünkü işim çok zor. Bitirdikten sonra görüşelim.

Evet, yuvalamızı yuvaladık, hazır. Şimdiki işlemimiz ise bunu buharda pişirmek. O yüzden ben bunu alıyorum ve burada altında su var bunun. Ve bir kevgerimiz var. Kevgerimizin üstüne koyuyoruz. Dediğim gibi bunu buharda pişireceğiz. Evet, aldık. Kapağımızı kapatıyoruz. Ve bu burada buharda pişmesini bekleyeceğiz. Buharda piştikten sonra onu alacağız. Dediğim gibi sosumuzu yaptıktan sonra en son hepsini birleştireceğiz. Burada yine etimiz, gördüğünüz gibi nohudumuz pişti, hazır. Sosumuzu yapmaya geçebiliriz. Sosumuz için gerekli olan malzeme, dedim ya, süzme yoğurdumuz vardı. Süzme yoğurdumuzu kullanacağız. Süzme yoğurduma bir tane yumurta kıracağım ve çok az bir zeytinyağı. Ondan sonra bunu çırpmaya başlayacağım. Çırptıktan sonra buradaki et suyumuz var. Pişen nohutlu ve etli suyumuzdan alıştırmaya başlayacağım. Çünkü yoğurt pişirme tekniklerinin en önemli özelliği de yoğurdu alıştırmaktır. Eğer yoğurdu alıştırmazsanız kesilecektir. Kesilmemesi için alıştırıyoruz buradan. Sıcak suyla takviye yapıyoruz ve onu ılıtarak burada en son tencerede birleştireceğiz. Süzme yoğurdumu alıyorum. Bir tane yumurta kırıyoruz buna. Bir adet. Ve burada çırpma telimizle biraz çırpacağım. Birazcık zeytinyağı ilave edeceğim. Evet, şimdi burada gördüğünüz üzere etimiz pişti, hazır. Suyumuz da hazır. Bu et suyumuzdan azar azar ben bu tarafa veriyorum. Ve şu an altı kısık bir şekilde olacağım. Çok fazla açık değil. Yavaş yavaş hem alttan bir ısı veriyorum, hem de burada et suyumdan eklediğim için burada yoğurdum alışmaya başladı. Tabii ben burada bu işlemi yaparken bir taraftan da burada yine yuvalamamız buharda pişiyor. Gördüğünüz gibi sıcak bir şekilde. Bunu da biraz sallayayım. Şöyle. Görüyorsunuz bu buharda pişti. Artık ben bunun altını da kapatabilirim. Pişmesi yeterli benim için. Ve yoğurdumuza burada aynı şekilde devam ediyoruz. Kesilmesin diye. Artık yoğurdumun altını biraz daha açtım. Çünkü ben burada alıştırdım, artık bu yoğurt kesilmeyecektir. Alıştırdığım için şimdi burada tenceremdeki et suyuyla birleştiriyorum yoğurdumu.

Evet, gördüğünüz gibi yoğurdumu da birleştirdim. Yoğurdumu birleştirdikten sonra da en son burada pişirmiş olduğum yuvalamayı içine aktarıyorum.

Evet, sosumuzu yaptık. Şu an yemeğimiz hazır. Yuvalamayı da birleştirdik. Ben burada sade yağımı ve nanemi ilave edeceğim. O yüzden şöyle tavamı bir koyayım buraya. 2 yemek kaşığı sade yağ kullanıyorum. Yağımın biraz ısınmasını istiyorum. Çok da fazla yakmayacağım. Aslında sade yağ yanmaz da. Sade yağı da anlatayım bu arada. Sade yağ tereyağının ayranı alınmış halidir. Yani ayrıştırırız. Ondan sonra kullanırız. %99.9 yağdır bu yağ. O yüzden çok zor bir şekilde yanar. Hemen yakamazsınız bu yağı. Elimizde nanemiz de var burada. Nanemi alıyorum. Şöyle kepçemin içine döküyorum. Ve yağım artık çok ısındı. Görüyorsunuz buhar çıkıyor. Yolamamız hazır. Şimdi ikinci yemeğimize geçelim. Sinik köfte.

Bir diğer lezzetimiz sinik köfte ile devam ediyoruz. Sinik köftede kullanacağım malzemeleri sayayım. Burada orta yağlı bir kuzu kıymamız var. Sade yağımız var, cevizimiz var, kuru soğanımız var. Yağsız bir kuzu kıymamız var, çok yağsız. Çünkü köftede kullanacağız, dışında kullanacağız bunu. Bir de simidimiz var. Simit de Gaziantep'te bulgurun küçük olan halidir. Bunu kullanacağız. Şimdi ilk başta öncelik olarak kıymamı kavurmam gerekiyor. Ve tencerem burada hazır. Hemen alıyorum. Kıymayı kavurma işlemine başlıyorum. Kıymamı tencereye ilave ediyorum. Çok az bir sade yağ ilave ediyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Kısık bir halde kavurmaya devam ediyoruz. Bu burada kavrulurken ben köftemi yoğuracağım. Aslında bu bildiğimiz bir içli köftedir. İçli köftenin tepsi versiyonu. Ve tepsi versiyonunu yapacağız. Buna da tabii ki eskiden hani şu an tepside yapıyoruz ama büyük sinilerde yapılır. O da kesilirdi. O yüzden bunun ismi sinik köfte. Bulgurumuzu yani simidimizi yoğurma kabıma alıyorum. Yağsız kıymamı ilave ediyorum. Tuzumuzdan ilave ediyoruz. Biraz çekilmiş karabiber. Biraz da pul biberimizden ilave ediyoruz. Bir adet yumurta kırıyoruz. Ve bunu yoğurmaya başlıyoruz.

Evet. Gördüğünüz gibi böyle artık sakızlandı. Sakızlandığı için artık bu şeyimiz hazır. Köftemizin dışı hazır. Burada da içimiz var. İçimizde kıymamız kavruldu. Kavrulduktan sonra kuru soğanımızı ilave edebiliriz. Kuru soğanı da karıştırdıktan sonra biraz soğanla da kavrulmasını istiyoruz. Ondan sonra burada baharatlarımız var. Baharatlarımızı ve cevizimi ilave ettikten sonra bunu gördüğünüz gibi zaten şeyimiz hazır. Simidimizi yoğurduk. Burada hazır. Tepsimiz de burada. Bunu tepsiye bir kat yapacağız. En alta bir kat. Ortasına bu yaptığımız harcı yayacağız. Üstüne de bir kat yaptıktan sonra bunu keseceğiz. Ondan sonra fırınlayacağız.

Evet, şimdi içimiz hazır. Dışımız da hazır. Dediğim gibi bu tepsi formatında olan bir içli köfte. O yüzden tepsimiz burada hazırken şöyle hemen alıyorum. Biraz elimi sade yağa batırıyorum. Tepsiyi biraz yağlıyorum. Gaziantep'te tepsi yemekleri çok fazladır. Fırında yapılan yemekler çok fazladır. Mahalle kültüründe inanılmaz hem kasap vardır, hem bir market vardır, bir manav, hem de bir fırın vardır. Üçü yan yanadır. Alışverişinizi yaparsınız. Kasaba zaten bir yemek yapmak istiyorsanız, ne yemek yapmak istediğinizi anlatırsanız o size zaten onunla alakalı eti verecektir. Dediğim gibi burada artık içimiz hazır. Yoğurduğumuz köfteyi alıyoruz. Şöyle tepsimize yayacağız bunu. Eşit bir şekilde. Evet, şimdi alttaki katını yaptık. Burada iç harcımız da hazır. İç harcımızı buraya ilave edeceğiz, sereceğiz. Ve bunun üstüne bir kat daha yapacağız. Kat yaptıktan sonra keseceğiz. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Ben iç harcımı hemen buraya ilave etmek istiyorum. İç harcımızın içinde ne vardı? Kuru soğan var. Baharatlarımız pul biber, karabiber, tuz ve cevizimiz var. Ceviz ekledik. Orta yağlı bir bıçak kıymamız vardı. Zırhta çekilmiş bir kıyma. Bu kıymayı şöyle eşit bir şekilde seriyoruz. Böyle eşit bir şekilde serdikten sonra yine işlemimiz bitmedi. Bir işlemimiz daha var. Dediğim gibi bunun üstüne bir kat daha yapacağız. Katı serdikten sonra keseceğiz. O yüzden kat için yine ben buraya bir yağlı kağıt alıyorum. Ve elimin altında böyle kağıdın üstünde açıyorum bunu. Çünkü burada harcımızı koyduk. Evet, şimdi ikinci katımız da hazır. Bir yağlı kağıdın üstüne yapmıştım. Buradan yağlı kağıttan alıyorum. Ve şöyle tepsimin üstüne seriyorum. Sonra bu yağlı kağıdımı şöyle hafifçe kaldırıyorum buradan. Evet, tepsiyi şöyle tam köşelerini kapatıyorum. Şöyle üstünü de düzlüyorum, yine bastırıyorum biraz, presliyorum burada. Evet, şimdi sinik köftemiz hazır. Bunu keseceğiz, ondan sonra fırına göndereceğiz ve burada devam edeceğiz. Tabii ki ne var? Sırada Ayvalık tas kebabı var.

Üçüncü ve son yemeğimiz için yine buradayız. Ne yapıyoruz? Ayvalı tas kebabı yapıyoruz. Ayvalı tas kebabı için kullanacağımız malzemeler hemen burada yanı başımda. Onları sayayım. Domates salçamız var. Biber salçamız. Burada bir kuzu etimiz var. Özellikle söyleyeyim, Gaziantep'te çok fazla dana eti tüketilmez. Yapılan yemeklerin %90'ı, %95'i hatta kuzu etinden yapılır. Arpacık soğanımız var. Doğranmış burada ayvamız var. Havucumuz var. Kuru sarımsağımız, baharatlarımız, tuz ve karabiber var, çekilmiş. Havucumuz var ve ayrıyeten pirinç kullanacağız. Bu aslında bizim Anadolu'da hemen hemen bütün coğrafyada yapılan yemeklerden bir tanesi, tas kebabı. Ama Gaziantep'te geldiğimiz zaman bunun farklılığını nereden görüyoruz? İçinde meyve olmasından görüyoruz. Meyveyi kullanıyorlar Gaziantep'te ve daha fazla bir lezzet katıyor yemeğe. Meyveli yemeklerimizden bir tanesi oluyor. Burada etimiz vardı. Etimizi alıyoruz. Arpacık soğanımızı. Ayvamızı, sarımsağımız, havucumuz, baharatları ilave ediyorum. Biraz tuz, biber salçası, domates salçası. Şöyle elimle güzelce her tarafını salçaları yediriyorum. Hem ete hem sebzeme hem meyveme. Gaziantep'te meyveli yemekler de vardır. Onlardan bir tanesi mesela erikle yaptığımız yemekler, çağlayla yaptığımız yemekler ve yine taze sarımsak ve taze soğanı kullandığımız yemekler var. Ve ayvalı yemeklerimiz de çok fazla. Aslında bu yemeğimiz pişirme tekniği olarak da farklı bir teknikte olan yemek. Şimdi zaten onu da göreceğiz. Tasımı alıyorum ve bu harmanladığım etlerimi ve sebzelerimi tasın içine yerleştiriyorum. Tasın içine yerleştirdikten sonra aslında bunda en önemli olan şey kısık ateşte ve hava almadan pişmesi. Bunun üstüne bir ağırlık koyacağız. Tencerem burada hazır. Burada bir kaynayan suyum var hazır. Tenceremi alıyorum ve bu doldurduğum tası kapatıyorum. Yani ters çeviriyorum. Şu an tabana değiyor bu ve bunun üstüne bir ağırlık koymam gerekiyor. Ağırlığımızı da koyuyoruz. Şöyle bir dolma taşı koydum. Çünkü bunu bastırmam gerek, alttan hava almaması gerekiyor. Alttan hava alırsa eğer koyduğumuz malzemelerin hepsi yanar. Şuradan çok az bir kaynayan sudan suyumuzu ilave ediyoruz. Ve ocağımın altını açıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi bu kaynamaya başlayacak çünkü burada kaynar su kullanmıştık. Hemen kaynamaya çıktıktan sonra altını mum ışığında pişirmeye devam edeceğim. Ve piştikten sonra burada daha önceden yıkadığımız pirinçlerimiz var. Pirinçlerini yan tarafına ilave edeceğim ve demlenmesini sağlayacağım. Normalde yani hem bir yemek pişiriyorum içinde hem de pilav pişiriyorum. Yani böyle bir zenginlik başka nerede var bilemiyorum.

Evet. Artık etimiz pişti. Yani onu hissedebiliyoruz. Zaten sürü olarak da doldu. Şöyle tencerenin içini görüyorsunuz, kaynıyor. Ve burada daha önceden yıkadığımız pirincimiz var. Hani bu biz salma usulü deriz ya. Salma usulü aslında bir pilav yapıyoruz burada. Pirinçleri yan tarafına ekliyoruz. Gaziantep mutfağında dediğim gibi biraz önce meyvelerle yapılan yemekler, yoğurtlu yemekler, sebzelerle yapılan

0: yemekler, salçalı yemekler. Gaziantep'te öyle bir zenginlik var ki, yani tatlısıyla birlikte topladığınız zaman soğuk yemeği, sıcak yemeği ile birlikte 500'ün üzerinde lezzet var. Tabii ki Gaziantep mutfağının en büyük özelliklerinden bir tanesi de mevsimsel bir mutfak olması, mevsiminde yemeklerin yapılması. Mesela geçenlerde ben bir lahmacun yapmıştım. Lahmacunu yaparken bana dediler ki bir lahmacun yapar mısın? Ben dedim ki nasıl bir lahmacun istiyorsunuz? Tabii insanlar bunu söyleyince şaşırıyor. Çünkü biz kış mevsimindeyiz ve kışa girdiğimiz zaman Gaziantep'te 3 çeşit lahmacun yapılır. Birisi sarımsaklı, taze sarımsaklı lahmacundur. Birisi ayvalı lahmacundur. Birisi de yine soğanla yapılan lahmacundur. Ki böyle bir yemek zenginliği olan bir şehir daha Türkiye'de yok. Aslında dünyada yok diyelim. Pirincimizi dediğim gibi ilave ediyorum. Ve artık bunu ilave ettikten sonra pilavımızın pişmesini bekleyeceğiz. Piştikten sonra en son altını kapatacağız ve sade yağ açtıktan sonra üzerine sade yağ ilave edip servis yapacağız. Evet, görüyorsunuz. Şu an ağırlığımızla yine tekrardan üstüne koyuyoruz. Kaynara gelmesi gerek. Kaynara geldikten sonra altını kısıyorum. Pilavım demlendikten sonra hazır. Tüm yemeklerimizi yaptık. Artık sofrada bu yemekleri görme zamanı. Buyurun sofraya geçelim.
1: Osmanlı Amiral gemisi ziyaretimize geliyor. Dilime düştün Yunus Paşa.
2: Kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
1: Pekala, işe alındın.
3: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
1: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
4: Bu gece sizi kurtaracağım.
5: Kara korsan, kafana kısıldın.
1: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
6: Antonio değil, Kara Murat.
7: Kara Murat Denizler Hakimi bugün 18'de TV4'te.
8: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birik. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: Kalgon'la. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bu

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
14: Merhaba, ben Ela Topgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
14: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
14: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
14: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
14: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
13: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
17: Siparişiniz
18: ve Pepsi'niz.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
21: Tam bir boş.
20: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
21: Tam bir boş.
19: Finişin en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finişle Bosch.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var.

0: genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bu

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

Muhteşem bir yemek kültürüne sahip olan Gaziantep mutfağı, bu şehre geldiğim ilk günden beri beni cezbetti. Bu mutfağa ait her lezzeti her zaman büyük bir keyifle yaptım.

İstemem! İstemem! Eksik olsun böyle iş! Böyle çocuk düşman başına!

0: Bu kaç gün dayanmıştı?
1: 5 gün.
2: 5 gün 6 saat.
0: Tamam, bu işte bitti.
2: 6. kahvaltısını edemeden gitti.
3: Görülmüş şey değil. 1 ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar, bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım. Herhalde daha iyi bir iş buldular.
3: 7'si de mi daha iyi iş buldular? Anneni kaybettikten sonra eve dadı dayandıramıyorum. Baba, söylesene neden kaçıyor bu dadılar?
0: Ne bileyim oğlum. Ben gelen dadıların yüzünü bile görmüyorum ki. Her tarafım ağrıyor. Hastalığımla uğraşıyorum ben yavrucuğum ya.
1: Vallahi babacığım, biz elimizden geleni yapıyoruz ama onlar durmuyorlar, böyle kaçı kaçı veriyorlar.
3: Anlaşıldı. Yeni bir dadı daha arayacağız. Ama eğer bu sefer de...
1: Sen hiç merak etme babacığım. Onu memnun etmek için biz ne lazımsa yaparız.

0: Yaşasın!
1: Babam gitti, dadı da yok.
2: Emme baban yerinizi ne bulacak?
1: Olsun, buluncaya kadar rahatsız ya, ona bak sen. Hadi yarışlara gidiyor muyuz?
3: Tabii gidiyoruz.

0: koşuda Hakan'a Yasemin'e oynuyor.
1: Hadi lan sen de. Yasemin'le para yatırılır mı hiç?
0: Aa, şuna bak. Bu yanışın birincisi Yasemin'dir. Bak görürsün.
1: Tuzlu hem de kokma.
2: Geçen sefer de öyle dedi. Sana oyduk, bütün param gitti.
3: Durun durun. Karayel varken bunların ikisine de para yatırılmaz.
2: Kusura bakma ama dede, sen bu işten hiç anlamıyorsun. Karayel sırtına girdi.
3: Kim demiş onu?
0: Siz beni dinleyin. En iyisi Yasemin'dir. Hadi verin paraları da biletleri alalım.
4: Adı geçen ham maddenin Almanya'dan ithali konusunda açılacak olan akreditif... bir de gazeteye ilan vereceksiniz.
5: Gene dadı için mi efendim?
4: Evet, yedincisi de gitti.
0: Yasemin! Haydi Yasemin!
2: Bravo Yasemin, bravo!
0: Haydi Yasemin, haydi!
4: Efendim.
5: Merhaba hayatım, nasılsın? Akşama buluşuyoruz değil mi? O kadar meşgulsün ki unutacağını bildiğim için hatırlatayım dedim.
4: Yo, unutur muyum hiç? Yalnız bu akşam bir iş toplantım var. Eğer kurtulabilirsem gelirim tabii.
5: Yo, mazeret kabul etmem. Mutlaka bekleyeceğim.
0: Yani Yasemin'i kaybetmesine hayırdır
2: değil mi? Zaten kabahat bizde ki... ...senin gibi salan lafına uyup... ...bütün paramızı o uyuz beygire yatırdık.
0: Ne bağırıyorsun be, ne bileyim ben?
2: Ulan madem bilmiyorsun... ...niçin Yasemin'i oynayın diye tutturdun?
3: Hadi olan oldu artık. Yürüyün şuradan bir taksi bulalım da eve gidelim.
2: Ne taksisi dede? Ha işte bütün paramız bu. Trenle gidebilirsek ne âlâ.
1: Bu para dördümüze yetecekmiş hiç.
2: Dördümüze yetmez ama üçümüze yeter.
3: Aa, yok, yürü.
0: Beni burada bırakmayın.
5: Beğendin mi?
4: Çok güzel. Ama bu kadar pahalı bir hediyeye lüzum yoktu.
5: Ara sıra olsa bile sana beni hatırlatır diye düşündüm.
4: Şimdi de sistem.
5: Biliyorum. İşlerinden bana ayıracak vakit bulamıyorsun. Halbuki ben hep senin yanında olmak isterdim. Evini, çevreni, en önemlisi küçük kızını, o sevimli yaramazı tanımak, onunla dost olmak isterdim. Niye güldün?
4: Bugün gene gazeteye dadı aranıyor diye ilan verdik.
5: Dadı gene mi kaçtı? Bu kaçıncı oluyor?
4: Yedinci.
3: Kaç gün dayanır bu dersin?
2: En çok üç gün!
4: Melahat Hanım, sadece Gülşah'a dadılık değil... ...evin düzenini de temin edecek. Ayrıca baba, sizin ilaçlarınızla da ilgilenecek. O ne derse yapılacak.
2: Ha? Tabii babacığım, hiç merak etme. Onu memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.
6: Ne kadar dağıtmışsın burayı böyle? Önce tertipli olmasını öğrenmen lazım. Sen çok cici bir kıza benziyorsun. Eğer sözümü dinler, söylediklerimi yaparsan... ...seninle çok iyi anlaşırız.
2: İnşallah!
6: Ben metotlu bir insanım. Muntazam yaşamayı severim. Bunu sana da öğreteceğim. Sabah tam 8'de kalkıp beraber kahvaltı edeceğiz. Onda da ders.
0: Şu surata bak, meymenet yok.
3: Kaç gün dayanır bu bize dersiniz?
1: 4 gün, bilemedin 5 gün.
2: Yok canım, 3 günde tamamdır hesabı.
3: Hemen başlıyor muyuz? Önce hangi numara?
2: Tabii! Önce Redgit

0: Ne oldu Melahat Hanım? Geçmiş olsun. Birinci taarruz harekatı başarıyla sonuçlandı. Şimdi ikinci harekat başlıyor. Ne harekatı?
1: Ne harekatı?
2: Kızılderili Tonto harekatı.

0: Öksem mis hazır.
1: Geliyor. Kaçalım.
2: Kaçalım. Kaçalım.
3: Sizler daha beni tanımıyorsunuz. Eğer öyle ok atmak, ip çekmek gibi saçma oyunlarla kaçıracağınızı zannediyorsanız çok aldanırsınız. Hadi otur.

0: bakalım masaya. Bu tepsideki kahvaltının hepsi bitecek. Öyle yumurta sevmem, reçel yemem falan yok.
1: Oturamam.
0: Ne demek oturmam?
1: Yani önce büyükler oturur, sonra küçükler. Önce siz buyurun.
0: Teşekkür ederim.
1: Bak şöyle. Rahatsınız ya.
0: O ne? Ay ne oluyor? Yapıştım galiba. Aman yarabbi! Ay şeytanlar nasıl bastı? Ay ne oluyor? Çıkarın şunu! Ay zemine yapıştım! Yarabbi! Vay domuz vay! Bu kibarlığın altında bir rezalet olduğunu anlamalıydım.
1: Ne o dedeciğim, geçmiş olsun, yoksa üşüttün mü?
0: Evet, yıkanırken birdenbire sular kesildi ama bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyorum.
1: Haklısın, sular idaresi boyuna suları kesiyor, şikayet etmek lazım bunları. Dedeciğim, senden bir ricam var.
0: Neymiş o?
1: Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misin?
0: Ne yapacaksın bebeği, bebeksiz uyuyamaz mısın?
1: Uyuyamam ya, nah şu dolapta.
0: Gülme!
2: Dada Hanım ortada görünmüyor.
3: Neden kahvaltıya inmedi acaba?
1: Akşam öyle bir nakavt oldu ki hala uyanamamıştır.
4: Bu kadın çok inatçı çıktı be! Bölün üçüncü gün hala gitmeye niyeti yok.
1: Bugün gidecek.
3: Nereden bildin?
2: Yoksa koca dayı harekatını mı uyguluyoruz?
1: Evet. Hemen git koca dayıyı getir.
3: Baş üstüne komutanım!
2: Üç gün dayandı, gene fena değil.
1: Koca dayının sayesinde.
5: Efendim?
1: Babacığım, ben Gülşah. Dadı gene kaçtı.
5: Ne? Bu da mı kaçtı?
1: Evet babacığım.
5: Bu dadı da kaçmış.
6: Gene mi?
5: Evet. Bir gazete ilan daha verin.
1: Babam herhalde yeni dadı için gazeteye ilan verecek.
2: Versin, o da geldiği gibi gider. Kimse bizim özgürlüğümüze mani olamaz.
6: Yeni dadı geldi efendim.
5: Alın içeri.
6: Buyurun.

0: Buyurun, oturun. Şaşkınlığımı bağışlayın. Bu kadar genç bir dadı ile karşılaşacağımı zannetmiyordum. Daha önce çocuk baktınız mı hiç?
1: Hayır efendim, bu ilk işim olacak. Ama başaracağımı sanıyorum. Çocukları çok severim.
0: İnşallah başarırsınız. Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Bu seferki pek toy.
3: 3 gün bile dayanmaz.
4: 3 gün fazla, 2 kahvaltı yeter buna.
5: 1 gece bile dayanmaz.
1: Sen küçük Gülşah olacaksın.
5: Siz de babamın gönderdiği yeni dadımsınız, değil mi?
1: Evet. Adım Zeynep.
5: Dedem!
1: Bana kalırsa nargile öksürtüyor sizi.
6: Yani bu nargileyi bırakmamı mı söyleyeceksiniz?
1: Hayır, yok. Birden bırakmak zor olur. Ama biraz azaltabilirsiniz belki. Sen de aşçıbaşı Musa olacaksın.

0: şanslısın. Sen emektar uşak Rüstem. Anladığıma göre siz çok iyi anlaşan 4 kişilik bir grupsunuz.
1: İyi anlamışsın. Eğer işlerimizi bozmak niyetindeysen...
0: Hayır, hayır! Böyle bir niyetim yok. Bundan sonra çok iyi anlaşan 5 kişilik bir grup olacağız. Gülşah, odanı görebilir miyim?
2: Tabii, buyurun.

0: Superman, Swing, Tex, Kızıl Maske.
1: Ya.
0: Yoksa onları tanımıyor musun? Kusura bakma ama çok cahilsin. Onların hepsi benim dostlarımdır.
1: Benim de romanlarda yaşayan bir sürü dostum vardır. Onları bir gün sana tanıtırım. Böyle tabancaları, tüfekleri yoktur. Kimseyi öldürmezler. Çok sevimli insanlardır. Hadi gel senden biraz konuşalım.
0: Ne diyeceğini biliyorum. Akşam 9'da yatakta olmalıyım. Sabah 8'de kalkacağım. 8.30'da kahvaltı ve ders.
1: Yok canım. İnsan uykusu geldiği zaman yatar. 9'da yatman şart değil ki. Yatılı okul değil burası. Ben buraya senin canını sıkmak için gelmedim ki.
2: Harekat başlıyor.

0: Ne oldu be? Hala düşmedi.
1: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Küçük şakaları ben de severim ama... ...karşındakinin canını yakmamak şartıyla sütüne kaç şeker koyarsın?

0: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
1: Çabuk çabuk, geliyor!
2: Görür o şimdi gününü.
3: Oo, buyurun, hava da güzel, şöyle oturmaz mısınız?
1: Ben de size güzel bir kahve yapayım.
0: Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Ama oturmaya değil, Gülşah'ı almaya geldim. Banyo yapacak, hadi yavrum gidelim.
2: Biraz otursaydınız.
0: Önce banyoyu yapalım, akşamüstü çıkar otururuz, hadi.
3: Bir dakika, ne olur biraz otursaydınız, o kadar uğraştık.
0: Benim yerime siz buyurun.
1: Ne ettim be!
3: Ulan oğlum, oturur mu oraya be? Kızı oturtacaktın, kendin oturdun oğlum oğlum! Ya sen ne şapşal adam mısın be? Yapılır mı lan? Anne, şu hali bak, şu hali bak! Ne kafası da bak, bu kafası ne olacak? Ulan ya kendi yaptın, sen kendi oturtun be!
2: Geçmiş olsun, yoksa üşüttünüz mü?
0: Evet, yıkanırken birden sular kesildi.
2: Ya öyle mi? Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misiniz?
0: Tabii.

0: oldu be? Niye bağırmadı bu?
1: Yoğuzam ayıyla tanış mı çıktı?
2: Vay canına, amma iş be!
0: Olur kız, söylesene!
2: Gelsenize içeri, bakın ne kadar sevimli bir misafirimiz var! Gelin, gelin de sizi onunla tanıştırayım!
3: Ay Allah kahretsin, amma çetin ceviz çıktı! Hiçbir şeyden korkmuyor! Redkit, Zagor, Tom Brax'lar da fayda etmiyor!
1: Bunu kolay kolay kaçıramayacağız galiba!
4: Görmediniz mi? Ghost kocaman ayıyı karşısına almış, şeker yedirip duruyordu!
1: Ne yapacağız?
4: Yapacak bir şey kalmadı gari!
3: Allah kahretsin! Çattık bu sefer!
2: Durun! Hemen gevşemeyin! Onu buradan kaçırmak için başka çareler de var!
5: Merhaba!
2: Merhaba!
5: Sizi tebrik etmek isterim.
2: Neden?
5: 15 gündür bizim evdesiniz de ondan. Şimdiye kadar Gülşah 15 gün dayanan dadı çıkmadı.
2: Bana kalırsa iftira ediyorsunuz Gülşah. Hiç de sizin sandığınız kadar yaramaz değil. Yalnız biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyoruz.
5: İnşallah hep böyle devam eder. İyi günler.

0: Nasıl? Beğendin mi?
1: Beğenmek zorunda mıyım?
0: Bunlar da roman kahramanları. Eğer öykülerini dinlersen onları da seversin.
1: Seveceğimi sanmıyorum. Bana ne onlardan?
0: Sen Pinokyo'nun maceralarını biliyor musun?
1: Hayır.
0: Kitabı okuduğumuz zaman onu çok seveceksin. O aslında iyi bir çocuk olmak ister ama daha önce edindiği yaramazlık, umursamazlık, muzip gibi alışkanlıklarını bir türlü bırakamaz. Ve bu yüzden başına gelmedik macera kalmaz.
1: Hepsi palavra. Bebekler için uydurulmuş boş şeyler bunlar.
0: Biraz okuyalım istersen. Bakarsın hoşuna gider.
1: Sen bilirsin.

0: Neden? Beğenmedin mi?
1: Beğenmedim tabii. Saçma sapan bir şey.
2: Ne? Öyle mi? Sen düşmanla işbirliği yapmışsın.
1: Ben mi? Yok.
2: Rüstem bana her şeyi anlattı. Karşısına oturup okuduğu kitabı dinliyormuşsun. Burada Red Kit, Tom Brax, Zagorlar falan varken, ha?
1: Evet ama o kitabı beğenmedim ki.
3: Olsun, niye oturup dinliyorsun?
2: Bana bakın, onun niyeti hepimizi tatlılıkla yola getirmek. Yahu ne inatçı şey be! Ne yaptıksa kaçıramadık.
1: Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki.
2: Ne yapacaksın?
1: Dünyada burada kalamayacak.
3: Onu kaçırmak kolay değil. Koca dayıya bile dayandı.
2: Ya!
1: Bu sefer dayanamayacak. Bakın ne yapacağım anlatayım.
0: Uyku vakti geldi Gülşah'cığım.
1: Ama film seyrediyordum.
2: Bu saatte yatmaya mecbur muyuz?
0: Siz isterseniz seyredebilirsiniz. Ama Gülşah'ın yatması lazım. Hadi, lambanı söndüreyim mi?
1: Uykum yok.
0: İstersen sana Pinokyo'nun maceralarını okuyayım.
1: İstemem. Yalnız kalmak istiyorum.
0: Nasıl istersen. İyi geceler.
1: Bir dakika.
0: Evet?
1: Resimlerin hepsini değiştirdim.
0: Gördüm.

0: gibi olmasın ama nargile öksürtüyor sizi.
1: Seni alakadar etmez, benim işime karışma.
0: Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ama ilacınızı içseniz iyi olur.
2: Saat kaç anne?
3: 11. Metin'e telefon etmedin daha, değil mi?
2: Hayır.
3: Senin yerinde olsam ederdim. Bulabileceğin en iyi koca namzet o.
2: Aman anne, işime karışmasan olmaz. Ben ne yapacağımı bilirim.
3: Çok bilirsin.
2: Bu akşam beraberiz Metin'le. Bana sırılsıklam aşık. Göreceksin, birkaç gün içinde bana evlenme teklif edecek.
4: Efendim? Merhaba Füsun.
2: Nasılsın hayatım? Senin ne kadar meşgul bir adam olduğunu bildiğim için bu akşam buluşacağımızı bir daha hatırlatayım dedim.
4: Amma yaptın ha! Unutur muyum hiç? Tamam, tamam. Akşam 9'da eve uğrar, seni alırım.
5: Dadının bu sefer işi tamam. Gülşah ona öyle bir tuzak kurdu ki dadı yarın yolcu. Hem bu sefer Metin Bey onu gönderecek. Belki de polise verir.
6: Allah Allah, niye polise veriyormuş ki?
5: Hani Metin Bey'in böyle pırlantalı kol düğmeleri var ya...
6: Var.
5: Gülşah onları babasının çekmecesinden aldı ve dadının odasına sakladı.
6: Çok güzel. Hadi şimdi gidelim dedeyle tavla oynayalım.

0: Evet. Evet benim. Giyiniyordum. Evet tabii. 10-15 dakika kadar çıkarım evden. Yarım saate kadar orada olurum herhalde. Tabii tabii.
1: Şeş beş. Bu şeş, bu da beş.
2: Şeş beş böyle mi oynanır? Ne kafasızsın be? Ha. Oyunu zorla vereceksin. Ha. Şeşle bunu kıracağım, beşle de bunu oynayacaksın.
3: Sen karışma canım!
2: Tabii, buldum bu salağı, yenersin. Sen var mısın benimle oynamaya?
4: Beni bakın, siz onu bunu bırakın da yukarıda beyefendi ne yapıyor acaba?
2: Ne yapacak? Çekmeceyi açacak, kol düğmelerini bulamayacak.
5: Hayır Gülşah, bulacak. Yerine koydum babanın kol düğmelerini. Geldiğimden beri sizlere doğru olanı göstermeye çalıştım. Hepiniz yaşça benden daha büyük insanlarsınız. Benim sizlere öğretecek bir şeyim olamazdı. Beni düşündüren sadece Gülşah'tı. Bir çocuk doğuştan değil, çevresiyle kötülüğe itilir. Önünde tavla oynamak, yarışlarda kumar oynatmak, bu zararlı yayınları okumasına mani olmamakla ona çok kötü örnek oluyorsunuz. Bugüne kadar yaptığı küçük yaramazlıkları aldırmamıştım. Fakat bu seferki hoş görülür gibi değil. Eğer şansım yardım etmeseydi, hırsız damgası yiyecektim. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bu evde bir yabancının istenmediğini biliyordum. Ama gene de benden bu kadar nefret ettiğinizi bilmiyordum. Size sevineceğiniz bir haberim var. Gidiyorum. Mücadeleden yıldığım için değil, güçlüklerle savaşmasını bilirim. Fakat nefretinizin yenemeyeceğim kadar büyük olduğunu anladım. İnsanları olduğu gibi kabul edip onları sevmeye çalışmak bende bir alışkanlık haline geldiği için sizlere kızgın değilim. Belki biraz kırgınım. Benden sonra da mutlu olmanızı dilerim.

0: 6 gel, bir 5 yapalım bari. Canım oyun oynamak istemiyor.
1: Oh. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Hiç, oturuyoruz babacığım.
1: Zeynep Hanım nerede?
3: O yok.
2: Yani şey babacığım, hani...
1: Anlaşıldı. Sonunda o da gitti, değil mi? Kalacağını sanmıştım, çok iyi bir kızdı. Şimdi gene dadı mı arayacağız?
2: Babacığım, sakın dadı arama. Zeynep ablam gene gelecek. Birkaç gün için gitti. Bir işi varmış da.
1: Öyle mi? Bak buna memnun ol.

0: Neler uydurdun sen öyle? Ne zaman gelecek?
1: Gelmeyecek tabii. Biz gidip getireceğiz.
0: Çok iyi olur. Ama nasıl getireceğiz? Adresini bile bilmiyoruz.
1: Adresini babamın sekreteri bilir.

0: Gülşah, dede, ne işiniz var sizin burada?
1: Seni görmeye geldik, kızdın mı yoksa?
0: Yok, hiç kızarmayayım, çok sevindim. Annem, kardeşlerim.
2: Biz tanıştık. Aysel bize kahve bile yaptı.
0: Anneciğim, ilacını aldım.
3: Sağ ol kızım.
1: Ablacığım, biraz evvel elektrikçi geldi. Bunu yarına kadar ödemezsek keseceklermiş.
0: Bakarım bir çaresine.
1: Abla, benim karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlayacağım şekerim.
1: Şey, benim de. Benim de karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlarım.
4: Müsaade edersen yemek işini biz yapalım.
0: Olur mu hiç? Siz misafirsiniz.
5: Olur tabii.
0: Size layık bir şey yok ama.
5: Olsun, ne varsa onu yeriz biz.

0: Hala.
1: Efendim?
0: Bizi affedecek misin?
1: Senin gibi tatlı çocuklar kolay affedilir.
2: Ya bizim gibi koca kazıklar? Onlar da kolay affedilir mi?
1: Tabii.
0: Buraya seni almaya geldik.
3: Bizimle geleceğin değil mi?
4: Ne olur.
2: İşinin başına dönmeni istiyoruz.

0: Odayı senin istediğin gibi değiştirdim.
1: Çok çok teşekkür ederim.
2: Merhaba. Döndünüz demek. Buna sevindim. Size öyle alışmıştık ki hep aramızda görmek istiyoruz. Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
0: Hadi gel, mutfağa gidiyoruz.
1: Ne yapacağız mutfakta?
0: Görürsün.

0: Ne oluyor, nedir bu masa? Bir şey mi kutluyorsunuz?
1: Evet, senin tekrar aramıza gelişini kutluyoruz.
2: Sana tekrar kavuşmak bizi çok sevindirdi.

0: Sizlere çok teşekkür ederim. Beni o kadar duygulandırdınız ki... kendimi tutmasam ağlayacağım.
1: Hadi, artık... açalım.
2: Tamam.
3: Mahlakan!
1: Bana bakın! Bundan sonra bu evde Zeynep ablam ne derse o olacak. Onun sözünden çıkanın elimden çekeceği var. Bir daha at yarışlarına gitmek falan da yok. Anlaşıldı mı?
0: Sen atları çok...

0: seviyorsun.
1: Seviyorum tabii. Ama bunun yüzünden bütün paramızı kaybediyoruz.
0: O halde yarın hep beraber atları görmeye gideceğiz. Hem para kaybetmeyeceğiz.

0: Ne var yavrum? Niye kalktın?
1: Uyuyamadım.
0: Neden?
1: Korktum. Karanlıktan korktum.
0: Şimdiye kadar karanlıktan hiç korkmazdın sen.
1: Aslında korkmadım da... ...canım seninle beraber yatmak istedi.
0: Eğer bu kadar çok istiyorsan yatabilirsin tabii.

0: buraya çok önemli bir şey konuşmak için topladım.
1: Gündüzler çuvala mı girdi yani? Sabah konuşsak olmaz mıydı?
0: Sabaha kadar bekleyemem. Hemen bir karar vermemiz lazım.
2: Neymiş bu karar? Bari hemen verelim de gidip yatalım.
1: Çabuk ol Gülşah, uykusuzluktan öleceğim kızım.
0: Biraz evvel bir şey keşfettim. Dadıların için sevmediğimi. Çünkü benim dadıya değil, bir anneye ihtiyacım var. Sadece bir anne, anlıyor musunuz? Hiç tanımadığım anneciğimi bazı geceler rüyalarımda görürüm. Çok uzaklardan bana seslenir. Peşinden koşarım ama bir türlü ona yetişemem. Bu gece gördüm, yetiştim ona. Ellerinden tuttum önce, sonra sarıldım. Öptüm, öptüm, öptüm. Kimdi o biliyor musunuz? Zeynep abla. Evet, Zeynep abla. Ben artık onun dadım değil, annem olmasını istiyorum.
1: Emme, nasıl olacak bu iş?
2: Zeynep ablanın annen olması için
1: babamla evlenmesi lazım.
0: Aferin be, nasıl da anladın? İşte bunun için sizi uyandırdım. Bana yardım edeceksiniz.
3: Vedalaşmam çok zor sevgilim. İmkan olsa yanından hiç ayrılmak istemiyorum.
4: Yakında o da olacak sevgilim. Hiç ayrılmayacağız. Hiç.
2: Güç iş bu. Bu gösterişsiz haliyle Metin Zeynep'i hiç fark etmez.
0: Biz de Zeynep ablayı babamın dikkatini çekecek hale getiririz.
1: Nasıl yapacağız bu işi?
0: Kadınlar erkeklerin dikkatini nasıl çekiyorlarsa öyle. Giydirerek, güzelleştirerek.
1: Kolay mı? Para lazım bir kere.
0: Evet, para lazım. Bana bakın, hepimiz bütün paramızı bu işe harcayacağız. Bütün paramı getirdim.
2: Peki nasıl açacaksın kumbarayı?
0: Ayıp ettim be dede, o da iş mi?
1: Ana.
0: İşte hepsi bu.
2: İyi, dur ben de vereyim bütün paramı.
1: Peki de 50 lira varmış.
2: 50 mi?
1: Şey, 10 lira daha varmış.
2: 10 lira mı çıkar? Kesendekileri sökün.
1: Ya ben seni biliyorum, şimdi çıkıyor seni. Bu ne bu?
2: Aferin.
1: Evet, benim param o, benim şey param. Taksidi param.
0: Sus numaracı seni.

0: onları.
1: Neden yaptınız bunu? Çok pahalı şeyler bunlar. Ne lüzum vardı?
2: Ne demek ne lüzum vardı? Bizim sana hediye almaya hakkımız yok mu yani?
1: Hepsi çok güzel, çok şık kıyafetler. Ama hepsi de yazlık. Burada nasıl giyerim bunları?
0: Burada giymeyeceksin ki. Biz her sene Antalya'ya yazlık evimize gideriz. Orada giyeceksin. Baba!
3: Efendim?
0: Bu yıl Antalya'ya gitmiyor muyuz?
3: Gideceğiz tabii.
0: Dadım da gelecek değil mi?
3: Elbette. Dadını çok mu seviyorsun?
0: Ya sen? Sen sevmiyor musun onu?
3: Severim tabii. Sana o kadar iyi bakıyor ki, hakiki annen olsa o kadar bakar.
0: Heh, ben de onu diyecektim zaten. Yani zaman zaman keşke benim de bir annem olsaydı diye düşünürüm de. Yani demek istiyorum ki...
3: Ne demek istediğini anlıyorum yavrum. Senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bunu düşünerek de...
0: Evet, bunu düşünerek...
4: Gülşah! Kahvaltı hazır!
3: Hadi, kahvaltı hazırmış.
0: Ama bir şey söylüyordun.
3: Bunları sonra konuşuruz.
0: Dede, birkaç güne kadar Antalya'ya gidiyoruz.
2: Sahi mi? Hı? Memnun oldum. Belki güneş belimin ağrılarına iyi gelir.
3: Sizi az daha tanıyamayacaktım.
1: Neden?
3: Bilmem. Saçlarınızı değiştirmişsiniz galiba. Üzerinizdeki elbise de size çok yakışmış.
1: Çok naziksiniz.

0: Babacığım. Babacığım, Zeynep ablam daha önce Antalya'ya hiç gelmemiş. Ben de ona her yeri gezdirdim.
1: İyi etmişsin.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide, 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında...

0: tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Vay!
4: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
2: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurum.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini

0: Damla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalı.
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
10: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
11: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
12: Gelinliğini kendin seç.
13: İyi yolculuklar Ümran.
14: Teşekkür ederim dayıcığım.
15: Niye dönmüyor Asım amca?
16: Kaptan Murat.
13: Merhaba delikanlı.
15: Onu bulacağım Asım amca.
13: Bir şeyiniz yok ya?
15: Hayır.
13: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
17: 5 saattir bekliyorum.
15: Bunun için maaş alıyorsun.
18: Alev alev bugün 13.45'te TV4'te.
19: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
16: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
17: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
20: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
21: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
22: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
18: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
23: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
24: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
25: Abi ne yapıyoruz şu an?
26: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
27: Bu da hala peşimde.
28: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
29: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.

0: Ne o babacığım? Misafir mi gelecek?
1: Hani İstanbul'da seninle bir şeyler konuşmuştuk. Ben senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu söylemiştim.
0: Evet.
1: Onunla yarın tanışacaksın. Buraya davet ettim.

0: babacıcı kız.
1: Merhaba desene kızım.
0: Merhaba. Ay anne şuna bak ne tatlı şey. Gel gel seni bir öpeyim.

0: Ah, çok güzel yüz hatları var. Anne, anne şu ellere bak.
1: Allah nazardan saklasın. Çocuk değil, taş bebek. 41,5 kere maşallah.
2: Gel babacığım, gel. Sizi tanıştırayım. Babam. Füsun'u tanıyorsunuz. Annesi Suzan Hanım.
1: Metin Bey'in babasıyla tanışmak bizim için büyük bir şeref.
3: O şeref bendenize ait hanımefendi. Geleceğinizi bilseydim sizi karşılamak için daha ciddi bir şeyler giyerdim.
1: Ne beis var efendim? Biz buraya sizin rahatınızı kaçırmak için gelmedik ki.

0: Zeynep Hanım, Gülşah'ın dadısı.
1: Hayır, dadım değil, ablam.
0: Evet, ablası. Aileden sayılır. Hepimiz onu çok severiz.
2: Eğer yavruma iyi bakıyorsa benim de sevgimi kazanır.
3: Hadi Gülşah, misafirlerimizden müsaade isteyelim de giyinmeye çıkalım. Birazdan denize gideceğiz.
4: Güle güle cicim.
1: Allah'a ısmarladık cicim.

0: neden 5 tabak koydunuz?
1: 5 kişiyiz de ondan yavrum. Sen, baban, ben, annem, bir de deden.
0: Ya Zeynep ablam?
1: Zeynep ablam mı? O da mı bizimle yiyecek?
0: Tabii bizimle yiyecek.
1: Öyle ya tabii. Nasıl oldu da düşünemedim. Hadi hatırım için bunu da yiyeceksin.
0: Yiyemem, doydum.
1: Hadi numara yapma, çocuklar pastaya bayılır.
0: Artık canım pasta istemiyor ki.
1: O zaman sana bir şeftali vereyim.
0: İstemiyorum.
2: Gülşah'cığım, artık yemeyeceksen müsaade iste, odamıza çıkalım.
0: Çıkalım.
1: Onu bu akşam ben yatıracağım.
0: Efendim?
2: Duymadın mı yavrum? Hadi Füsun Hanım'a yatak odanı göster.
1: Hadi yavrucuğum. Önce geceliğini bulalım. Sakın sen gösterme. Ben bulmak istiyorum. Yakında sana ben bakacağım. Sana ait her şeyi öğrenmem lazım. Evet. Nerede olabilir? Herhalde şu dolapta.
3: Füsuncuğumun en büyük emeli bir evlat sahibi olmaktı. Sayenizde buna kavuştu. Gülşah'ı nasıl seviyor bilemezsiniz.
4: Gülşah da onu sevdi.
3: Tabii efendim. Çocuklar kendilerini sevenleri hemen anlarlar. Sanırım
2: cevabı... Müsaadenizle. Kaptan. Ne yapıyorsun Gülşah? Nedir bu dağınıklık?
0: Hiç! Geceliğimi arıyor.
2: Geceliğinin yastığının altında olduğunu sen biliyordun.
0: Biliyordum ama söylememi istemedi.
2: Siz rahatsız olmayın. Ben yatırırım Gülşah'ı. Zaten önce yıkanması lazım.
1: Geceliği de yastığın altına koymak pek garip bir buluş.
0: Yok, nereye koyacaktık? Ben eskiden çok fena bir kızdım. Sen beni iyi bir kız yaptın. Ama bu kadını gördükçe gene aklıma kötü şeyler geliyor.

0: Gördüm.
1: Dede, geçen sene bizim aşçının vurduğu o koca yılanı hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım? Ne büyük yılandı o, böyle.
2: Ay, burada yılanlar da mı var?
0: Oho, yılanın lafı mı olur? Ormanda böyle kaynar.
1: Yılanlar bir şey değil. Asıl tehlikeli olan dağ aslanları. Nereden çıktığını anlamazsın bile. Birden bir saldırır, adamı parçalayıverir.
0: Sen böyle açık ayakkabıyla dolaşma.
2: Niye?
0: Zehirli böcekler bacağını bir sokarsa buraların davul gibi şişer böyle.
1: Ya şişer.
0: Şişer. Şişer.
2: Ben gidip bunları bir değiştireyim. Allah kahretsin, nereden geldik bu dağ başına? Burada korkunç yılanlar, adam yiyen dağ aslanları varmış. Ne yapalım? O sevgisini kazanmak için katlanacağız. Ay.
1: Ben de sizi arıyordum.
3: Ne yapacaktın beni?
1: Biraz dolaşalım diyecektim. Dadıma söyledim, işi var gelmiyor. Ben de yalnız gezmeyi hiç sevmem.
3: Ormanda mı dolaşacağız?
1: Evet. Hadi gelin ne olur.
2: Hadi git kızım. Hazır dadı da yok, onunla yalnız kalacaksın. Fırsatı kaçırma, yakınlaşmaya çalış.

0: Ne var, bir şey mi gördün?
1: Baksanıza, dağ aslanının ayak izleri.
0: Sahi mi, nerede?
1: İşte, bakın burada. Ama geçeli epey olmuş, belki uzaklaşmıştır.
0: Bir ses duydun mu?
1: Evet, duydum. Dağ aslanı, hem de çok yakından geldi.
2: Eyvah, ne yapacağız şimdi? İşte gene bağırdı.
1: Ses bu taraftan geldi.
2: Ya bizi parçalarsa?
1: Eline geçirirse parçalar. Ama onu kaçırmanın bir yolu vardır.
0: Nedir?
1: Bunun bir de duası vardır. Aslan kaç para para pom diyeceksin durmadan. Anlaşıldı mı? Hı. Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom!
2: Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom!
1: Aslan kaç, para para pom!
0: Gülşah! Gülşah!
2: Aslan kaç, para para pom!

0: Slankać, para, para, bo, a slankać, para, para, bo, a slankać, para, para, bo, aj, slankać, para, para, bo, a slankać, para, para, bo, a slankać, para, para, bo, oh, Metin, ay.
1: Ne yapıyorsun o çomakları?
0: Daha aslanlarını kaçırıyorum. Gülşah öyle söyledi. Daha aslanları varmış burada. Vallahi doğru söylüyorum.
1: Ne aslanı? Burada aslan ne gezer? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel benden.
0: Peki.

0: Sen burada mıydın?
1: Ormanda sizi çok aradım ama bulamadım. Sonra kampa döndünüz sandım.
2: Füsun'a bu aslan masalını sen mi anlattın?
1: Aa, ne arslanı babacığım? Burada arslan ne gezer? Değil mi ablacığım?

0: Ne oluyor, neden kaçıyor bunlar?
1: Vallahi bilmiyorum ki, anlamadım.
0: Hüsun, durun bir dakika!
2: Artık bu kampta kalamam Metin.

0: hınzır yumurcağı hiç sevmiyorum. Hoş, o da beni sevmiyor ya. Aklını kullan, kendini sevdirmeye bak. Buna mecbursun.
1: Atla!
0: Senin için asıl tehlike bu dadı. O varken çocuğa sokulamazsın. Önce ondan kurtulman lazım.
1: Oldu, tamam.
2: Bu gece çok güzel olmalısın.
1: Nedir bu telaşın? Bir türlü anlamıyorum.
2: Telaş ettiğim falan yok. Güzel olmanı istiyorum. Bu gece seninle iftar edeceğim.
0: Saat 8 oldu, çok geciktik. Metin bizi almaya eve gelmiştir bile.
3: Telefon edip gecikeceğimizi söylerim.
4: Alo! Oo! Siz misiniz Füsun hanımefendi? Buyurunuz efendim, bir emriniz mi var efendim?
3: Siz misiniz Peder bey? Berberde işimiz biraz uzadı, yarım saate kadar evde oluruz. Metin geldi mi?
4: Evet, geldi, söylerim. Evet efendim. Tamam, tamam. Peki efendim, tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Füsun hanım oğlum.
5: Neredeymiş bu saate kadar? Zaten iyice geciktik. Geliyor mu?
4: Hayır. Biz dedi, oraya kadar dedi, gelip dedi, zahmet etmeyelim dedi. Siz dedi, geçerken berbere uğrayın, bizi berberden alın dedi. Oh!
5: Öyleyse hemen çıkalım.
2: Biz hazırız babacığım. Babacığım, Zeynep ablamı nasıl buldun? Elbisesi çok güzel değil mi?
5: Evet, çok yakışmış.
1: Gülşah!
2: Ben söylemesem de babam senin güzelliğini fark ederdi.
5: Hadi, çıkalım artık.
2: Öbürleri gelmiyor mu?
4: Şey, onlar bizi berberde bekliyorlar ya, berberde.
0: Üf, çok geç kaldık. Metin küplere binmiştir.
6: Ziyan yok. Erkekleri ara sıra bekletmek iyi olur.
5: Biraz evvel buradan çıkıp giyinmek için eve gitmişler. Deli bunlar. Zaten iyice geç kaldık.
4: Şu aksiliğe bak, şimdi eve dönmek, oho, en aşağı yarım saat sürer.
2: Baba, en iyisi sen git. Biz dedemle eve döner, alırız onları.
5: Ha? Peki, olur.
1: Ben de ineyim bari.
4: Sen inme kuzum, lüzum yok.
1: Ama neden?
4: Aklı nervez.
3: Metin bizi evde bekleyecekti.
0: Bizi almadan nereye gider?
2: Sizi almadan gitmeyecekti ama mecbur oldu. Çok geciktiniz.

0: Sahi öyle.
1: Müsaadenizle. Gözlerim yolda kaldı birader, neredesin?
0: Haklısın, geciktik. Zeynep Hanım.
1: Nişanlın da sandığımdan güzelmiş. Zevk sahibi adamsındır ve selam. Kusura bakmayın. Biz Metin'le çok eski arkadaşız. Onun için böyle samimi konuşuyorum.
2: Şey, rica ederim.
1: Senelerdir işlerinden başka bir şey düşünmeyen bu adamın... ...güzelliğinizle dikkatini çektiğiniz için... ...ayrıca sizi de tebrik etmek isterim.
0: İyi ama Faruk'cum...
1: Hadi, hadi, hadi, gelin, gelin. Sizinle tanışmak isteyenler var.
3: Of, ne uzakmış bu belediye reisinin evi. Az kaldı, değil mi dede?
4: Evet, geldik sayılır. 10-15 kilometre var yok.
5: Yarın Mersin'deki fabrikanın açılışına bekliyorum Metin. Muhakkak geleceksin.
0: Tabii.
1: Aa beyler, iş konuşmalarını bırakın artık. Biraz da bu güzel hanımı düşünün. Sıkıntıdan patladı bu lafları dinlemekten. Öyle değil mi?
2: Yo, estağfurullah.
1: Bakın, ne güzel müzik çalıyor. Metin, senin yerinde ben olsam... ...konuşmaya ara verir... ...güzel nişanlınla dans ederdim.
0: Dans etmek ister misiniz?
1: Aa, ister misin ne demek? İster tabii. Hadi, hadi, hadi.

0: neredeyse şehirden çıkıyoruz. Ne uzak yermiş bu.
1: Geldik, geldik. İlerideki villanın önünde dur. İşte burası olacak. Öyle değil mi dede?
2: Evet, burası galiba.
3: Ayol, bu evde hiç hayat yok. Baksanıza, bir ışık bile yanmıyor.
0: Bir yanlışlık olmasın?
2: Yok, hayır, yanlışlık falan yok.
4: Özür dilerim, nişanlınız zannettiler beni, istemeyerek sizi müşkül durumda bıraktım.
5: Aldırmayın canım.
1: Belediye reisi buradan taşınmış.
0: Ne, taşınmış mı nereye?
1: Yeni evinin adresini aldım.
2: Ver bakayım. Bu şehrin öbür tarafında 30-40 kilometrecik bir yol.
1: Ne?
2: Evet.
1: Hadi gidelim.
2: Gidelim.
5: Uzun zamandan beri dans etmemiştim.
4: İsterseniz bırakalım.
5: Yok, hoşuma gidiyor.
4: Ne kadar geciktiler değil mi?
5: Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu?
1: Burası da reisin evi değilmiş.
2: Ben sana söyledim ama dinlemedin ki. O adres şehrin batısına düşer.
1: Öyle ya.
3: Buradan ne kadar sürer?
2: Sürse yarım saat.
0: Yeter artık yaptığınız bu maskaralık. Bütün gece şehirde dolaşacak değilim. Şimdi doğru karakola gidiyoruz.
2: Karakolda ne işimiz var?
0: Polisler herhalde reisin evini bilirler.
3: Ne yaptın Allah kahretsin, elbisem mahvoldu.
1: Hay Allah! Nasıl özür dilesem sizden? Bu durumda reisin davetine nasıl gidersiniz?
0: Reisin daveti de evi de yerin dibine batsın. Eve dönüyorum ben.
6: Yeni evinizi çok beğendim.
5: Harika. İki saat oldu. Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Bir şey mi oldu acaba?
4: Eve bir telefon etsek.
5: Evet, iyi olur.
0: Ya dur, ben bakarım anne. Evet, benim. Nihayet beni hatırlayabildin demek. Hayır, gelmiyoruz. Daha doğrusu gelemiyoruz. Hiçbir şey sorma, çünkü konuşamayacak kadar sinirliyim şu anda. Eğer zahmet eder, eve dönersen neden sinirli olduğumu öğrenirsin. Güle güle!
5: Kapattı. Evde garip şeyler oluyor galiba. Gidelim.
4: Peki.

0: Neler oluyor burada kuzum? Neden gelmediniz davete?
1: Bunu sana babanla kızın daha iyi anlatırlar. Onlara sor.
2: Öyle uykum geldi ki Zeynep ablacığım. Ne olur beni yatır hadi.
1: Peki yavrum.

0: Demek gidiyorsun Zeynep. Biliyorum, bütün bunlar o domuz karının başının altından çıktı. Kalıbımı basarım ki bu işlerden Metin'in haberi yok. Ama bu iş böyle bitmez. O kadına hesabını sorarız elbet.
1: Yo, sakın bir şey yapmaya kalkmayın. Kendine göre o da haklı. Gülşah'ı size emanet ediyorum. Ona iyi bakın, olur mu?
2: Sizi çok özleyeceğiz.
1: Ben de.
3: İstanbul'a döner dönmesini görmeye geliriz.

0: İstanbul'a gitmiş, doğru mu?
1: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
0: Kim? Kim gönderdi onu?
1: Öyle gerekiyordu.
0: Söyle, ne yaptın? Ne yaptın ona?
1: Gülşah'cığım, bak dinle de anlatayım.
2: Ne bağırıp duruyorsunuz? Ne oluyor? Ne var?
0: Baba, Zeynep ablam gitmiş.
2: Nereye gitmiş?
0: İstanbul'a, o göndermiş.
1: Hayır, zaten gitmek istiyordu.
0: Yalan, yalan söylüyorsun. Sen gönderdin onu. Sevmiyorum, seni sevmiyorum işte. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Defol git evimizden. Defol diyorum sana!
2: Gülşah yeter, ondan böyle konuşamazsın. Hemen odana çık. Senden sonra konuşacağım. Hadi doğru odana. Anlat bakalım ne oldu?

0: beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Gülşah odasında yok.
1: Yok mu?
0: Evet, yok. Her tarafı aradım, hiçbir yerde bulamadım.

0: Ne işin var senin burada? Tanıdım seni. Vay bacaksız. Demek Antalya'da kamyonun etrafında bunun için dolaşıyordun. Gel bakalım içeri. Nedir bu başımıza gelenler?
1: Hoş geldin.
0: Hoş
1: bulduk. Kim bu abi?
0: Kaçak bir yolcu. Sen otur bakalım şöyle. Antalya polisine haber verelim de ailen meraktan kurtulsun. Telefon nerede?
1: Burada abi.
0: Evet, 5-6 yaşında var. Kamyona kaçak binmiş. Adı mı? Sorayım.
2: Evet, 6 yaşında. Adı Gülşah. Evet, bilmiyorum ki. Üzerinde bluzum ve tişört vardı.
3: Aramaya devam etsinler. En ufak bir iz bulursanız hemen bana haber verin. Daha önce de evden kaçmış mıydı?
2: Hayır, ilk defa kaçıyor. Çıldıracağım komiser bey. İnsanın aklına hep kötü şeyler geliyor.
3: Neredeyse gün doğacak. Burada beklemenize lüzum yok. Eve gidip dinlerim biraz. Bir haber alırsam hemen size bildiririm.

0: Sana çay getirdim. Bir yudum iç, ne olur.
1: İstemem.
0: Kendini bu kadar harap etme. Bütün polisler arıyorlar. Nasılsa bulurlar Gülşah. Şöyle biraz uzansın.

0: Oturabilirsin tabii. Sen yalnız mı bindin trene?
1: Ailen yok mu?
2: Aa, olmaz olur mu? Hiç var tabii. Onlar başka vagonda. Ben sıkıldım da trende dolaşıyorum.

0: Doamnă Naci?
1: Eu?
0: Aștept. Albă Kimșină? Adiavă.

0: Al bakalım sana bir de elma ha.
1: Teşekkür ederim.
2: Biletler, biletler kontrol, biletler.
3: Benim aklıma bir şey geliyor. Pek emin değilim ama bana kalırsa...
4: Alo, dün gece Antalya'ya 150 kilometre mesafede bir benzin istasyonunda görmüşler çocuğu.
5: Ne diyorsunuz? 150 kilometre uzakta bir benzin istasyonunda? Ne işi var orada? Nereye gidiyor bu çocuk anlamıyorum.
3: Ben anlıyorum. Her şey düşündüğüm gibi çıkıyor. İstanbul'a gidiyor Gülşah.
5: İstanbul'a mı?
3: Evet, İstanbul'a.

0: Çok dalgın uyuyor. Hasta mı yoksa?
1: Geldiği zaman bitkin bir haldeydi. Ateş gibi yanıyordu. Doktor çağırdım. Merak edilecek bir şey yok. Fena halde üşütmüş dedi.
2: Abla ilaçları almaya gidiyorum.
0: Ben verseydim.
1: Ah, ne fark eder. Bırakalım da uyusun. Yarına bir şey kalmaz sanırım. Buyurun. Yoldan geldiniz, açsınızdır. Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Hiç zahmet etmeyin.
1: Zahmet ne demek?
3: Müsaade et de biz hazırlayıverelim
4: bari. Nasılsa bu mutfağın yabancısı değiliz.

0: Siz mi okuyorsunuz bu kitapları?
1: Evet. Çocuk doktoru olmak istemiştim. Ama kısmet değilmiş. İkinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat. Çalışmam gerekti. İnsan istediğini her zaman elde edemiyor.
0: Anlıyorum.

Siz de yorgunsunuz. İsterseniz şuradaki divana biraz uzanın. Eskidir biraz ama temizdir.

0: Korkuttum mu sizi?
1: Yok, hayır.
0: Sizi bahçede görünce biraz gevezelik ederiz dedim. Gülşah'ın Antalya'dan buraya kadar yalnız başına gelmesi beni çok şaşırttı. Sizi bu kadar sevdiğini bilmiyordum.
1: Ne olur kızmayın ona. Ne de olsa çocuk.
0: Kızmak mı? Asıl benim size kendimi affettirmem lazım. Belki inanmayacaksınız ama Antalya'dan ayrılmanızı ben istemedim. Gidişinizden haberim bile yoktu.
1: Biliyorum.
0: O halde neden benim dönüşümü beklemediniz? Size kötü bir oyun oynandı.
1: Yok, Hüsnü Hanım'a kırgın değilim. Gülşah kendini sevdirip sizin sevginizi kazanmak istedi.
0: Sevgi hak etmeden kazanılmaz. İnsan bazılarına hak etmediği değeri verirken asıl layık olandan esirgiyor bunu. Zeynep.
1: Hava çok serinledi Metin Bey. İçeri girsek iyi olacak.
2: Zeynep abla! Neredesin Zeynep abla? Seni yanımda görmeyince öyle korktum ki.
1: Yanındayım yavrum, korkma.
2: Zeynep abla, senden bir şey istiyorum ama yapacaksın değil mi?
1: Tabii yavrum.
2: Ne olur ben hep burada kalayım, eve gitmek istemiyorum. Ben senin kızın olmak istiyorum.
1: Ama Gülşah'cığım olmaz ki. Çocukların yeri babalarının yanıdır. Eğer eve gitmezsen baban çok üzülür sonra.
2: Hiç de üzülmez. O beni sevmiyor ki.
1: Aa, kim demiş sevmiyor diye?
2: Tabii. Eğer sevseydi o kadınla evlenir miydi? Bana bu kadın senin annen olacak der miydi?
1: Gülşah'cığım her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır.
2: O zaman seninle evlensin. Sen benim annem ol. Ha? Olur mu?
1: Bunlar ne biçim sözler? Hadi şimdi uyu. Yarın sabah eve gideceksin.
2: Sen de benimle geleceksin.
1: Peki, olur.

0: yatmak istemiyorum ki.
1: Aa, daha iyileşmedin ki Gülşah'cığım. Uyumasan bile yatakta istirahat etmen lazım.
0: Ama sen beni bırakıp gitmeyeceksin, değil mi?
2: Metin, biliyor musun aklıma ne geldi? Anneni kaybettiğim zaman sen aşağı yukarı Gülşah kadardın. O zaman ben de böyle değildim tabii. Genç bir adamdım. Bir ara tıpkı şimdi senin yaptığın gibi evlenmeyi düşündüm. Ama sonra kendi kendime dedim ki, ya evlendiğim kadın oğluma iyi muamele etmezse, ya çocuğum bedbaht olursa? Boş ver, vazgeç bu sevdadan dedim. Bana sorarsan oğlum, senin gibi kızı olan insan, evleneceği kadını seçerken, önce çocuğuna anne olabilecek birini aramalı. Böyle bir insan da çok uzaklarda değil, aramızda.

0: uyudu mu?
1: Evet. Uyanırsa ayrılmak çok zor olur. Onun için hemen gitmek istiyorum.
0: Bir dakika Zeynep. Ben de senden kalmanı isteyecektim. Ama Gülşah'ın annesi olarak, karım olarak.

0: Tamam, ateş hattına girdiler. Verin suları.
1: Baş üstüne komutanım.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
12: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
13: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
14: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına

0: bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
2: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
5: Günaydın Türkiye.
6: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Ey maşallah, maşallah.
6: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık yedir, sen de ye. Balık hafızayı geliştirir, kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası, buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, çildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
7: Yer.
6: Yersin. Gel vatandaş, gel.
8: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
9: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
12: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
13: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı Yemek Sepeti'nden söylüyorum. Evinize geliyor.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalı?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
12: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
13: Gelinliğini kendin seç.
14: İyi yolculuklar Ümran.
15: Teşekkür ederim dayıcığım.
16: Niye dönmüyor Asım amca?
17: Kaptan Murat.
14: Merhaba delikanlı.

0: onu bulacağım Asım amca.
1: Bir şeyiniz yok ya?
0: Hayır.
1: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
2: 5 saattir bekliyorum.
0: Bunun için maaş alıyorsun.
3: Alev alev, bugün 13.45'te TV4'te.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
8: Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni diş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Alo buyurun.
1: Ben Aysel.
2: Burada mısın?
1: Evet. Burhaniye yolu üzerinde Erol'un yerindeyim. Yarım saat kadar kalacağız.
2: Hemen geliyorum. Oradan ayrılma.
1: Bekliyorum.
3: Ben de işte,

0: Şimdilik burayı açmaya gerek yok. Mahsul çok az. Tamam mı?
1: Beyim, bizi sulu ziraat kurtarır bir tek. Toprak kısır.
0: Bana göre değil bu iş.
1: Kara sular akmayacak bu yıl. Ah, bir de borçlu olmasa.
0: Borç.
1: Recep Bey'e. Hüsnü de olsa ister.
0: Konuşacağımız başka bir şey var mı?
1: Yavuz Bey aradı sizi. Akşama kahvede bekleyecekmiş. Mutlaka gelsin
0: Yavuz
1: dedi.
0: Yavuz mu?
1: Evet.
0: Olur, giderim. Hoşça kal.
1: Hadi, sağlıcakla.

0: İçime doğmuş sanki. O kadar söylemiştim Fatma Hanım'a. Bu adam sana göre değil, aklını başına devşir diye.
1: Sahi söyledin mi?
0: Aa, tabii şekerim, ben hiç sözümü esirger miyim? Adam ne yediği belirsizim biri, bir serseri. Fatma Hanım dünyadan habersiz bir pansiyoncu kadın. Elif'i görse mertek sanır. Bir de tüccarım diye yutturmuş Fatma Hanım'a. Bunlar böyle Leyla ile Mecnun gibi iki ay içinde evleniverdiler.
1: Görürsünüz vallahi hocam, o yaşta Leyla Mecnunluk mu kalır?
0: Üstelik adam 40'ında var yok. Bizimki 50 yaşalı hani. Balayı falan derken kendini teri taze genç kız sanmaya başlayan Fatma Hanım sizlere ömür. O koskoca mercan pansiyon kır saçlı kaldı.
2: 40'ından sonra azanı teneşir paklar diye boşuna dememişler.
3: Hoş geldiniz.
1: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı. Değil mi anne?
3: İstanbul'dan arkadaşlarım geldi. Onlarla ilgilenmek zorundaydım Fitnat abla. Anne, ben çıkıyorum.
2: Azıcık otursaydın.
3: Bekliyorlar. İyi günler.
0: Şu kıza tarihi ben öğretemediğim için hep üzülürüm. Ne vardı İstanbul'da okutacak?
3: Pardon. Belgin. Belgin bir dakika.
4: Yakında nişanlanacak bir kızın bu kadar serbest davranması yanlış. Fitnat'ın sana nasıl baktığını fark etmedin mi?
3: Aynı şeyleri tekrarlamaktan bıkmıyor musun anne?
4: Akşam yemeğine mutlaka evde ol.
3: Söz veremem.

0: Ben edebiyat öğretmeni Aysel Taran.
1: Hoş geldiniz Aysel Hanım, sizi bekliyorduk. Buyurun oturun. Yolculuk rahat geçti mi?
0: Evet.
1: Buyurmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim, değiştirmeyeyim. Ben içiyorum.
1: Bizim buraları güzeldir. Açıklık, deniz. Zamanla seveceksiniz.
0: Eminim.
1: Daha önce İstanbul'da mı çalıştınız?
0: Evet. 9 yıllık öğretmenim. Kendim istedim atanmayı.
1: Anladım. Kalacak yeriniz var mı?
0: Yok. Herhalde ev tutacağım.
1: Şimdilik pansiyonda yer ayırttım size. Aslında bir ev var. Yerine tayin edildiğiniz arkadaşımız oturduğu evi boşalttı. Zaten emekli oldu, memleketine dönüyor. Beğenir misiniz bilmem tabii. Eski mahallede oldukça konforsuz bir ev.
0: Öylesini tercih ederim.
2: Akşam oldu, yakamadım gazımı. Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı. Doya doya
1: kasabamızın meczubu. Türküler söyleyip durur. İşte burası. İyi akşamlar İfet Hanım.
3: İyi akşamlar oğlum, iyi akşamlar.
1: Şadiye Hanım gitti mi?
3: Yok, yukarıda.
1: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
3: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
0: Sefa bulduk efendim.
1: Çıkıp bir bakın isterseniz. Sana arkadaş getirdim Aysel Hanım. Beğenirse tutacak.
3: Sağ ol evladım. Bağrıma basarım ben de.
4: Birini mi aradınız?
0: Hayır efendim. Sizinle tanışmak istedim. Ben yeni edebiyat öğretmeniyim.
4: Çok sevindim. Sağ ol. Ne kadar gençsiniz. Buraya geldiğimde sizin kadardım. 23 yıl oldu. Yine de dün gibi geliyor bana. Sayısız öğrenci okuttum. Onların arkadaşlığını hiç unutmayacağım. Çoğu evlendi. Ana baba oldular. Çocuklarını da ben okuttum. Çok güzeldi bunlar. Hepsi bitti. Gidiyorum artık.
0: Niye kalmıyorsunuz?
4: Her gün o lisenin önünden nasıl geçerim? Sizin için her şey yeni başlıyor. Değerini bilin. Öğretmenlik de tıpkı hayat gibi sevgi ve anlayış üzerine kurulmalıdır. Bunu unutmayın.
0: Unutmam efendim.
4: Sarmaşı size bırakıyorum. Bakarsınız değil mi?
0: Tabii bakarım.
4: Zahmet etmeyin. Sizi bu odada hatırlamak istiyorum.

0: Nasıl? Uygun mu ev?
1: Bundan iyisi can sağlığı.
0: Aysel öğretmenle anlaşırsınız.
2: Elbette, anlaşamayacak ne var ki?
0: Oldu bu iş. Hoca hanım, isterseniz bize gidelim. Karım da sizinle tanışmak ister, bir şeyler yeriz.
1: Sağ olun, yol yorgunluğu. Başka bir zaman rahatsız ederim.
0: Tek başınıza nerede yemek yiyeceksiniz?
1: Önemi yok, alışığım ben.
0: Bize müsaade.
2: Müsaade sizin.
3: Hoş geldin Fuat Bey. Senin kayınbirader tavlaya kaptırdı yine. Üç çay yap.
4: Top patlasa duymayacaksınız.
5: Vay, neredesin ya? Geç otur.
6: Hoş geldin.
5: Şimdi bitiriyorum bunun işini. Kemik böyle atılır oğlum.
6: Zar adamı nasıl konuşturuyor bak.
5: Akşam sendeniz anlamam.
4: Nereye?
5: Karışma orasına enişte bey. Şu yahniliğin icabına bakalım. Doğru üniversiteye, tamam mı?
4: Aklın fikrin eğlencede. Hiç değişmeyeceksin.
5: Değişip de sana mı dönelim? Öğren de gel.
6: Amma ballısın be. İyi ki kazandın.
5: Hadi.
4: Nereye gittiğimizi söylemedin.
5: Mehtaba yeni bir dansöz gelmiş. Resimlerini gördüm. Hadi kalk.
6: Hadi kalk.
5: Amma surat ettim be. Piliçmiş, piliç.
7: Günaydın çocuklar.
8: Sağ ol.
7: Buyurun oturun.
1: Aysel Hanım'la tanıştınız mı?
9: Aysel Hanım kim?
1: Şadiye'nin yerine gelen edebiyatçı. İstanbul'dan tayin edilmiş. Evli değilmiş galiba. Şimdi sizden söz ediyorduk. Matematik öğretmenim
9: Nevin. Memnun oldum.
1: Resim hocası Bedri Bey.
10: Aramıza hoş geldiniz.
1: Tanıştığımıza çok sevindim. Okula geldiğimde ilk dikkatimi çeken resimleriniz oldu. Hepsi de ne kadar güzel.
10: Öğrencilerin çalışmaları.
1: Bedri Bey bir tanedir.
10: Hayata atıldıktan sonra resimle hiçbir ilgileri kalmıyor. Oysa çoğu yetenekli.
1: Öyledirler, öyledirler. Sanki koskoca Roma İmparatorluğu'nun hangi yılda battığını hatırlıyorlar mı? Boşuna didiniyoruz.
9: Bu onların suçu değil ki Zehra Hanım.
10: Her şey yeknesak burada. Hayat mazbutluk üzerine kurulu. Evlenip çoluk çocuğa karışıyorlar. İşti, güçtü. Sanata yer yok.
1: Belki. Ama iz bırakmış güzel şeyler kolay silinemez.
9: İşte bunu diyorum. Belgen için.
11: Bakabilir miyim anne? Babamın sana taktığı broş değil mi bu?
9: Evet.
12: Bize böyle hediye medya verilmemişti Valide Hanım.
11: Nişan için biraz fazla değil mi bu? Düğünde ne takacağız sonra? Sen ne dersin Fuat?
13: Belgenin bir şey alınacağını sanmıyorum bu iğneden.
9: Çok güzel bir broştur. Şu sıralarda başka bir şey almamıza imkan yok.
10: Neden eski mahalleyi seçtiniz oturmak için?
1: Belli bir amacım yoktu. Şartlar. Sonra da hoşuma gitti. Daha özlü bir şey var buralarda.
10: Doğru, insanları hastır.
1: Yeniliğe açılamıyoruz bir türlü.
10: Eskiyi toptan inkar ettiğimizden herhalde. Yeniyi de sindiremiyoruz. Hayat elbette değişecek ama böyle değil. Yeni evler, apartmanlar yapılıyor. Büyük fabrikalar kuruluyor. Ama bütün kültür içki ve kumardan ibaret. Düşünce bir türlü serpilmiyor. Briç, konken, piliç gecesi. Hayat her gün sadece tekrar ediliyor. Korkunç değil mi?
1: Biraz buna benzer bir hayattan geliyorum Bedri Bey. Briç konken yoktu tabii. Başka bir yarın için çalıştığımı sanıyordum. Oysa aynı şeyler tekrarlanıyordu. Kısır çekişmeler.
9: Aynı hatalara düşmemek için gerçekleri daha iyi değerlendirmek gerekiyor galiba.
10: Cumartesi nişana gelecek misiniz?
9: Hangi nişana?
10: Eski öğrencilerimizden Fuat'ın nişanı. Siz de davetlisiniz.
9: Tanımıyorum ki.
10: Önemi yok, burada adettir. Fuat eski bir eşraf ailesinin oğludur. Yeni zengin bir fabrikatörün kızıyla evleniyor. Nişana gelmiyor.

0: Hoş geldiniz.
1: Şşş. Beyefendiyle belediye başkanıyla meşgul.
0: Oluyorum, merak etmeyin.
1: Ulan oluyorsan yanımda işinle.
0: Peki.
1: Ayakta uyuyor salak gibi.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk.
2: Buyurun
3: efendim. Tebrik ederim efendim. Tebrik ederim.
4: Hoş geldiniz.
3: Tebrikler.
5: Teşekkürler, sağ olun.
6: Yavuz elimi öpmedi Ayşe.
7: Çağırayım hocam.
6: Şu Tahsin Bey'in karısı da pek rüküş şey. O ne kıyafet öyle? Hiç giyinmesini bilmiyor.
8: Ne dedin? Ne dedin Zehra?
3: İyi akşamlar.
8: Bu Leman da hep ağlar. Kocasını ağlar, oğlun nişanlanır ağlar.
6: Seni serkeş seni. Hocanın elini bile öpmezsin değil mi?
5: Ha? Anneanne, ne kaynatıyorsun gene?
8: Ay, sus edepsiz.
6: Mutluluklar, ne kadar güzel olmuşsun.
7: Mersi.
6: Çok yakışmış.
5: Hoş geldiniz.
9: Saadetler dilerim Fuat Bey.
10: Bizi tebrik ediyorlar Fuat.
9: Teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar.
11: İşte nişanlılar. Sonra kutlarız onları.
5: Bedri abi, balık yok mu bu akşam ha?
11: Fuat'ın hatırına bu gecelik erteledik.
12: Yavuz, karın seni arıyor.
11: Bedri abi gelmiş.
7: Susadım ben, bir şey içmek istiyorum.
11: Hoş geldin İffet teyze.
13: Hoş bulduk, çok oldu seni görmeyeli, hiç uğramıyorsun artık. Aysel Hanım'ı tanıştırayım sana, lisede öğretmen, edebiyat öğretmeni. Benim de kiracım.
11: Öyle mi? Ben de orada okumuştum. Yeni geldiniz herhalde.
14: Evet, ders yılı başında.
11: Bizi unuttun burada. Hiç unutulur musun sen Bedri abi?
15: Balığa var mısın?
11: Şimdi mi? Fuat da deniz hastasıdır.
7: Fuat! Fuat, bir dakika gelsene.
11: İzninizle.
7: Bittik, artık bir hafta kendime gelemem.
16: Tabii, kolay değil.
7: Sağ olsun, Leman da hiç yardımcı olmadı.
17: Tuhaf kadın.
7: Aa, sanki yalnız benim kızım nişanlanıyor.
6: Yavuz karısıyla kavga etti galiba. Kızcağız pek vakson.
17: İçki yüzündendir.
6: Olabilir.
11: Nasıl buldunuz nişanımızı?
14: Çocukluğumu hatırladım birden. Hüzün veriyor insana.
7: Dans açmalıyız Fuat.

0: Aman üzülme şekerim. Yavuz'u bilmez misin deli dolu çocuk. Azıcık sür. Gözlerin kıpkırmızı. Hadi çabuk ol. Neredeyse yüzükleri takacaklar.
1: Buyurun efendim.
2: Çek şöyle.
1: Beni mahcup ediyorsunuz Recep Bey.
2: Başka kim takacaktı yani? Öbür elbisene ne oldu?
3: Çok terlemiştim.
2: Söyle şu tenekecilere sussunlar. Şimdi yüzükler takılacak.
1: Ve işte Mesut Han geldi. Teşekkür ederim. Mutlu bir evliliğin ilk adımını atıyoruz arkadaşlar. İnsanlar doğarlar, büyürler, yuva kurarlar, çocukları olur, çocuklarının mürvetini görürler, hayat böylece devam eder.

0: gene tıraşa tutuyor.
1: Hariçten gazel okumak kolay.
0: Yok ya.
1: Biraz babana örnek alsanız yerinde olur. Hariçten gazel okumak kolay.
2: Dans etmiyor musunuz?
3: Aysel Hanım pek istemiyor. Belki seni kırmaz.
2: Dans eder misiniz?

0: Dans etmeyi sevmiyor musunuz?
1: Siz seviyor musunuz?
0: Hayır.
1: Neden ediyoruz o zaman?
0: Hep istediğinizi mi yaparsınız?
1: Hayır.
0: Sevdiniz mi burayı?
1: Evet. Hayat çok sade.
0: O sadeliğin altında yatanları bilseniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Yarın yağmur yağacak galiba.
3: Kaç kişi gidiyor? Hangisine gidiyoruz? Tamam yani gidelim.
4: Buradan diskoteye gidiliyor.
0: Annemi eve götüreceğim.
5: Biz götürürüz Fuat.
6: Enişte bey, hadi hadi eğlenceye devam.
0: Annemi götüreyim, belki sonra gelirim.
4: Nasıl istersen.
6: Seni de gören cenazeden geliyor sanırım ha.

0: keşke babam da bugünleri görseydi.
1: Görseydi ne olacaktı? Çok yorgunum anne. Yatmaya çıkıyorum. İyi geceler.
2: Recep Bey'e de belirttim. Sözleşmelerin günün koşullarına göre yeniden yapılması mutlaka gerekiyor. Burayı daha modern bir kafayla idare etmedin mi iş batar. Onu bilir, onu söylerim.
3: Peder Bey ne dedi?
2: Anlatabilirsen anlat. Buyurun beyefendi.
4: Geldiğini söylediler, iyi oldu. Seninle konuşmak istiyordum. Bizi yalnız bırakır mısınız?
2: Tabii efendim.
3: Biraz para versene bana.
4: İşim var, Mehmet halletsin.
2: Tabii efendim, tabii.

0: İstikbalin için ne düşünüyorsun?
1: Anlamadım.
0: Bundan sonraki hayatın, hayatınız hakkında ne düşünüyorsun? Yani geçim meselesi. Ne yiyip ne içeceksiniz? Nasıl yaşayacaksınız?
1: Bugüne kadar nasıl yaşadımsa öyle.
0: Bak, seninle samimi konuşacağım. Burada yakınım olan bir insana ihtiyacım var. Mehmet hiçbir işe yaramıyor. Yavuz'un durumu malum. Senin o imalathanenin hiçbir rantabilitesi kalmadı. Ne senin...

0: ne de aileni geçindirir. Sana cazip bir teklifim var. Orayı kendi bünyemize alalım, sen de gel beraber çalış.
1: Teşekkür ederim. Ama başkasının yanında çalışamam. Bu imkansız.
0: Ben başkası mıyım?
1: Rica ederim, onu demek istemedim.
0: İşi, meseleleri zorlaştırıyorsun.
1: Hangi meseleleri?
0: Yakında evleniyorsunuz. İki kişilik hayat zordur, mesuliyet ister. Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
1: Bunun önerdiklerinizle ne ilgisi var?
0: Para! Bütün meseleleri çözer.
1: Özür dilerim. Sizin gibi düşünmüyorum.
0: Acele etme. İyice düşün. Kararını sonra söylersin.
1: Sürdürebileceğim yere kadar böyle götürmeye çalışacağım.
0: Kıytırık bir imalathaneyle bu mümkün değil. Her şey sanayileşiyor. Neyi koruyabileceksin ki?
1: Bilmiyorum. Sanki başka türlü olmalıydı bütün bunlar.

0: Kimse geldi mi zeytin toplamaya?
1: Civar köylerden geldi tayfalar. 50-60 kişi kadar var.
0: Ellerini boş göndermeyelim. Gelecek yıla mahsuben biraz avans ver.
1: Beyim, zaten Recep Bey'e borcunuz var sizin.
0: Sen kendi geçimine bak. Başkasının işine karışma, tamam mı?
1: Pekala, sen bilirsin beyim.
0: Eyvallah.

0: İyi günler Aysel Hanım.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Sağ olun. Gideceğiniz yere bırakayım sizi.
1: Yürüyüşe çıkmıştım, teşekkür ederim.
0: O gece sıkılmadınız ya.
1: Hayır, hiç sıkılmadım.
0: Alıkoymayayım sizi. Görüşürüz.
1: Tabii.
2: Eline sağlık anne. Köfte çok güzel olmuş.
3: Biraz da zeytinyağlı alsaydın.
2: Doydum anne. Mersi. Recep Bey sana bir teklifte bulunmuş galiba. Sen de geri çevirmişsin. Tabii senin bilebileceğin bir mesele.
0: Ne yapmam gerekirdi sence?
2: Ailemizin geleceği hakkında ne düşündüğünü bilmek isterdim doğrusu.
0: Yürümeyen bir şey mi var?
2: Yürüyen ne var ki? Malum, annem böyle şeylere karışmaz. Ama ben açık konuşmak istiyorum. Recep Bey'in teklifi hepimizin kaderiyle ilgili. Maddi sorunlarımız olduğunu inkar edemezsin herhalde. Tek başına karar vermemeliydin Fuat.
0: Geçim sıkıntısı çektiğinizi bilmiyordum.
3: Hamdolsun her şeyimiz tamam.
2: Bir dakika anne. Her gün daha kötüye gidiyor durumumuz. Yarınımızın ne olacağı belli değil. Para yok ortada. Bu belki seni ilgilendirmiyor ama ben gördüğüm gibi yaşamak istiyorum. Babamın zamanındaki gibi. Recep Bey o battal atölyeye talip olmuş. Allah bilir zeytinlikleri de alacak. Biz burun kıvırıyoruz. Neyimize güvenerek? Adam hayatımızı üstleniyor, anlamıyor musunuz? Kaldı ki Recep Bey'e borcumuz var. Bunu nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz?
4: Recep Bey'in teklifi bence mantıklı. Seni yanına almak istiyor. Kızıyla evleniyorsun. Fabrikanın başına geçecek başka kimse yok onun yanında.
2: Biz karı koca enine boyuna düşündük.
3: Neler konuşuyorsunuz böyle? Bunlar hangi gün konuşuldu bu sofrada?
2: Anne yanlış anlama. Ben hepimizi düşünüyorum.
3: Çok rica ederim kapatın.
0: Afiyet olsun.
5: Üst üste 5 saat. Çarşamba günleri çok yoruluyorum.
6: Bana gelir misiniz? Birlikte bir çay içerdik. Yorgunluk alır. Çok rica etsem.
5: Peki.

0: Neden örttünüz? Göstermeyecek misiniz?
1: Henüz bitirmemiştim. Buyurun.
2: Çayı şimdi hazırlarım.

0: Epeydir dinlememişsiniz. Toz içindeydi plak.
1: Güneş hala sıcak.
0: Sonbaharı yaşamak bir rüya gibi etkiliyor beni. Güneş, deniz. Birden romantikleştim.
1: Yakışıyor size. Sonunda alıştınız buraya.
0: Evet. Söylemiştim size, sakin bir hayat istiyorum.
1: Sakin mi yaşıyorsunuz?
0: Bir bakıma. Biraz sizin gibi.
1: Benimki başka. Her gün aynı şeyi yapanların cansız hayatı. Ve yalnızlık.
0: Neden hep kendinizi horluyorsunuz? Herkes sizi seviyor.
1: Bu şehre ilk geldiğimde bambaşka şeyler umuyordum.
0: Sonra?
1: Görüyorsunuz.
0: Resimlerinizi görmek isterdim.
1: Şimdi değil. Belki bir gün. Cesaret edebilirsem. Çay olmuştur.

0: Fuat! Ben de sana sesleniyordum. Beğendin mi?
1: Nerede giyeceksin bunu?
0: Her yerde.
1: Peki öyle her yerde giyilmez.
0: Ne zamandan beri kıyafetinle ilgilenmeye başladın? Bu çok güzel Ayşe, bak.
2: Karnım acıktı.
3: Aman anne!
4: Çifte düğün yapacağız galiba. İki gelinlik veya Necla. Bedri Bey abayı yaktı.
2: Bedri Bey de kim?
0: Resim hocası. Kime yaktı abayı?
4: Yakında öğrenirsiniz. Ama anneme lazım, adım dedikoducuya çıkar sonra.
0: Çok güzel şeyler bulduk kızım.
2: Annesi var bunun.
3: Bir şey mi oldu Belgin?
0: Beni niye Fuat'la evlendiriyorsunuz? Birbirimizi sevmiyoruz ki.
3: Münakaşa mı ettiniz?
0: Keşke etsek. Bana aldırdığı bile yok.
3: Anlayışlı olmayı öğrenmelisin. Fuat herkese karşı kayıtsızdır.
0: Ama niye anne?
3: Böylesi gerekiyordu onun için. Erkekler çocuk gibidir. Babanın da ne hırçınlıkları vardı. İlk yıllarda çok zorluk çektim. Fedakarlık hep bana düştü. Bak şimdi her şeyimiz var. Seni istediğimiz gibi yetiştirdik. Mal, mülk, her şey.
0: Fuat beni sevmiyor.
3: Sever, sevmez olur mu hiç? Baban da öyleydi. Sonra birbirimize alıştık. Mutluyuz, zenginiz, itibarımız var. Siz de öyle olacaksınız. Niye sevmesin seni? Hayattan başka bir şey beklenmez ki kızım.
5: Yemek yemeyecek miyiz?
3: Hoş geldin. Her şey hazır, hemen otururuz.
5: Hadi öyleyse.
3: Babanı bekletmeyelim. Hadi kızım.

0: Edebiyat öğretmeni Aysel Hanım'la görüşmek istiyorum.
1: Anlıyorum, anlıyorum. Mevzuat meselesi. Telefondan sizi istiyorlar.
2: Buyurun efendim, ben Aysel.
0: Ben Fuat. Tanıdınız mı?
2: Evet, tanıdım. Ne konusunda?
0: Hiçbir konuda. Sadece sizi görmek istiyordum. Özür dilerim. Rahatsız ettim. İyi günler.

Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.

0: kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Gel.

Bodrum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
2: Haydi buz gel, gibi eşsiz kahve gel, deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Şoka gidelim.
6: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.

0: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
1: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
3: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Osmanlı Amiral gemisi ziyaretimize geliyor. Dilime düştün Yunus Paşa.
3: Kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
2: Pekala, işe alındın.
4: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
5: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
6: Bu gece sizi kurtaracağım.
7: Kara korsan, kafana kısıldın.
2: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
8: Antonio değil, Kara Murat.
9: Kara Murat Denizler Hakimi bugün 18'de TV4'te.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Şoka gidelim.
19: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
3: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
2: Gelinliğini kendin seç.
14: İyi yolculuklar Ümran.
8: Teşekkür ederim dayıcığım.
6: Niye dönmüyor Asım amca?
4: Kaptan Murat.
14: Merhaba delikanlı.
4: Onu bulacağım Asım amca.
14: Bir şeyiniz yok ya?
4: Hayır.
14: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
11: 5 saattir bekliyorum.
4: Bunun için maaş alıyorsun.
9: Alev alev bugün 13.45'te TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
18: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
0: Okul zili çalmadan ağır.
20: 101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
21: Her şey bana yabancı. Hiçbir şey yapamaz oldum. Zayıf, korkak adamın tekiyim ben. Her şey bana yabancı. 10 yıl önce böyle değildim. Çalışmak, uğraşmak hoşuma gidiyordu. Kimse anlamıyor bunları. En yakınlarım bile. Oysa biri anlamalı.
22: Neden bu kadar umutsuzsun?
21: Kimseyi sevemiyorum. Eskiden arkadaşlarımı severdim. Ne bileyim, Ali'yi, Yavuz'u... Şimdi Belgin'le neden nişanlandığımı, neden evleneceğimi bilmiyorum.
22: Sinirlerim bozuk senin.
21: Böyle yaşamaktan usandım.
22: Hayatını değiştirmeye çalış.
21: Kolay mı? Bir çembere sıkıştırılmış gibiyim.
22: Bir tek sen değilsin ki o çemberde.
21: Bunları beni avutmak için söylüyorsun. Sen de inanmıyorsun. Aslında sen de yalnızsın.
22: Belki haklısın. Güzel şeyler yaşamıyoruz hiçbirimiz. Ama insan kendi hayatını değiştiremese bile başka bir hayatın olabileceğini düşünür.
21: Nasıl? Recep Bey'in yanında çalışarak, evlenip çoluk çocuğa karışarak mı? Sen neden böyle yaşamıyorsun? Burada sen olmasan çıldırırdım.
22: Değil tabii. Ayakta kalmak zorundayız. Bir zamanlar bambaşka umutlarım vardı. Her şeyi tek başıma yapabileceğimi sanıyordum. Sonunda yalnız kaldım. Bu kasabada hep aynı hayatı tekrarlayarak direncimi kaybettim. Ama sen gençsin. Mücadele etmek zorundasın.
21: Mücadele? Neye karşı?
22: Hayatı inkar ederek hiçbir şeyi düzeltemeyiz.
23: Çıkıyor muydunuz?
24: Bir dakika, şunu bitireyim çıkalım.
23: 3 fen B'den bir öğrenci için sizinle konuşmak istiyordum.
24: Hay hay.
23: 1764 Ali Selim. Son yazılıda kırık almış. İyi bir öğrencidir. Sözlüğe kaldırmanızı istiyor.
24: Bir çaresine bakarız.
22: İyi tatiller.
24: İyi tatiller Bedri Bey.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. El Fatiha.

0: Neden yaptı bunu? Bir türlü anlayamıyorum.
1: Birbirimize neden bu kadar uzağız? Bunu anladın mı?
0: Galiba. Sevgi bağlılık istiyor. Bizse bundan kaçıyoruz. Hep kendi sorunlarımıza ağır basıyor.
1: Hayatım aylak, bomboş geçti. Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk. Her şeyi oluruna bıraktım. Zaten hiçbir gayem olmamıştı hayatta. Belgin'le evlenmemi istiyorlar. Çocukluğumdan beri tanırım. Uzaktan akraba sayılırız. İşte hepsi önceden kararlaştırılmış gibi.
0: Nişan gecesi anlamıştım. Etrafındaki insanlara yabancıydın.
1: Benimle görüşmek istemedin ama.
0: Nişanlanmıştın.
1: Evliliğe karşı mısın?
0: Hayır. Birbirini sevmeyen karı kocalara karşıyım. Mutsuz çocuklara. Sevgisiz evlere karşıyım.
2: Yarım saat içinde hazır efendim.
3: ...109'u gösterir misin?
4: Buyurun efendim.

0: bak canım, fena olmayacak galiba.
1: Yo, Allah için çok kaliteli.
2: Ya anne, sen kendi üstünde ne bakıyorsun? Bir top kumaştan ancak çıkar sana.
3: Bu çocuğa hiçbirimiz terbiye veremedik gitti.
0: Haklısın Zehra Hanım, bak anne.
2: Azıcık takıldım ama pipiriklisiniz. Gelin olacak sensin kızım, umurunda değil. Bugün herkes sol tarafından kalkmış galiba.
1: Dokunma kıza. Benimki dikilirken ben de öyleydim.
2: Sen Mehmet Bey eniştemizle evlendiğin için öyle olmuşsundur Fitnat abla.
0: Yavuz, çok rica ederim.
2: Tamam tamam. Elimizin hamuruyla kadın işine karışıyoruz.
4: Yağmur yağacak galiba. Çocukken akşamları gökyüzünde pembe bulutlar görürsem, ertesi gün bütün istediklerimin olacağını sanırdım.
5: Olur muydu?
4: Bazen. Çok severdim pembe bulutları.
5: Yağmur başladı bile.

0: Ne güzel bir yer burası.
1: Okuldayken dersten kaçıp buraya gelirdim.
0: Neden kaçardın?
1: Sıkılırdım. Her şeyden sıkılırdım. Zaten liseyi zar zor bitirebildim.
0: Öğretmenin olsaydım sınıfta bırakırdım seni. Hiç durmayacakmış gibi yağıyor.
1: Üşüyeceksin.

0: Kimse yaşamıyor mu bu evde?
1: Babamın sağlığında yaşanırdı. Şimdi yandaki damda Osman Ağa oturuyor. Yıllardır gelip kaldığımız yok.

0: Bir kuş var burada.
1: Ben getirdim.
0: Niye?
1: Çok sessizdi evin. Oyalar seni. Ne bileyim, aklım esti işte.
0: Sarı kanat olsun senin adın.
1: Seni seviyorum. Hayatımda ilk defa seni seviyorum dedim.

0: Tek başına sıkılmıyorsun ya.
1: Hayır, kitaplarına bakıyorum. Ne çok kitabın var.
0: Yalnız sevdiklerimi getirebildim. Maydanoz sever misin?
1: Severim.
0: İyi, kimisi yemez de.
1: Hepsini okudun mu bu kitapların?
0: Ne dedin?
1: Bu kitapların hepsini okudun mu dedim.
0: Okudum. Zehirlenmezsin inşallah.
1: En sevdiğin kitabı alabilir miyim? Okumak istiyorum.
0: Tabii. Sarı kanat aç mı bırakacağız?
1: Azıcık salata yaprağı ver. Yarın yem getiririm.
0: Tamam.
2: Merhaba Osman amca.
3: Merhaba.
2: Nasılsın?
3: Demir gibi.
2: Hadi gidiyoruz. Bırak hesabı kitabı. Korkma bizdeyiz. Cebindeki akrep sokmaz bu sefer. Ayşe bekliyor.
4: Gelemem, işim var.
2: Adamı çıldırtırsın. Herkes bizde. Belgin, ablanlar. Ziyafet veriyoruz. Kutlama ziyafeti.
5: Şerefine şekerim. Allah analı babalı büyütsün.
2: Baba oluyorum baba.
6: Yavuz lütfen yavaş iç.
7: Alkolik babanın şerefine.
2: Alkolik mi alkolik? Baba olacağım ya, sen ona bak.
6: Doktor ne dedi? 3,5 aylık hamile dedi. Darısı başınıza.
2: Vay be! Bir de dayı mı olacağız?
6: Artık seni de evlendirelim Ali.
8: Yok yenge, başımı mı yakacaksınız benim?
5: Hiç öyle şey olur mu? Bak Fuat'la Belgin ne kadar mutlu.
7: Elhak, biz de öyle karıcığım.
6: Bir randevun mu vardı?
2: İşim var dedi. Hiç dinler miyim? Kaptım getirdim.
5: Böyle mutlu bir günde işin lafı mı olur?
2: Güzel karıcığımın şerefine.

0: Aysel Hanım. Rahatsız ettim kızım. Mavi ibrişimin var mı?
1: Olacak, bir dakika.
0: Yorganın kenarı sökülmüş. Yeni attırmıştım daha. Şimdi işçilik mi kaldı?
1: Buyurun.
0: Çok teşekkür ederim. Eren'i mi bekliyordun?
1: Evet.
0: Peki.
2: Gökyüzünde yalnız yaşayan yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım. Çok severim seni.
3: Süt isteyen var mı?
4: Ben isterim.

0: Onu demek istemedim.
1: İnsan sevgisi umurunuzda değil sizin.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiçbir şey anlamıyorsun. Anlamana da imkan yok zaten.
0: Neden bağırıyorsun?
1: Susmam gerekiyor değil mi? Hep susmam. Öyle alışmışsınız çünkü. Beni de kendine benzetmek istiyorsun.
0: Kimseyi kendime benzetmek istediğim falan yok benim.
1: Tabii, suçlu benim.
0: Seni suçladığım yok ki.
1: Beni aşağıladığının farkında bile değilsin.
0: Aşağılamak mı? Sana karşı hep dürüst davrandı.
1: Belli oluyor. Gizli kapaklı bir ilişki. Dürüstlük buysa...
0: Haksızlık ediyorsun. Dün gece kapına kadar geldim. Işıklar sönüktü.
1: Sabaha kadar seni bekleyecek değildim herhalde.
0: Yeter be! Kes artık! Ben buyum!
1: Farkındayım. Geç de olsa anladım. Busunuz siz. Yanınızda adam ölse kılınız bile kıpırdamaz.
0: Terbiyesizlik etme! Sana söylüyorum!
1: Etsem ne olacak? Hepiniz korkaksınız.

0: Vay Fuat! Hangi rüzgar attı seni? Bir durum mu var? Ne susuyorsun be, dut yemiş bülbül gibi?
1: İlişme.
0: Yardım etmek istemiştim.
1: Kusura bakma.

0: Bir derdin mi var Fuat?
1: Yok bir şey anne.
0: Neyi doğru buluyorsan onu yap.

0: Beni hiç affetmeyeceksin sandım. Hiç gelmeyeceksin. Hiç karşılaşmayacağız.
1: Seni çok özledim.
0: Günler hiç geçmedi. Seni yitirmek istemiyorum artık.
1: Korkuyorum Fuat. Nasıl sürdüreceğiz? Burada. Bu kasabada.
0: Evlenelim Aysel.

0: Belki yalnızdım. Geçmişi epeydir düşünmüyorum. Bir kaynaşmanın içindeydim. Duman gibi dağılıp gitti o kaynaşma. Bazen kendimi sorumlu tutuyorum. Tek istediğim aynı hatalara düşmemek.
1: Beni seviyor musun?
0: Bir acı var içimde. Aşk belki de

0: Sizinle konuşmak istiyorum.
1: Gel bakalım. Siz devam edin. Nedir söylemek istediğin? Anlat bakalım, ne istiyorsun?
0: Belgin'le evlenmeyeceğim.
1: Nereden çıktı bu?
0: Anlaşmamıza imkan yok.
1: Saçma!
0: Belgin'i karım gibi düşünemiyorum. Başka dünyalarda yaşıyoruz. Her şeyimiz farklı.
1: Evlenmediniz ki daha.
0: Hissediyorum.
1: Saçmalıyorsun.
0: Ayrılmak zorundayız. Başka birini seviyorum.
1: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar 3 gün sürer. Aklını başına topla. Severim seni. Hayatta önemli olan şey çalışmaktır. Kazanmak için çalışmak.
0: Yürütemeyeceğim. Hepsi bu. Saygısızlık etmemek için gelip söyledim.
1: Bitti mi söyleyeceklerim? Benim yığınla yapılacak işim var.
2: Pek yaraştı. İyi ki geldin. Bak ne güzel oldu.
1: Gel buraya, seninle konuşacağım.

0: Fuat geldi demin fabrikaya. Ayrılmak istiyormuş.
1: Fabrikaya mı girecekmiş?
0: Ne fabrikası be? Çıldırtırsınız insanı. Belgin'den ayrılmak istiyormuş.
1: Sebep ne?
0: Başkasını seviyormuş.
1: Rezil olduk.
0: Olduk ya. Olduk ya. Beceremezsiniz.
1: Yavaş konuş. Fitnat duyacak
0: Recep. Başlatma senin fitnatına. Bu ne demek biliyor musun? Adamın kıçına teneke bağlarlar. Bu işi bir an evvel halledeceksiniz ve hiç kimse duymadan.
2: Yakında evlenecek bir adamla meyhane köşelerinde dolaşan bir kadın öğretmenlik haysiyetiyle oynuyor demektir. Bu yaşa geldim böyle şey görmedim ben.
3: Siz hep başkalarının hayatıyla mı yaşayacaksınız Zehra Hanım? Onun bunun evinde. Aa,
2: ne demek istiyorsunuz siz?
4: Ya Fuat nerelerde? Uzun zamandan beri gözükmüyor ortalıkta. Ne oldu?
5: Aysel Hanım'sınız değil mi?
6: Evet.
5: Ben Fuat'ın ablasıyım.
6: Biliyorum.
5: İki dakika konuşmak istiyorum sizinle.
6: Buyurun, evim şurada.
5: Yok, rahatsız etmeyeyim.
6: Siz bilirsiniz.
5: Fuat'ın evleneceğini biliyordunuz herhalde. Nişanına gelmiştiniz. Sizi ilgilendirmiyor mu bu mesele?
6: Hayır.
5: Fuat'ı nasıl kandırdınız bilmiyorum ama yine de sizinle yüz be yüz konuşmak istedim.
6: Fuat'ı kandırmadım ben.
5: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
6: Sizin için ne önemi var?
5: Fuat daha 30'unda. Ahlaksızlık sizin bu yaptığınız.
7: Aysel!

0: Benden başka kime anlatacaksın?
1: Gidelim Fuat. Burada yaşamamıza imkan yok.
0: Neden?
1: Yürümeyen bir şey var.
0: Ne gibi?
1: 36 yaşındayım. Daha bir yığın şey var yürümeye.
0: Delirdin mi sen?
1: Burada yaşayamam artık.
0: Ne oldu ki?
1: Sorma bana bir şey Fuat.
0: Söyle ne oldu? Söylesene.
1: Ulan geldi. Dayanamıyorum artık.
0: Yetti bunlar be. Seni seviyorum Aysel.
1: Mümkün değil. Mümkün değil böyle yaşayamam.
0: Şimdi görürler. Seni seviyorum. Seni sevdiğimi herkes bilecek.
1: Fuat dur! Fuat yalvarırım ne olur.
0: Herkes bilecek, herkes! Ali Efendi! Çabuk sür! Daha hızlı! Daha hızlı!

0: Beni çağırtmışsınız.
1: Geç otur. Muhasebeden hesap dökümü geldi. Şu borç meselesini görüşelim. 3 yıllık kredi açmışız sana. Bak istersen.
0: Yağın hepsini size veriyoruz.
1: Senin zeytinliklerden toplanan mal bu fabrikanın 3 günlük işi. Bu yıl o da yok. Ben borcun nasıl ödeneceğini soruyorum.
0: Öderim. Kimseye borç mu takmışım?
1: Ödersin. Ödersin de neyle ödeyeceksin? Ne zaman ödeyeceksin? Nasıl ödeyeceksin? Bunları öğrenmek istedim. Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
0: Onları karıştırma.
1: Mehmet'le konuştum. Ben karıştırmasam da hukuk, kanun karıştırıyor. Enişten böyle söyledi.
0: İmalathaneyi almak istemişsiniz. Size bırakıyorum.
1: O zamandı. Babamın hayrına kredi açmadım ben. Öküz öldü, ortaklık ayrıldı. Ömür boyu seni besleyecek değilim ya.
0: Satın alınacak adam arıyorsun sen. Kes! Size hayatımı yaşatmayacağım!
2: Hoş geldiniz Fuat Bey. Ne emredersiniz?
0: Balık ne var?
2: Barbunya balığını tavsiye edebilirim efendim.
0: Sever misin?
3: Severim.
0: 2 barbunya, roka salatası, 1 şere...
2: Peki, afiyet olsun efendim.
0: Rahat ol. Kimseden çekinecek bir şeyimiz yok.
3: Neden geldik buraya?

0: Meydan okumak için.
1: Değer mi?
2: Seninle konuşacağım var.
0: Otursana.
2: Dışarı gel.
0: Yaptıkların hesabını vereceksin bana. Konuşsana lan. Konuşsana!
3: Aşağılık herifin tekisin sen.
0: Konuşsana. Konuş köpek! Beş paralık ettin bizi. Beş paralık! Konuş ulan!

0: Aman neyse bu da bitti. Bu konu da böylece kapandı.
1: Ne dedin?
0: Kapandı dedim.
1: Bir şey ister misin teyzeciğim?
0: Yok kızım, teşekkür ederim.
2: Ayşe seni arıyor.

0: Sakalını kesmişsin.
1: 10 yıl oldu. 5-6 senedir büyük bırakıyorum. Hiç değişmemişsin.
0: Saçlarımı boyuyorum.
1: Nereye gidiyordun?
0: Muğla'ya. Tayin çıktı. Oradan da emekli olurum herhalde.
1: Beni hiç hatırladın mı? Ben seni hiç unutmadım. Mutluluk yanımızdan gelip geçti.
2: İstanbul'dan Muğla'ya gitmekte olan 34PN622 plakalı Gür Turizm otobüsü hareket etmeye hazırdır. Yolcuların otobüse binmeleri rica alınır.
0: Sarı kanat öldü.
1: Ne?
0: Kanarya.
3: Topumu aldı anne, topumu vermiyor. Ver şu topu kardeşine.
4: Perihan'ın başına gelenleri duydunuz mu?
5: Ne olmuş?
4: İbrahim Bey boşuyormuş Perihan'ı. Kızı yaşında bir kadına tutulmuş. Ya. Malın gözü diyorlar.
3: Fuat! Bir çay içer misin? Hadi sen git yavrum.
4: Fuat mıydı?
3: Evet.
4: Zavallı Perihan, berbat halde. 20 yıllık evlilikten sonra kolay değil. İbrahim Bey de pek sütü bozukmuş canım.
3: Erkeğe güven olmaz yavrum.
6: Mavi bir zürafa mı?
7: Vay, konuşabiliyor musun?
6: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
8: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Espresso.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
8: Çok güzel.
10: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
8: Şipşak, işlem tamam.
11: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
12: Mersi canım.
13: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
12: Hocam ben?
13: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
13: Arkadaşım Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
12: Hocam 1000 megabit diyor.
13: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
12: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
13: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
12: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
13: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
14: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
15: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Şoka gidelim.
4: Faber-Castell, Frit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Güzel.
10: Kızımla birlikte.

0: İşte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Yeşilin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
8: Ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız mı buraya
5: da? Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Livebox ve çok daha fazla.

0: garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
2: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
5: He.
6: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
7: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
8: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
9: Gelinliğini kendin seç.
10: İyi yolculuklar Ümran.
8: Teşekkür ederim dayıcığım.
11: Niye dönmüyor Asım amca?
12: Kaptan Murat.
10: Merhaba delikanlı.
12: Onu bulacağım Asım amca.
10: Bir şeyiniz yok ya?
12: Hayır.
10: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım. 5 saattir bekliyorum.
12: Bunun için maaş alıyorsun.
13: Alev alev birazdan TV4'te.

0: Niçin kızdığını söyle bari.
1: Gözümün önünde karıyı öpüyorsun. Ben görmeden ne haltlar yiyorsun kim bilir.
0: Günahımı alma. Kadın beni öptü Alev.
1: Sen kadını, kadın seni öptü. Ortada bir öpüşme olayı var.
0: Alevciğim, kadın da beni kötü niyetle öpmedi. Bunlar Avrupalı, bu olaylar normal.
1: Yok arkadaş, ben Anadolu'yum. Benim erkeğimi kimse öpemez.
0: Sanki zina halinde yakalamış gibisin be Alev.
1: Daha ne olsun, bitti bu iş. Yollarımız ayrılıyor. Ben senin derdinden verem olamam arkadaş.
0: Alev, bekle beni. Alev, dinle beni. Ben suçsuzum, masumum. Turist karı aniden öptü beni. Bu kadar niye kızdın anlamadım. Alev! Ayrıca gayet turizme hizmet değil mi ha?
1: Turiste hizmet ha? Erkek turistler de var oğlum. Ben de hizmet edeyim mi? Ha?
0: Lafını bil Alev. Öldürebilirim seni. Hele birine yaklaş da göreyim.
1: Ne yaparsın yani?
0: Önce herifi parçalarım, sonra da seni.
1: Öpen karıyı sonra bulurum. Ama sen buradasın. Domuz seni. Domuz!
0: Öldüreceksin kız. İnsan sevdiğine böyle yapar mı?

0: Dur Alev, etem atıyor ama ha.
1: Ne o yani, dövecek misin?
0: Bir erkek karısını döver de sever de.
1: Ben senin karın değilim.
0: Olacaksın. Beyaz gelinliğini giyeceksin. Seni kollarımda taşıyacağım odamıza.
1: Seni suçladığımı sanma. Ben de istedim. Senin olduğum için de mutluyum.
2: Gemicinin karısı yarı dul sayılır Alev. Aklını başına topla.
3: Baban çok doğru söylüyor yavrum. İkimiz de senin iyiliğini isteriz. Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Para her şey demek değil ki anne.
2: Bu zamanda her şey demek kızım.
0: Sana çok şey borçluyum Asım amca.
4: Sen bana rahmetli babanın yadigarısın oğlum.
0: Sağ olun. Şimdi yengemle sana bir hayırlı iş daha düşüyor amca. Alev'in ailesiyle konuşun.
4: Acele etme. Alev'in babası aksi adamdır ama çok namusludur. Onu bir yumuşatayım önce, sonra yengenle gider Alev'i isteriz.
0: Çok yaşa Asım amca.
4: Hadi bakalım, güzel günlere. Ne oldu Asım?

0: Kaptan, kaza mı?
1: Yok Asım baba. Kaptan kalp krizi geçirmiş. Şahin Bey'in yatının kaptanıymış.
0: Nereye götürüyorlar?
1: Şahin Bey'in özel helikopteriyle İstanbul'a götüreceklermiş.
0: Şanslı kaptanmış. Çünkü Şahin Bey gibi bir patronu var.
2: Kim bu Şahin dayı?
0: Ülkenin en zengin adamlarından biri. Nah, yatı da orada. Bunun gibi kaç tane yatı, gemileri var.
2: Güzel tekne, şahane.
0: Çok bakma evlat, sonra benim enkazı beğenmeyeceksin.
2: Olur mu dayı? Senin teknen benim ilk göz ağrım.
0: Onun mektebi yok koçum, ustasından ders alacaksın. Ne geldi?
3: Dört çağır.
0: Mars oldun, bekçiyi çağır.
4: Burada bir Asım kaptan varmış.
0: Buyur kızım, benim.
4: Bana sizi tavsiye ettiler. Buralara Asım kaptandan sorulur dediler.
0: Estağfurullah. Derdin ne kızım?
4: Ben Şahin Bey'in genel sekreteriyim. Kaptanımız hastalandı. Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
0: Bakarız. Yolculuk nereye?
4: Barcelona'ya. Yaklaşık 4 ay sürecek. Maaş dolgundur.
0: Mesela ne kadar?
4: Aylık 3.000 dolar.
2: Büyük para. Liraya vur, yaklaşık 1 milyon eder. 4 ayda 4 milyon.
0: İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Oğlum, işte düğün parası da, çeyiz parası da çıktı demektir.
2: İyi ama 4 ay az zaman mı? Yok be dayı, bana göre iş değil bu.
0: Manyak mısın sen oğlum? Bu şans kaçırılır mı? 4 ay nedir ki?
2: 4 ay ayrılık demektir. Özlem demektir. Dayanması kolay mı? Alev de gitmemi istemez zaten.
0: Alev senin gibi akılsız mı be? Var mısın iddiaya? Gitme derse, nah şu bıyıklarımı keserim.
5: Asım amca bıyıklarını kesmesin. Gitmeni gerçekten istiyorum Murat.
2: İstiyorum diyorsun ama gözlerin şimdiden ıslak ıslak.
5: Sevinçten olamaz mı? Gidişini ayrılık kabul etmiyorum ki. Yeniden kavuşacağız.
2: Haklısın. Para bakımından rahat edeceğiz. Düğünümüzde, evimizde hiç eksiğimiz kalmayacak.
0: Kaptanınız hazır kızım.
4: Merhaba, adım Ümran.
2: Murat.
4: Lisan?
2: İngilizce.
4: Çok iyi. Seyahat Şahin Bey'in yabancı ortakları için tertiplendi. Umarım onları memnun ederiz. Sözleşmeyi hazırladım. Boşluğa adınızı soyadınızı yazın ve imzalayın. Bu da bir aylık tutarında avansınız.
2: Teşekkür ederim, hareket ne zaman?
4: Pazar günü saat 15.30'da.
2: Nişan yüzüğü istiyorum. Var mı?
6: Var efendim. Hem de çeşit çeşit.
2: Sevgilimin boyu posu sana uygun. Parmağına takar mısın?
6: Takarım.
2: Çok yakıştı. İstersen çıkartma.
6: Çıkartmam.
2: Üzüleceksen gitmem bak.
6: Hayır, üzülmeyeceğim söz.
2: Dönüşümde limanda ol. Yuvamızın penceresinde bekler gibi bekle beni. Döneceğim gün belli zaten.
6: O gün ikimizin de bayramı olacak Murat.
2: Yalnız bayram mı? Düğün davullarımız vuracak o günün gecesinde. Şunu da al. Gelinliğini kendin seç. Çeyizini hazırla.

0: seyahatten memnun musunuz kaptan?
1: Çok güzel, her şey çok güzel.
0: Pire limanına ne kadar kaldı?
1: 60 mil kadar. 2 saate varmaz limana demir atarız hanımefendi.
0: Bundan sonra bana Ümran diye hitap edebilirsin kaptan.

0: Doya doya ağlamak istiyorsan hiç yanına gelmeyeyim.
1: Ayrılığa alışamadım Asım amca.
0: Gemicinin arkasından ağlamak iyi değildir kızım. Gözyaşları fırtına olurmuş.
1: Allah korusun. Tamam, bir daha ağlamayacağım.
0: Ah, aferin.

0: Bir saniye Şahin Bey. Ümran Hanım geldi.
1: İyi günler dayıcığım. Nasılsınız? Bizim yolculuğumuz çok iyi geçiyor.
2: Misafirler memnun mu? Benim yokluğumu belli etmeyin.
3: Merak etmeyin, her şey yolunda Ahlet.
2: Tarafımdan tebrik et. Sizi Pire Limanı'nda Atina temsilcimiz karşılayacak. Orada her türlü ihtiyacınız karşılanacak. İyi yolculuklar Ümran.
1: Teşekkür ederim dayıcığım, sizi çok özledim. Hoşça kalın.
0: Şahin Bey yeğeni olduğun için mi seni genel sekreteri yaptı?
1: Hayır, başarılı olduğum için. Tevazuya gerek yok kaptan. Tuttuğumu koparırım.
4: Kocana müjdeyi verebilirsin kızım. Anne olacaksın. 1,5 aylık hamilesin.

0: Onu da sen verdin bana.
1: Hanımefendi, Şahin Bey sizi arıyor.
0: Merhaba dayıcığım.
2: Ömran merhaba. Nasıl gidiyor yolculuk?
3: Her şey istediğiniz gibi geçti dayıcığım. Seyahat programımız yarın Marsilya Limanı'nda sona eriyor.
2: Mr. Johnson'un Türkiye'ye turistik yatırım konusunda düşüncesi ne?
0: Akdeniz'in tüm sahil şeridi ve yat limanlarını gördükten sonra Ege sahillerimizi bir cennet olarak belirtti ve sizinle bu kıyılarda ortak yatırım yapmaya karar verdi.
2: Çok güzel. Bu işin üstesinden geldiğin için seni tebrik ederim.
3: Tuttuğumu koparmasını bana sen öğrettin dayıcığım.
2: Ümran, Marsilya'da misafirleri yolcu ettikten sonra sen uçakla İstanbul'a dön. Şinasi kaptan iyileşti. Bugün onu uçakla Marsilya'ya gönderiyorum.
0: Şinasi kaptan geldiğine göre müsaade edersen dayıcığım, Murat kaptan da uçakla İstanbul'a dönsün.
4: Tabii olabilir. Hem sana refakat eder.

0: niye dönmüyor Asım amca? Demek ki başına bir şey geldi.
1: Kötü haber tez gelir yavrum. Hadi yürü evine git. Baban bu vaziyetini görse daha mı iyi? Hadi gel, hadi.

0: hoş geldiniz dayıcığım.
1: Sen de hoş geldin. Özledim seni. İyi gördüm seni. Bu gezi yaramış sana ha?
0: Gezi mükemmeldi dayı. İş ortaklarınız çok memnun kaldılar. Sonsuz teşekkürlerini size iletmemi söylediler.
1: Aferin sana. Bu işi becerdin.
0: Kaptanın da yardımlarını belirtmem gerek dayı.
1: Bulduğun kaptan işe yaradı demek ha?
0: Dayıcığım, hem de nasıl yaradı? Anlatmakla bitmez.
1: Anlatmayı boş ver. Getir bana demiştim şu kaptanı.
0: Dayım seninle tanışmak istiyor.
2: Ben de tanımayı çok isterim. Metili ve ismini o kadar çok duydum ki senden.
0: Hayatta en çok dayımı severdim. Ama dayım duymasın, senin sevgin onunkinin önüne geçti Murat.
2: Beni ve kendini bu kadar şartlaman doğru değil. İlişkimizi daha mantıklı düşünmeliyiz.
0: Seninle benim beraberliğimizden daha mantıklı ne olabilir Murat?
2: Sana anlatamıyorum İmran. Benim gitmem gerek.
0: Neden? Daha önce evli olmadığını söylemiştin.
2: Evli değilim doğru. Ama Bodrum'da sorumluluklarını yüklendiğim kişiler var.
0: İyi o zaman. Birlikte dönelim Bodrum'a. Kısa da olsa senden ayrılmaya dayanamam Murat.
2: Beni zor durumda bırakıyorsun.
0: Önce dayımla seni tanıştırayım. Sonra münakaşamıza devam ederiz.
3: Yaklaşık 2 hafta sonra denize indirebiliriz.
1: İşi hızlandırın.
3: Emredersiniz efendim.
1: Bir saniye beyler.
0: Sizi tanıştırayım, Kaptan Murat.
1: Merhaba delikanlı. Seni tanıdığıma sevindim.
2: Sağ olun.
1: Yeğenim senin iyi bir kaptan olduğunu söyledi.
0: Hem de çok tatlı bir insan. Senin de ondan hoşlanacağından eminim dayıcığım.

0: amca. Murat tam dediği gün dönüyor.
1: Zıplama kız, heyecanlanma.
0: Ay, elimde değil Asım amca. Hadi gel, onu karşılamaya gidelim.

0: Hoş geldin kaptan. Bizimki teknede mi?
1: Sizinki kim?
2: Murat kaptan.
1: Tekneyi Marsilya da bana teslim etti. Kendisi uçakla döndü. İyi günler.
2: Bir şey oldu muhakkak. Başına bir dert mi geldi acaba?
0: Sus bakayım. Hemen kötüye yorma. Belki yeni bir iş vermişlerdir.
2: İnşallah Asım amca. İnşallah. Gitmek bu kadar kolay mı? Ben ne olacağım? Sana kendimi her şeyimle verdim.
3: Seni ben mi zorladım? Vaatlerde mi bulundum?
2: Niçin başladın öyleyse? Kullanılmış bir mendil gibi atamazsın beni. Dur Murat! Şu kapıdan çıkarsan vururum seni.
3: Saçmalama. Beni zorla tutamazsın.
2: Kalmanı istiyorum. Seviyorum seni. Gidersen seni öldürürüm Murat.
3: İkimiz de kararlıyız demek ki. Hoşça kal Ümran.

0: Durumu nasıl?
1: Hala kritik Şahin Bey. Ameliyat başarılı oldu. Şans diyelim. Kurşun kalbin çok yakınından girmiş.
0: Dışarıya göndermemi tavsiye eder misiniz?
1: Gerek yok Şahin Bey. Yaşama yüzdesi bir hayli yüksek.
0: Yaşamalı doktor. Yaşaması için ne gerekiyorsa yapılmalı.
2: Ömran'ın ilk sevdiği erkeksin kaptan. Onu niçin terk etmek istedin?
3: Gideceğimi biliyordu. Kalmam imkansızdı.
2: Ömran benim çok değer verdiğim bir insandır. Elimde büyüdü. Kızım gibi sevdim. Yaşaması sana bağlı şimdi.
3: Doktorlar hayati tehlikeyi atlattığını söylediler.
2: Tekrar deneyecektir. Onu iyi tanırım. Yıkılan gururuyla yaşayamaz.
3: Ben ne yapabilirim?
2: Onu bırakma. Bak delikanlı. Yaşamım boyunca hiç kimseden bir şey istemedim. Aldım. Paramla aldım. Gücümle aldım.
3: Şimdi de almak istediğiniz ben miyim?
2: Hayır. Benim yeğenimi terk edebilen erkek parayla satın alınamaz. Bunu biliyorum.
3: Ümran için ben de çok üzülüyorum Şahin Bey.
2: Dürüst bir insan olduğuna inanıyorum senin. Vicdanına sığınmaktan başka çarem yok ne yazık ki. Ardında bir ölü bırakmak istiyorsan gidersin. Kalırsan Ümran'ı yaşatırsın. Karar senin.

0: Bu yaşlığın bir çılgınlık Tüman.
1: Evet, ama başaramadım. İkinci kez deneyeceğim. Sensiz bir hiçim ben. Sevgide gurur olmazmış. Yalvarırım beni bırakma.

0: bu bekleyiş bitecek kızım.
1: Buldun mu? Geliyor mu?
0: Hiç aklımıza gelmedi yavrum. Murat kimin kaptanıydı? Şahin Bey'in değil mi?
1: Evet, onun yatıyla
0: ya, ben de şimdi tel çektim İstanbul'a. Böyle böyle böyle oldu dedim. Acele cevap bekliyorum.
1: Nerede olduğunu bilirler değil mi?
0: Bilirler.

0: Günaydın Mahmut dayı.
1: Günaydın yavrum.
0: Amma dalmışsın gazeteye. Önemli bir haber mi var?
1: Haber mi? Ne haberi? Hay Allah! Bana bir çay söyler misin yavrum?
0: Gazetede ne okudun Mahmut dayı?
1: Hiç canım gazete değil mi? Saçmalık işte! Hadi sen bana bir çay söyle yavrum.
0: Merak ettim. Şu gazeteyi verir misin?
1: İş saati şimdi, sonra okursun.
0: Şimdi okumak istiyorum.

0: Alev kızım.
1: Korkulacak hiçbir hastalığı yok. Meraklanmayın.
2: Allah'a şükür.
3: Bayılma huyu hiç yoktu doktor bey.
1: Normal sayılır ama bundan sonra dikkat etmesi lazım. Kızınız anne olacak çünkü.
2: Anne mi olacak?
1: Evet. Yaklaşık 4,5 aylık hamile. Geçmiş olsun.

0: Beni bağışlayın baba. Yalvarırım, ağlama anne.
1: Öz evladım saymıştım Murad'ı. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz.
0: Onu bulacağım Asım amca.
2: Çekip vursan hakkındır yavrum. Ama elinden ne gelir ki?
0: Tanrı onunla karşılaştırsın beni. Hesaplaştırsın.
1: Gitme, kal be Alev. İşte ana sana, işte baba. Kızımız olursun.
0: Sağ olun. Taşıdığım kara lekeyle buralarda yaşayamam artık. İstanbul'a gideceğim.
1: Ne yaparsın İstanbul'da, paran var mı?
0: Var Asım amca. Murat çeyiz parası, düğün parası bırakmıştı. Beni kullandı. Parasını da peşin vermiş oldu.

0: Tabii efendim. Rica ederim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun.
1: Şahin Bey'le görüşmek istiyordum.
0: Şahin Bey şu anda yoklar. Evlerindeler.
1: Ne zaman gelir?
0: Randevunuz yoksa boşuna beklemeyin. Şahin Bey'le randevusuz konuşmak imkansızdır. Alo, buyurun efendim. Şahin Holding. Yoklar efendim. Perşembe günü gelecekler.
2: İzin almak için neşeli bir günümü bekliyorsan işte sana fırsat İmran. Balayına çıkabilirsin.
3: Sağ olun dayıcığım. Murat'la henüz bir program yapmadık. Ayrıca Murat'ın iş durumu da belli olmadı.
2: İş durumu ne demek?
4: Herhalde yeğeniniz şu anda işsiz bir erkekle evli olduğunu söylemek istiyor.
2: Ben de güvenebileceğim sağlam bir yardımcı arıyorum. Benimle çalışmaya var mısın delikanlı?
4: Güveninize teşekkür ederim. Ticaretten anlamam ben. En büyük tutkum denizdir.
2: Seni denizden ayırmak isteyen kim? O halde kaptanım olursun.
3: Evet, evet. Bunu kutlayalım dayıcığım. Size her şey için teşekkür ederim.

0: kanama durdu. Ama birkaç gün yataktan çıkmasın. Güçlü bir bünyesi varmış. Yoksa onu kurtaramazdık. Geçmiş olsun kızım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun doktor. Gerekirse sizi ararım. Güle güle. Kurtarıcımın kim olduğunu öğrenmek isterim. Reklam prodüktörüyüm. Adım Leyla. Benimki Alev. Her şey için teşekkür ederim. Kaç aylıktı? 4,5 aylık. Niye bu kadar bekledin? Babası mı zorladı seni? Hayır. Çocuğu olacağını da bilmiyordu sanırım. Bilseydi engel olabilirdi sana. Engel olamazdı Leyla. Çünkü bir başka kadınla evlendi. Sen güzel bir kızsın Alev. Neden başkasını tercih etti? Tercih ettiği bir kadın değil Leyla. Para. Zenginlik. Onu hala seviyorsun. Nefret ediyorum. Onu bir gün beni vurduğu silahla vuracağım.
2: Olmuyor, olmuyor! Çok donuksunuz bugün. Neyse yarın devam ederiz. Haydi os kızlar.
3: Peki abi.
1: Merhaba sevgilim, ben geldim.
2: Merhaba, tatlı bir söz söyle yoksa hırsımdan kuduracağım.
1: Üzülme, doktor iyi olacak hastanın ayağına gelirmiş. Sana sözünü ettiğim Alev'i getirdim. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Arkadaşım Alev, nişanlım Bülent. Öyle mi? Memnun oldum.
2: Ben de.
1: Nasıl buldun?
2: Ne yazık ki sen buldun onu. 40 sene başıma kakarsın en büyük yıldızı ben buldum diye.
1: Yıldız mı? Ben mi?
2: Şimdiki sen değil güzel kız. 6 ay sonraki sen. Hadi geç makinenin karşısına da bir prova çekelim.

0: Alev'in başarıları için.
1: Kendimi başarılı saymıyorum bile.
0: Hoppala, daha ne olsun? Her yerde senin adın var. Dillerdesin, erkeklerin hayallerindesin.
1: Hedefim bu değildi. Şahindi. Oysa adama sokulamadım bile. Alev diye bir kadının farkında olduğunu da sanmıyorum.
2: Neden sana gelmesini bekliyorsun? Sen Şahin'e gitsene.
1: Daha önce denedim. Şirketinin ve evinin kapısından kovuldum.
2: Ona yaklaşmanın bir yolu olmalı. Hiç yalnız kalmaz mı bu adam?
0: Kalıyor. Sadece sabahları.
1: Nasıl yani?
0: Her sabah gün doğarken atla gezer. Tek başına.
1: Bana bu konuda bilgi vermelisin Bülent.

0: Bir şeyiniz yok ya?
1: Hayır. İyiyim.
0: Beni korkuttunuz.
1: Ya ben? Bir an sonumun geldiğini sandım. Özür dilerim. Suçlu olan bendim.
0: Çıkışınız çok ani oldu. Tıpkı bir ceylan gibi.
1: Formda kalabilmek için koşuyorum.
0: Sporcu musunuz?
1: Mankenim ve de foto modelim.
0: Öyle mi? Ne yazık ki ben bu konularda pek yabancıyım. Ama ilk fırsatta sizi izlemek isterim.

0: Zevkine güveniyorum Ümran. Hediye çok çarpıcı, çok değerli olmalı.
1: Kızma ama dayıcığım, basit bir sanatçı için masraflı değil mi?
0: Ondan hoşlanıyorum Ümran. Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Sakin kalbimde fırtınalar başladı.
2: Umarım sığınacak bir liman bulursunuz Şahin Bey.
0: Şu bey lafını bırak. Şahin de, abi de. Bir şeyler söyle işte. Patronun olarak görme, biz arkadaşız.

0: Şahane. Olağanüstü bir hediye. Beğendiğinize çok sevindim. Onu ben seçmiştim. Zevkinizi tebrik ederim. Güle güle kullanın. Size çok yakışacağını umarım. Çok teşekkür ederim.
1: Çekime başlayabilir miyiz Ali?
0: Ben hazırım. Hı hı. İzninizle. Güle güle.
2: Lütfen yanıma getir Ümran. Gidebilirsiniz beyler.
3: Sağ ol Şahin. Bana sadece iş vermedin. Hayatımı, şerefimi iade ettin. Sağ ol evlat.
2: Arayan olursa yokum Ümran.
0: Anlıyorum.

0: Geldiğine çok sevindim. Oturmaz mısın?
1: Hediyeni kafana atacaktım ama... yolda hırsım geçti.
0: Hediyemi niçin kabul etmiyorsun? Seni beğeniyorum Alev. Dost olalım istiyorum.
1: İlginiz beni tedirgin etti Şahin Bey. Dostluğu satın alır gibi bir tavrınız var.
0: Seni incitmek istemem Alev. Ama sana nasıl yakın olabilirim? Yol göster bana.

0: Bunu kendiniz bulsanız daha doğru olmaz mı?
1: Anlaşılan beni çok uğraştıracaksın.
2: Patron geç kaldı. Belki de geziden vazgeçmiştir ha?
3: Sanmıyorum. Bürodaydı. O kadın gelmişti. Hediyenin karşılığını veriyordur herhalde. Yani vücudunu.
2: Bu kadını ben de merak etmeye başladım ya. Adı neydi?
3: Adı Batsın. Tam bir zengin avcısı. Dayımdan üstün bir av da olamaz tabii.
1: Lafının üstüne geldim galiba.
2: Ümran seni bir canavarın elinden kurtarmaya çalışıyor.
1: Ümran yanıldı. Sözünü ettiği hanım para peşinde değil. Hediyeyi iade etti. Bunu sen de... Senin olsun ha.

0: Gördüğüm kadarıyla gönlündeki fırtına kasırgaya dönüşüyor patron.
1: Doğru. Ve ben limana bir türlü sokulamıyorum. En güzel hediyeyi kabul etmiyor. Ona ne yapmalıyım ki sevgimi anlatabileyim?
0: Anladığım kadarıyla duygulu bir hanım. Ben olsam tek bir çiçekle sevgimi sunardım.
1: Belki de haklısın. Bir çiçek milyonluk hediyeden daha etkili olabilir.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Elim boş geldim sanma.
1: Teşekkür ederim. Böylesine değerli bir hediyeye layık olabilmek için ne yapmalıyım?
0: Benimle bir yemek yer misin?
1: Beni evine niçin getirdin? Zenginliğini, gücünü göstermek için mi?
0: İlgisi yok. Ama seni buraya getirmemin bir sebebi var. Görmeni istedim.
1: Neyi?
0: Yalnızlığımı.
1: Bu saray misali köşkte bu kadar hizmetkar arasında yalnız. Öyle mi?
0: Benim yalnızlığım başka bir yalnızlık. Çare bulunmaz sanırdım. Oysa varmış.
1: Buldun mu?
0: Buldum, evet. Çare sensin. Yalnızlığımı paylaşır mısın Alev? Burada kal, burada yaşa.

0: Nasılsın kaptan?
1: Beni boş ver patron. Sen bomba gibisin.
0: Tabii. Çünkü gemi limana sığındı arkadaş.
1: Sevindim. Kavuşamayanların nasıl acı çektiğini bilirim.
0: Neyin var senin? Üzüntülüsün.
1: Bilmiyorum. Belki de bir suçluluk duygusu. Ümran'la evliliğim yanlıştı.
0: Öyle konuşursan üzülürüm. Seni ben zorladım. Çünkü bir hayat söz konusuydu. Ümran'ı sen kurtardın.
1: Evet. Ama bir başkasının hayatını mahvederek.
0: Kimin?
1: Mazide kalan biri.
0: Moralin bozuk senin. Niçin tatil yapmıyorsun?
1: Ben de izin isteyecektim.
0: İzin ne demek? Sen benim arkadaşımsın ya.
1: Sağ ol.
2: Bodrum'da nereden çıktı şimdi?
1: Bodrum birden çıkmadı. Her zaman gönlümdeydi. Oraya gitmeme sen engel oldun.
2: Tekrar başa dönmeyelim. Merak ettiğim için sordum.
1: Ben ot değilim. Ailem var, çevrem var. Özlediğim arkadaşlarım var Ümran. Bodrum'a gideceğim.
2: Öfkelenmene gerek yok. Bu kez gitmene engel olacak değilim. Çünkü bana tekrar döneceksin sevgilim.

0: Utanmaz köpek. Ne yüzle karşıma çıkıyorsun?
1: Beni dinlemelisin amca.
0: Bana amca deme. Yalanlarını dinlemek istemiyorum.
1: Hatamı düzeltmeye geldim.
0: Neyi düzelteceksin ulan? Alevi kirletip kaçtın. Zavallı kimsenin yüzüne bakamaz oldu.
1: O nerede şimdi amca?
0: Alev buralardan gitti. Bir daha da haber alamadık. Giderken karnında senin evladını taşıyordu. Bakalım sen onun günahını nasıl taşıyacaksın? Bir gün karşına olarak çıkarsa sebebi sensin, sen!

0: Senin için zor diye bir şey var mıdır?
1: Kıymeti tam 500.000 liradır. Oh!
0: Seni serbest bırakacağım tabii. Gideceksin. Avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan.
2: Yol ortasında kaçırmaya kalkıştılar.
3: Burası sadece ev, yuva değil.
1: Bu gece hem sen geleceksin... ...hem de paraları getireceksin.
4: Çılgınlar, bugün 16.15'te TV4'te.
5: Okul zili çalmadan A101'e! 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira... ...figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş. Obsesor.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
11: Nasıl mı?
12: Zaman kaybetmek yok.
13: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
10: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
14: bankayız, Halkbank. Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: İşlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
5: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük olan gelsiniz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız bu sıraya daha.
5: Eyvah, yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Gençler.
11: Buyur abi.
10: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
11: Çok iyi.
10: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
11: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
4: Anlıyor,
5: yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Mobil.

0: Mutfağın sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Çocuklar,
4: şoka gidelim
3: diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: sen ne zaman döndün?
1: Dün gece.
0: Ne için bu kadar kısa sürdü?
1: Bodrum'da kalmam için bir sebep yoktu artık.
0: Tam zamanında geldin. Karını al, akşam bize gel. Önemli bir toplantı var. Sizlere gönlümün sultanı, evimin...

Kraliçesi nişanlımı tanıtıyor. Ümran'ı tanıyorsun. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.

0: Seyahate çıkmak ilk kez zor geliyor. Yaşlanıyorum galiba.
1: Yaşlanmadığını defalarca kanıtladın bana.
0: Seni şimdiden özlemeye başladım. Hoşça kal yavrum.
1: Güle güle.

0: Şafak vakti hazır olmamı söylemiştiniz. 5 saattir bekliyorum.
1: Bunun için maaş alıyorsun. Bana tabi olacaksınız. 5 saatte, 15 saatte beklemek vazifeniz. Arabada bir paket var. Kamerama getir. Sana paketi getir dedim.

0: kutuyu şöyle bırak.
1: Hareket edebilir miyim?
0: Karar verirsem söylerim. Sen görevinin başında bekle.

0: gelinliği senin paranla almıştım. Hiç düşündün mü seni nasıl beklediğimi? Günahıma girerken söylediğin o tatlı sözleri unuttun mu?
1: Hayır. Unutmadım seni. Acı çektim olanlardan.
0: Ve güzel karının koynunda teselli buldun.
1: Düşündüğün gibi değil Alev. Evlenmek zorunda kaldım. Bir hayat söz konusuydu çünkü.
0: Ya benim hayatım? Benim hayatım ne oldu söylesene? Nereden nereye geldim? Kim sebep oldu yıkılışıma?
1: Sana geliyordum. Yemin ederim. Sonra Ümran'ın intihara kalkıştığını söylediler. Bir oyun değildi, gerçekti. Onu yaşatmak için evlenmek zorunda kaldım.
0: Sen onu yaşatırken beni öldürdün. Yalnız beni mi? İçimde taşıdığım yavrumu da öldürdün. Umutlarımı da öldürdün. Paranla aldığım bu gelinlik kefenim oldu. Diri diri mezara girdim. Sen gömdün beni, sen! Sen, sen, sen!
1: Ben yalnız seni sevdim Alev.
0: Yalan! Belki böylesi daha iyi oldu. Parasız bir denizcinin yolunu beklemekten kurtuldum. Şimdi bir kralın kraliçesiyim.
1: Kendini sattığın için iftihar mı ediyorsun?
0: Evet. Kendimi sattım belki. Ama hiç olmazsa senden çok daha...

0: Ağlıyorsun Alev. Çünkü seviyorsun beni.
1: Sevmiyorum.
0: Seviyorsun.
1: Sevmiyorum.

0: Beni arayan oldu mu?
1: Kain Bey aradı hanımefendi. Yarın sabah dönüyorlar. Ayrıca Ümran Hanım da sizi ziyarete geldi. İyi günler hanımefendi.
0: Rüya bitti Murat.
2: Rüya değildi yavrum. Sevgimiz, beraberliğimiz bir gerçekti.
0: Gerçeklerin içinde Şahin var. Karın var. Beni köşkten aramış. Şüphelenmiş olmalı.

0: bir evin olduğunu hatırlayabildin demek.
1: Arkası kesilmeyen geziler tertiplendi. Her sabah, her gün.
0: Bana bir telefon edebilirdin.
1: Etmedim. Senden ayrı kaldığım bu günlerde uzun uzun düşündüm İmran. Beraberliğimiz devam edemez artık.
0: Beraberliğimiz dedin. Biz evliyiz Murat.
1: Seni kırmak istemiyorum İmran. Ama evliliğimiz baştan yanlıştı.
0: Bu ani değişikliğe sebep ne acaba?
1: Sebep arama. Zorla mutluluk olmuyor. Ayrılalım.
0: Belki ayrılırdık Murat. Her şey normal olsaydı yani. Ama şimdi asla. Aldattın beni.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Alev'den söz ediyorum. Onunla yattın sen.
1: Saçmalama.
0: O tip kadınları iyi tanırım ben. Zenginlerin metresi olurlar. Ama ya şoförleriyle ya da kaptanlarıyla yatarlar. Sen yokken ben de boş durmadım Murat. Kadının kimliğini araştırdım. Bodrumlu Alev. Sen de Bodrumlusun sevgilim. Bu büyük tesadüfü Şahin öğrenirse ne olur biliyor musun? İkinizi de öldürtür.
2: Şu kısa seyahatte bir kez daha anladım ki ben sensiz yaşayamam Alev.
3: Ben de dönüşünü sabırsızlıkla bekledim. Seninle konuşmak istediğim önemli konular vardı.
2: Hiçbir konu benimki kadar önemli olamaz. Senden bir şey istiyorum. Benimle evlenir misin Alev? Galiba çok tepeden inme oldu. Bakıyorum şaşırdın. Ama artık karar vermenin zamanı geldi.
3: Hiç ummadığım bir teklifti Şahin. İzin ver düşüneyim.
2: Bu konuda nikah tarihinin tespitinden başka düşünülecek bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: karım ilişkimizi öğrenmiş Alena.
1: Daha iyi ya Murat. Boşanmanı kolaylaştırır bu.
0: Hiç sanmıyorum. Gurur meselesi yapıyor ama Ümran dert değil. Önemli olan senin durumun. Şahin'le konuştun mu?
1: Hayır, konuşamadım.
0: Neden?
1: Bana evlenme teklifi yaparken ona ayrılmak istediğimi söyleyemez.

0: Ne yani, onu kırmaktan mı çekiniyorsun? Yanında mutluysan kalabilirsin.
1: Şahin'le mutlu olmaktansa seninle ölmeyi yeğlerim.
2: Kocam benden boşanmak istiyor dayı. Buna çok kararlı.
3: Seni üzmek istemem yavrum. Evliliğin sağlam temeller üzerinde kurulmamıştı.
2: Olabilir. Ama sürüp gidecekti. Murada olan sevgim yuvamızı yaşatacaktı. Ne yazık ki bir bomba mutluluğumu havaya uçurdu.
3: Sözünü ettiğin bomba nedir?
2: Bir kadın. Erkekler üzerinde etkisine şahit olduğum bir kadın.
3: Kim bu kadın?
2: Alev.
3: Yalan.
2: Keşke yalan olsaydı dayı. Kocam ve nişanlın çok önceden birbirlerini tanıyorlardı.
3: Saçmalıyorsun İmran. Tanımakla ihanet etmek çok farklıdır. Buna cesaret edemezler.
2: Ettiler. İkimiz de birleşmelerine engeliz. Fırsat bulsalar ikimizi de yok ederler dayı.
3: Ne söylediğini biliyor musun sen? Murad'ı kardeşim gibi sevdim. Değer verdim. Bana ihanet edecek kadar alçak mı senin kocan?
2: Bu suali Murad'a sorsanız daha isabetli olur dayıcığım.
4: Patron kış tarafta sizi bekliyor Murat Bey.
5: Aldı benim.

0: Ümran'dan boşanacak mısın?
1: Evliliğim senin arzunla oldu. Ayrılışım da benim arzumla olacak.
0: Kararlısın demek.
1: Kararlıyım.
0: Bir sebebi olmalı.
1: Evet, var.
0: Dertleşelim. Her zaman olduğu gibi.
1: İsterdim patron. Ama çok özel bir durum. İnan ki Ümran'dan ayrılmam için yeterli bir sebebim var.
0: Bir kadın mı?
1: Hesap vermek zorunda mıyım?
0: Şu anda değilsin. Ama gerekirse hesap sorarım sana. Bunu sakın unutma.
2: Boşanma olayını normal karşılaman gerekirdi. Oysa çok öfkelisin.
0: Doğru, öfkeliyim. Yeğenime yapılanlar üzüyor beni.
2: Bu dünyada boşanan ilk çift onlar olmayacak Şahin.
0: Ümran'ın başına gelenler herkesin başına gelebilir. Bu doğru. Sen olsan ne yapardın?
2: Anlayışla karşılardım.
0: Ben senin kadar medeni değilim sevgilim. Hele bir de ihanet söz konusu olursa... yaşatmam o zaman. İnan ki yaşatmam.
3: Buyurun. Evet benim. Uyuyor. Konuşabilirsin Alev.
2: Korkuyorum Murat. Şahin tehdit etti beni. Seninle hemen konuşmalıyız. Murat, çıkabilir misin?
3: Çıkarım Alev. Nerede buluşalım?
2: Yarım saat sonra yatta buluşalım Murat.
4: Ne pahasına olursa olsun karın ve Şahin'den kurtulmalıyız.
3: Bize kimse engel olamaz artık. İkimizden çalınan mutluluğu gerekirse zorla geri alacağız.

0: Bana bağlısın sen. Bu bağı da asla koparamazsın.
1: Saçmalama. Bu dünyada ilk boşanan çift biz olmayacağız.
0: Sana engel olacağım.
1: Gidelim.
0: Dur Murat, beni bırakıp gidersen pişman olursun.
1: Madem ki istedin söyleyeyim. Benim pişmanlığım seninle evlendiğim zaman başlamıştı.
0: Bırakmam seni Murat.
1: Çekil yolundan artık.
0: Bir şey mi oldu Murat? Su yüzüne çıkmadı.

0: Bunlar ona ait olabilir mi?
1: Ayakkabıyı bilemem. Ama madalyon Ümran'a ait. Ben hediye etmiştim. İntihar mı savcı bey?
0: Cinayet. Maktul savcılığa cinayet ihbarında bulunmuş.

0: Haberler iyi değil. Bütün gazeteler sizden bahsediyor.
1: Kaptan Murat Kaşgar karısını metresiyle bir olup öldürdü. Savcılığa gönderilen mektup cinayeti aydınlattı.
2: Karın bizi tuzağa düşürdü Murat.
0: Polise teslim olun çocuklar. Böyle kaçarsanız suçu kabullenmiş olursunuz.
1: Suçlu değiliz amca. Ümran'ı biz öldürmedik.
0: Peki bunu nasıl ispat edeceksiniz?
1: Bilmiyorum amca. Fakat bir süre saklanmamız gerek.

0: Buyurun Şahin Bey, beni emretmişsiniz.
1: Sen gün görmüş adamsın Asım Reis. Kaçaklar zor durumda. Onlara yardım etmek istiyorum.
0: Sağ ol bey. Ama ben nerede olduklarını bilmiyorum ki.
1: Bak Reis, burada olduklarını ben biliyorum. Nasılsa bulurum. Ama vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü geçen her dakika onları yağlı ipe biraz daha yaklaştırıyor.
0: Asarlar mı onları?
1: Asarlar. Çünkü cinayeti tasarlayarak işlemişler. Ben onları kurtarmak istiyorum. Alevle buluştur beni.
0: Bak Şahin Bey, bu gariplerin Allah'tan başka kimseleri yok. Yardım edeceksen götüreyim. Sen güçlüsün, büyüksün. Sözüne güveneyim mi?
1: Güven Asım Reis, yardım edeceğim.
0: Pekala Şahin Bey. Yalnız tek başına gelirsen götürürüm.
1: Tek başıma geleceğim.

0: Amcam Şahin'i getiriyor Ali.
1: Şahin'i mi?
2: Lan dur Şahin Bey, burada bekle sen. Çekinecek bir şey yok.
0: Ne istiyor bizden?
1: Ben gidip onunla konuşacağım.
0: Çıldırdın mı sen? Bu bir tuzak olabilir.
1: Başka şansımız yok. Yalvarırım Murat, bir çılgınlık yapma.

0: Beni bağışla Şahin. Böyle olmasını istemezdim.
1: Cinayetle suçlanıyorsunuz.
0: Ümran'ı biz öldürmedik. Yemin ederim.
1: İspat edemezsiniz. Seni bu durumdan kurtarmak istiyorum Alev.
0: Neden istiyorsun bunu?
1: Çünkü seni seviyorum. Hayatımın bir parçasısın sen.
0: Olanları biliyorsun.
1: Biliyorum. Seni kazanmak için mücadele edeceğim.
0: Şu anda yarınları olmayan bir kaçağım ben.
1: Seni kurtarabilirim Alev. Bana döner misin? Cevap ver bana.
0: Sana dönerim Şahin. Senin olurum. Ama bir tek şartım var.
1: Nedir o?
0: Onu da kurtar. Murat'ı da. Bir cana karşılık kendi canımı teklif ediyorum. Şimdi sen cevap ver. Kabul ediyor musun?
1: Kabul ediyorum. Şimdi beni iyi dinle. Önce polisten kurtulmanız gerekli.
0: Nasıl olacak bu?
1: Pasaport temin edeceğim ikinize. Sonra bir tekne gelip alacak sizi.

0: Şahin sözünde durdu Murat. Her şey dediği gibi oluyor.
1: Neden yaptı bütün bunları?
0: Kim bilir? Belki de bizi ölümün bile ayıramayacağını anlamıştır.

0: Azıcık.
1: Sen.
0: Azıcık.
1: Sarılma. Beraber kurtulacağız.
0: Yalvarıyorum, bırak beni, kendini kurtar.
1: Sarıl bana. Kurtulacağız.
0: Seni çok seviyorum.
1: Sarıl bana, kurtulacağız.
0: Seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.

0: 1'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz,
1: hep ucuz. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Se 6 bin liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6 bin liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
12: Ba ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız bu sırada.
9: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Gençler.
15: Buyur abi.
14: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
15: Çok iyi.
14: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
15: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Herkes, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: artık. Oh.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
13: Günaydın Türkiye.
14: Hadi kalk.
13: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Bodrum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
7: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
8: Dede ne yapıyorsun?
9: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
8: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
9: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
8: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
10: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: üç, dört. Pazara kadar değil, mezara kadar. Gelirim senle Mithat, Pizan'a kadar. TV4 ekranlarından gezmek olsun programından bütün güzel enerjimizle. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da nereyi gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün gezmek olsun da Rami Sosyete Pazarındayız. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Efendim gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Sizi fazlasıyla uygun bir pazara getirdim. Rami Sosyete Pazarı. Bilgileri vereceğim pazarla ilgili bilgileri. Hangi girişten girdiğimizi söyleyeyim. Bir karışıklık olmasın gezdiğimiz yerleri gösterirken. Rami Atatürk Stadyumu'nun oradan girdik. Ve gezmeye başlıyoruz. Bak vallahi koltuklarınıza rahatça yaslanın. Wow! Bu pazarda neler neler varmış diyeceksiniz. Ve hemen Mithat Bey sağınızı gösterir misiniz? Seç al 200 lira, 250 lira, 300 lira bak benden söylemesi. Keten ürünler var, blazer ceketler var. Şöyle bakar mısınız takımlar var. Daha ne olsun? Hemen şöyle göstereyim size de. Bakın şöyle yelekler var bak. Gömlekle şöyle kombin yapabilirsiniz. Siz bakar mısınız? Şu yelek. Şu yelek 200 lira. Mithat da şokta her zamanki gibi. L beden bu. Şöyle bakayım bir. Evet bak. Beden beden ayırmışlar zaten. Şöyle gösterir misin? Ayırmışlar. Beden beden seçip karıştırıyorsunuz sevgili seyirciler. Small'u, medium'u, large'ı. Bak hırkalar var 300 liraya. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat göstersin. O dönmüyor şunu göster. Bu da 300 lira değil mi kardeşim? Bak bu da 300 lira. Görüyor musunuz? 300 lira. Pantolonları gösteriyor. Mayonun üstüne falan giyilebilir. İçine bir astar diktirebilirsiniz, giyebilirsiniz pantolonları. Yazın rahatlıkla kullanabilirsiniz diyelim. Ve sizi bu güzel tezgahla baş başa bırakalım. Allah bol müşteri versin. Şu tezgahlara bir göz atın. Sonra sizleri karşılayacağım farklı tezgahlardan efendim. Buyurun. Angora kazaklar, hırkalar sağımda. Kazaklar, yünlü kazaklar solumda. 150 lira bu kazaklar. Şöyle. Angoralar da 250 lira. Angora değil mi? Doğru söyledim.
1: Evet, evet.
0: Angoralar da bak angora kumaşlar da 250 lira. Görüyor musunuz? Bak hırkalara. Standart beden. Leopar da bu sene çok modaydı be. Vallahi. Kazaklar. Bak seç beğen al. Renk renk al. 150 lira. Yıldızcığım kış bitiyor yaza geldik. Kazak alınır mı demeyin. Kışın yazlık, yazın kışlık alınır. Daha uygun fiyata. Rami Sosyete Pazarı diğer pazarlara göre en uygun pazar. Bunu bir kere söylemeden geçmek istemiyorum. Ulaşım da fazlasıyla kolay. Nasıl ulaşımla geleceğinizi de program içinde anlatacağım ama bence böyle uygun fiyatlı tezgahları boş bırakmamak gerek diyorum ve sizi bu kazakların olduğu 150-250 liraya ürünlerin olduğu tezgahla baş başa bırakıyorum. Yakar geçerim. Rami Sosyete Pazarı yakıp geçiyor vallahi sevgili seyirciler. Halısından çatal bıçağına, çatal bıçağından tencere tavasına ne ararsanız bu pazarda var. Yazın mayosu, kışın montu kabanı. Her şey dört dörtlük bu pazarda ve halılar değişim iade yoktur yazmışlar. Bak peşin peşin. Alıp da ondan sonra getireyim ben. Değiştireyim yok. Esnaf buraya yazıyor. Azıcık okuyun. Sonra sormayın. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Bak, kaça kaç bu halılar? 1.60'a 2.30. 4 metrekare. Salon, mutfak, canınız nereyi istiyorsa, balkon. Nereyi istiyorsa. Ne kadar bunların fiyatları? Bunlar 1000 lira. 400 lira onlar bunlar mı? Ha, bunlar kilim, bunlar bambuymuş. Arkadakiler 1000 liradan fazla mı? Bunlar da 1000 lira. Aa! Şunların açılmış hali. Bak 1000 lira. Bu halıyla ilgili bizim bir anımız var. Bu halıyla ilgili Mithat salı günleri kurulan bir pazardan bakmadan halı aldı. Eve bir götürüyor sevgili seyirciler halıyı. Aa, merhaba. Halı eksik Mithat'ın halısı. Pazardan aldı halıyı, halı eksik çıktı. Sonra tabii telafi edemediler. Yani halıcı telafi edemedi ama Mithat parasının bir kısmını aldı ve helalleşti. Aslında olması gereken oydu. Tamamını da iade edip alabilirdin ama bir şekilde helalleştiniz. Ne yapalım?

0: Sade'de gelecek olursak, Rami Atatürk Stadyumu'nun hemen yanındaki bu halıcı da halılar gayet güzel. Gerçekten çok güzel. Şu ne kadar?
1: O 1600 lira.
0: O 1600 lira Türk kilimiymiş şu.
1: Desenimiz de Türk kilimi. Sağdaki kırmızı olan.
0: Türk kilimi.
1: Soldaki
0: deseni.
1: 2024 Dore desen.
0: Soldaki 2024 Dore desenmiş. O ne kadar? O da 1600 lira. Fiyat uygun mu? Mithat bana mı uygun geliyor? Mithat uygun uygun diyor. Kilimler 400 lira diyelim. Sizi buradaki güzel halılarla baş başa bırakıp Rami Sosyete Pazarı'nda gezmeye bütün güzel enerjimizle devam edelim. Rami Sosyete Pazarı ile ilgili hemen şu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası eskiden toptancı haliydi, yıkıldı. Yerine Rami Sosyete Pazarı geldi. Önceden pazar hemen ileride, yani 5 dakikalık bir mesafede açık oto pazarının olduğu yerdeydi. 10 seneden fazladır bu pazar, pazartesi günleri giyecek, takı, çatal, bıçak, kaşık, her şey var, kuruluyor burada. Perşembe günleri de burada yiyecek pazarı var. Sebze meyve alabileceğiniz pazar var. Pazartesi günleri sebze meyve yok. Sadece takınızı tokanızı işte biraz önce dediğim şeyleri, giyecek alışverişinizi yapmaya gelebiliyorsunuz. Diğer pazarlara göre belirtmek isterim ki Rami Sosyete Pazarı fazlasıyla uygun. Ulaşım mı? Gerçekten çok kolay. Arabam yok, ay ben nasıl gideceğim oraya diye düşünmeyin. Çok kolay bir şekilde Rami Sosyete Pazarı'na hem aracınızla hem toplu taşıma ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Bakın 150 liraya, 400 liraya, 300 liraya, 250 liraya ürünler gösterdik. Halısından tutun kazağına, işte keten, pantolonuna, yeleğine kadar. Şimdi sağımda çelik küpeler var. İki tanesi 50 lira paketin. Normalde çelik küpeler 120 liradan başlıyor, 80 liradan başlıyor. Burada iki tanesi 50 lira. Alıp birine hediye götürebilirsiniz. Bak inci kolyeler var ki bunlar normalde gerçekten pahalı. Tasarım adı altında satılıyor. Nişantaşı'nda, Bakırköy'de. Özellikle şunlar, hemen şöyle göstereyim. Şöyle. Bak normalde bunlar 500 lira falan. Tasarım diye satıyorlar. İşte şöyle bilmem ne taşı, şöyle bilmem ne taşı diye satıyorlar. Gerçek taş olup olmadığını da anlayamayabiliyorsunuz. Eminönü'nden, taşçılardan kendiniz alıp da böyle dizebilirsiniz. Ama bak, abim çok uygun fiyata satıyor, 50 lira. Abartmıyorum ben size buradan 300 liraya giyinip çıkabilirsiniz derken. Takınızı bile alabilirsiniz. 300 liranın içinde takınızı da alıp giyinip çıkabilirsiniz. Bu kadarını söyleyeyim. Bak 50 lira. Sadece bu yok. Renk renk. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Siyah, kırmızı, bordo, inci görünümlü şöyle moda. Düz bir kazak giyersiniz. Bunu şöyle boğazlı kazağın üstüne takarsınız. Hem kazağın havasını değiştirirsiniz. Ya da gömlek. Hem de bütçeniz doğrultusunda şık bir şekilde gezersiniz. Önemli olan zaten bir şeyi üstünüze yakıştırmak. Bundan iki tane alırsınız, daha dolu dolu gezersiniz. Bence çok güzel duruyor gerçekten de. Bak bilezikleri de var şöyle. Bunlar ne kadar? 50 liraymış bak. Şöyle göstereyim.
2: Bizde fiyatlar çok uygun.
0: Bizde fiyatlar çok uygun diyor. Yaka iğneleri ne kadar abicim? Yaka iğneleri de 50 liraymış. Yaka iğneleriyle ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Örneğin şu giydiğim kıyafet. Hemen buna uygun bir yaka iğnesi bakıyorum. Bu yaka iğneleri de bu arada çelikmiş. Bir dakika şöyle bakayım. Mesela şu. Bir dakika. Şunu çıkartabilir miyim bir abi? Bir şey göstereceğim hemen. Bak bunu şöyle takabilirsiniz. Bunun düz olduğunu düşünün. Ne kadar şık durur. Gömleğinizi şöyle ilikleyip şöyle takabilirsiniz. Siyah tel tokanıza takabilirsiniz. Bir şeyi birçok kez kullanmak isteyin. Yeter ki ayakkabınızın kenarına takabilirsiniz. Kumaş ayakkabınızın diyelim. Ve sizi hem buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakalım hem de Rami pazarıyla.

0: Bak çantalar 100 liraymış. Evet, 100 lira, görüyor musunuz? Doğru söylüyorsun. Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Alezinden tutun. Pijamasına. Pijamasından tutun. Tuniğine ne ararsanız pazarda. Pazarlar candır ya. Ben pazarlarda gezmeyi çok seviyorum. Pazara geldiğimizde her çekimde kendimi kaybediyorum. Yalan yok. Ve elim kolum böyle çıkıyorum. Sadece ben öyle çıkmıyorum. Kameraman arkadaşım Mithat da öyle çıkıyor. Severiz evet pazarları. Pazartesi günleri kuruluyor. Rami Sosyete Pazarı tekrar belirtmek gerekirse. Birçok tezgah var. Bütçeniz doğrultusunda alışveriş yapacağınız. Ama tabii ki siz kendiniz belirlersiniz nereden alışveriş yapacağınızı. 50 liraya bakın kolye de var. 100 liraya kolye de var. Daha görmedim ama vardır muhtemelen. Tezgaha göre fiyatlar artabiliyor, düşebiliyor. Pazar şu an fazlasıyla kalabalık. Hemen saate bakıyorum. Saat de daha çok öyle geç değil, öğlen değil. Ama insanlar ne yapıyor? Alayım gideyim hemen bir an önce diyorlar. Bakın çocuk ürünleri var 250 liraya. Takım 250 lira değil mi? Bak geçen çok teşekkür ederim teyzeciğim. İltifat aldım 2 dakikada Mithat sizlere pijama gösterirken. Severek izliyorum seni dedi. Ben dün internette baktım bunlara. Çiçeklisi vardı. 370 liraydı. Bir de kargo parası var tabii. Belirli bir limitin altında alışveriş yaptığımız için 50 lira. Burada 250 lira. Pamuk değil mi abicim? Bak pamuk bir de. Şöyle bunlar da 150 lira. Şöyle göstereyim bak. Çocuklara çok pahalı bir şey almaya gerek yok. Neden gerek yok? Anında büyüyorlar. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Rami Sosyete Pazarı, Rami Kütüphanesi'nin hemen yan tarafında bulunuyor diyelim. Ve sizi bu muhteşem pazarla pazartesi günleri kurulan baş başa bırakalım.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Odri Meydan 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
10: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya?
10: Nasıl yetişiyor mu bana?
9: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
12: Ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya da?
10: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
13: Gençler.
14: Buyur abi.
13: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
14: Çok iyi.
13: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
14: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
1: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
5: McDonald's gibisi yok.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Herkes, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Audrey Meydan, 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı bana iadesi Migros'tan.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
7: Mavi bir zürafa mı?
8: Vay, konuşabiliyor musun?
7: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
9: Garanti genele
10: Oğlum bırak şu telefonu.
11: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
12: Okullar açılıyor.
11: Evet. Okul masrafları da gelecek.
13: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
11: Tabii ya.
14: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Bu elbiseleri tanıtmak istiyorum, göstermek istiyorum. Neden? Şimdi yaz geliyor. Bu elbiseler bak pahalı olacak. 500 liradan, 1000 liradan aşağı satılmayacak. Ben görmedim, bilmiyorum, duymadım demeyin. Mağazalarda satılıyor 1500 liraya, 2000 liraya. Rami Sosyete Pazarı'nda ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? 200 liradan başlıyor. 250 lira. Şöyle çekil bakayım kardeşim. 350 lira en fazla. Görüyor musunuz? Rami Atatürk Stadyumu'nun yanına geri döndük. Pazarı şöyle döndük, dolaştık. Rami Atatürk Stadyumu'nun oradan girdiğiniz zaman pazarda alışverişe başlayabilirsiniz. Bir de zabıtanın oradaki girişten girdiğinizde de tabii ki alışverişe başlayabilirsiniz. Ay ben gidiyorum, Yıldız bir şey bulamıyorum diyor benim arkadaşım. Şimdi bakmak var. Genelde benim arkadaşlarım öyle söylüyor bana her yerde. Bakmak var. Bir de şunu yapmayın. Şimdi burada gördün bu elbiseyi 200'de. Aa ne güzelmiş. Geliyorum birazdan, dönüşte geleceğim. Gelmiyorsun. Gerçekten dönüşte geliyorsan dönüşte geleceğim de. Söz verme. Umut verme. Şimdi yaz geliyor, yazın. Bütün pazar tezgahlarında, mağazalarda göreceğiz bu elbiseleri. Bak özellikle şunu. Bak bunu. Bak bunu. Görüyor musun? 350 lira. Değil mi kardeşim? 350 lira. Bak desen desen renk renk. Her yaz olduğu gibi. Bunlar 250 lira mı? E o niye 350? Ha düğmeliler 350'ymiş. Bak bunlar 250 liraymış. Bak fazlasıyla sık karşılaştığımız bir desen. 250. Şu da 250. Evet doğru söylüyor. Geçtiğimiz senelerde Altın Oluk'ta geziyorduk biz. 350-400 liraya satıyorlardı. Ha, geçen seneden önceki senelerde. Bir de düşün geçen sene değil, 2 sene oldu. Görüyor musunuz bakın. Ay Yıldız'cığım bunlar büyük beden giymem ben diyebilirsiniz. Beline bir kemer tak. Beline bir kemer tak. Giy. Small bedenden başlıyor 3X'larca kadar gidiyor. Pardon 5X'miş kardeşim. Çok teşekkür ederim düzelttiğin için. Bu kız size ne yapsın daha? Beyefendi size daha ne yapsın? 200 liradan başlatıyor fiyatları. Almayanı dövüyorlar diye söylüyorum ve burayı sizinle baş başa bırakıyorum. Mithat'cığım saçım başım düzgün mü Mithat?
1: Çok.
0: Abicim saçım başım düzgün mü?
1: Mükemmel.
0: Çok olmaz teşekkür ederim. Sen numara, daha mükemmelsin. Çok teşekkürler. Kotlar 150 lira.
1: Evet. Çılgın
0: şu
1: modeller.
0: Anda 1500 liraya gitseniz alabileceğiniz kotlar. Evet. Burada beyazı, koyu laciverti, siyahı, grisi. 34 bedeni, 32 bedeni, 36 bedeni 150 lira tek fiyat. Ve abim boynuna şöyle takmış metreyi. Evet. Ne yapıyorsun o metreyle dedim. Bazen dedi ölçüm yapmam gerekiyor. Bel ölçümü yapıyorum dedi. Bak ölçüyle veriyor. Peki evet, oldu oldu da. Kaç larç bu?
1: Bu mu?
0: Kaç larç bu?
1: 5x larç falan olması lazım. Şimdi 24
0: kaç
1: numara.
0: Beden bu? 24 bu, numara. Ben 54. Öyle anlamıyorum ya.
1: 56 bedene gelir.
0: 56 bedene evet. Geliyor. Yani. Peki bir şey her söyleyeceğim. Ben aldım. Burada denemedim. Eve gittim, denedim.
1: Haftaya geldiğinde değiştirebilirsin.
0: Giymeyeceksiniz ama evet. Ve yıkamayacaksınız. Aynen. Bazen insanlar alıyorlar pazarlardan ya da mağazadan ürünleri. Esnaflara kandırabileceklerini düşünüyorlar.
1: Aynen doğru.
0: Giyiyorlar, yıkıyorlar kokusuz deterjanla. Sonra getiriyorlar ben giymedim de bilmem ne de cırtta falan da filan da. Esnaf anlıyor.
1: Aynen.
0: Anlıyor. Benim diyor ki ben bunu değiştirmem diyor. Siz burada konuşuyorsunuz ama biraz da karşı tarafın yerine kendimizi koymak gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Gel gel kotları göster. Çeşit çeşit yırtığı pırtığı kotları göster. İhracat fazlası kotları göster Mithat. Sanmayın ki bu kotlar markasız. Her şey pazarlarda ihracat fazlası. Moda zaten pazarlardan çıkıyor. Tezgahta olması modayı belirlememesi anlamına gelmiyor bu kotların. Evet. Ya tezgahlar modayı belirliyor. Tezgahlar. 150

Bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Ben isterdim ki daha devam edelim. Çünkü gerçekten pazar bizim programımıza sığacak kadar küçük değil ve aşırı renkli bir pazar diyelim. Ve tabii ki çarşı pazarlarda gezmeye ara ara devam edeceğiz. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın sevgili seyirciler, boş verin ya. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat herkese gülmüyor. Hayat bize gülmese de dibine kadar gülelim, göz kenarlarımız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Son kez şöyle Rami Sosyete Pazarı'na bir göz atın. Hoşça kalın.

0: Tamam mı?
1: Nüfus cüzdanları, pasaportlarımız.

0: Onlar da prensesin.
1: Altın Taç Mücevher Sarayı. Ben Semih Altın Taç.
2: Prenses Melika Belkıs Hazretleri sizi Riviera Oteli'nde bekliyorlar. En nadide mücevherlerinizle teşrif ediniz.
1: Ya, hay hay emredersiniz.
2: Pembe pırlantalı gerdanlı bilhassa rica ediyorlar.

0: Prenses Melike hanımefendiyi ziyaret etmek
1: alt
0: istiyorsun.
1: Alt kattaki özel lobideler.
2: Ahlan ve sahlan Sayın Altın Taç!
0: Prensesin firmamı tercih etmeleri benim için büyük bir şereftir.
1: Prenses hazretleri sadece sizi kabul edecekler.
0: Beyefendi katibim ve eksperimdir.
3: Kendisiyle ben burada bekleyişiz.

0: Semih Altin Taş huzurunuzda.
1: Nasılsınız Semih Bey?
2: Duacınızım, hürmetkarınızım Prenses Hazretleri.
1: Koleksiyonuma katabileceğim değerdeki mücevherlerin sadece sizde bulunabileceğini söylediler.
2: Sizi memnun etmekle şeref duyacağım.

0: Orta şarkın en kıymetli ziynetleri, takdir sizindir efendim.
1: Beğenmedim diyemem. Pembe pırlantalı gerdanlığı getirmediniz mi?
0: Bende olduğunu nasıl öğrendiniz?
1: Mücevher dünyasındaki her hadiseyi duyarım bilirim.

0: Kıymeti tam 500.000 liradır.
1: Oh! Beğenmedim.
0: Fiyatından bir miktar indirebilirdik.
2: Beğenmediler. Israr etmek haddimiz değildir. İşte avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan. Dürüst, namuslu bir iş adamı. Milyoner kere milyoner. Araba kullanmayı, avlanmayı ve denizi seviyor.
3: Babasından 40 para kalmamış. Kendi emeği ve çalışmasıyla kazanmış.
2: Bu muhteşem villada tek başına yaşıyor. Bu da uşağı Sami. Haftada 2 günde bahçıvanları geliyor. Davetlere, kulüplere, balolara giden cinsten değil. O yüzden pek tanınmıyor. Sakin, yalnız, romantik bir para babası.
3: Gördüğün gibi hiç zorluk çekmeyeceksin. Daha önceki işlerimizin yanında bir çocuk oyuncağı bu. Bir gül bahçesine gönderiyoruz seni.
4: Başka bir vurgun hazırlayalım. Selma'yı böyle bir adamla günlerce aynı evde bırakmaya niyetim yok.
2: Alıştır kendini.
4: Sen de benim dediğime alıştır kendini. Başlamadan vazgeçiyoruz. Hesap yok bu işte.
2: Sen vazgeçebilirsin.
5: Sana delicesine aşık olmalı bu Orhan İnan. Uğrunda bütün servetini gözden çıkartmalı.
4: Budalalık etme, iyi düşün.
1: Budalalık eden sensin. Canımı sıkıyorsun artık.
5: Ortaklığımızın sonu geliyor galiba.
4: Ne demek istiyorsun?
5: Bu ticari işlere gönül meselesi girmemeliydi. Yazık.
4: Sen olsan sevdiğin kadını böyle bir işe sokar mıydın?
6: Kes sesini be! Sana Selma'ya aşık mı ol dedik. Çok kalacak değil, merak etme. 5 gün, 10 gün, 20 gün sonra dönüp gelecek. Selma, böyle hanım evlatlarının canını okumasını iyi bilir. Onun için kafa ütüleme. Mangıra bakalım.
1: Murat,

0: bu gece başlayacağız. Büyük bir kazaya, büyük bir saldırıya uğrayacaksın. İyiliksever Orhan Bey hemen yardımına koşacak. Böylece tanışmış olacaksınız.
1: Pek kolay bir şey değil.
0: Senin için zor diye bir şey var mıdır?

0: Bu son değil mi? Söz vermiştin, unutma! Bu işten sonra serbest bırakacaksın beni!
1: Sözümden döndüğümü hiç gördün mü?
0: 3 yıldır yetti çektiklerim! Sana rastladığım geceye lanet! Şeytanın, iblisin biriydin! O geceden beri köle gibi çalıştım sana! Sonra işi büyüttün! Murat'la Necdet'i de avladın! Ama bitti! Sözünü unutma! Bu vurgun, esaretimin son çilesidir!
1: Gene başarıyla bitireceğiz! Sana verdiğim sözde duracağım! Seni serbest bırakacağım tabii! Gideceksin! Milyonda bir ihtimalle, senin gibi bir kadına bile aşık olmayabilir Orhan! Hesaplarımızı

0: yanıltabilir. O zaman zor kullanacağız. Bize villasının kapısını açacaksın bir gece. Biraz canını acıtarak alacağız parasını.
1: Böyle bir şeye lüzum kalmayacak. Öyle güzelsin ki o Orhan feleğini şaşıracak.
0: Gecikti bu akşam. Korkma sakın, fazla hırpalamayacaklar seni. Bir iki damla kanın akacak ancak. Ben de asla çarpmayacağım. Başın derde girecek olursa bizden yardım bekleme.
1: İşler ters giderse kimse kimseyi tanımayacak, ele vermeyecek.
2: Geliyor!
0: Sana çarpar gibi yapacağım, kendini yola atacaksın. Başlayın!
3: Bırakın beni! Bırakın diyorum! İmdat! İmdat! Yapmayın! Ah!

0: Kim bu hanım? Nesi var?
1: Yol ortasında kaçırmaya kalkıştılar. Olmayınca dövdüler. Sonra da arabayla çarptılar.

0: 알았어, 레임. fena yerine vurmuşlar. Bu işin acemisi olmadıkları belli.
1: Ölür mölürse başımıza iş açılır. En iyisi hastaneye götürmek, polise de haber vermek.

0: Kendisini daha önceden tanıyor musunuz?
1: Hayır.
0: Kaçırmak isteyenleri tekrar görseniz tanıyabilir misiniz?
1: Hayır.
0: O asfalt yoldan ne sebeple geçmekteydiniz?
1: Evim o caddede olduğu için.
0: Tekrar soruyorum. Aranızda herhangi bir ilişki olabilir. Kavga ettiğiniz, kadını bu hale sizin getirdiğiniz düşünülebilir. Kendisini hiç görmediniz. Daha önceden tanımıyorsunuz. Öyle mi?
1: Ben yapmış olsam saklamazdım.
0: Kaç kişiydiler demiştiniz?
1: Döven sürükleyen iki kişiydi. Bir kişi de arabada bekliyor olmalı ki. Araba hemen hareket etti.
0: Ne zaman kendine gelir? Ne zaman konuşabilirim?

0: Ancak yarın öğleye doğru.
1: Telefonla aradılar iki defa. Sedat aradı.
2: Gece vakti durup dururken iş çıktı başıma.
1: Nasıl oldu kadın?
2: İyileşecek.
1: O kanlı, yaralı haliyle bile çok güzeldi.

0: Alo. Buyurun.
1: Birkaç sersem yüzünden geciktim. Ne oldu motor?
0: Hazırmış. Hareket için emrinizi bekliyorlar.
1: Derhal yola çıksın. Aksilik olmazsa arama beni. Uyuyacağım.
0: Hemen yola çıkacaksınız.

Sağlığınız için hiçbir tehlike kalmadı. Taburcu edeceğiz sizi. Fakat daha önce savcı beyin soracakları var.

0: Ne cevap verebilirim? Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Hafızanızı mı kaybettiğinizi söylemek istiyorsunuz?
0: Evet. Kim olduğumu bile bilmiyorum.
1: Olabilir. Birkaç yerinden hafifçe berelenmiş. Oto çarpmasından da ağır yara almadan kurtulmuş. Nasıl olabilir?
2: Beynine yediği darbe, geçirdiği korku, bir şok olarak hafızasını tamamen bozabilir. Bu konuda ben bir şey yapamam. Bir akıl sinir mütehassısına başvurmanız lazım.
1: Size saldıranlar, öldürmek ya da kaçırmak isteyenler, sonra sizi kurtaran adam hakkında neler biliyorsunuz?
0: Bunları önce doktordan duydum. Şimdi de siz tekrarlıyorsunuz.

0: Ver tür.
1: Peki.
2: Bas.
0: Şimdi geliyorum.
3: Hastaneden şutlamışlar Selma'yı. O herif de hiç aramamış, iyi mi?
4: Hiç böyle şişmemiştik.
5: Üstelik polise haber vermiş. Savcı uzun uzun sorguya çekmeye kalkıştı. Kim olduğumu, adımı, soyadımı açıkça söylesem... ...sizleri de bulacak, boyamızı ortaya çıkaracaktı. İşi büyütmemek, uzatmamak için... ...şüphelendirmemek için ifade vermekten kaçındı.

0: Dün akşamdan beri güya hafızasını kaybetmiş bir kadınım. Yazık ki hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Zekandan ben bile korkmaya başladım.
2: Helal olsun!
0: Bana kıyasıya vurdun, unutma bunu! Bu hafıza kaybı numarasını asıl Orhan için hazırlamıştım. Ama kaçtı elimden.
2: Başka bir dümen hazırlarız. Yeni bir işe başlarız hemen.
0: İşi buraya getirmişken döner miyim? Üstüne üstüne gideceğim o herifin. Vazgeçtiğim için değil, durumu bilmeniz için geldim.

0: Fabrikatör Orhan İnan hakkında geniş bilgi istiyorum.
1: Hoş geldin beyim.
2: Demek beni kurtaran sizsiniz. Hastaneden öğrendim adınızı, adresinizi. Gelmeye mecbur oldum. Kimler, niçin saldırdı bana? Gördünüz mü onları? Beni nerede, ne halde buldunuz?
3: Hatırlamıyor musun?
2: Hayır.
1: Senden duyduklarımı kaç defa anlattım. Hiçbir şey hatırlamıyormuş.
3: Olur mu öyle şey?
2: Sadece dün geceyi değil, bütün mazimi hatırlamıyorum. Kim olduğumu, nereden geldiğimi, adımı bile hatırlamıyorum. Kafamın içinde feci bir boşluktan, karanlıktan başka hiçbir şey yok. Bütün ümidim sizdeydi.
3: Etrafını çevirmiş kaçırmaya çalışıyorlardı. Dövdüler sonra. Sonra da plakasız bir arabayla kaçtılar. Üç kişiydiler. Karanlıkta seçemedim yüzlerini. Param var mı?
2: Yok. Minnettarım size. Hayatımı kurtardığınızı unutmayacağım.

0: Bulurum. Bir yer bulurum herhalde.
1: Nereden bulursun? Karakolda sabahlarsın ancak. Gel buraya.

0: Bu gece burada yatarsın. Yemini de buraya getirir Sami.
1: Sağ olun.
0: Al şu parayı, ye, iç, yatacak bir yer bul yarın. Mazini araştır, ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam. Burada kalacak olursan dedikodu başlar. Hem yabancı istemem evimde.

0: ascultă în bine.
1: Ne var, ne oldu? Konuş, ne oldu?
0: Korkunç! Korkunç bir kabustu. Birileri canımı alır gibi dövüyorlardı. Sonra bir otomobil üstüme geldi. Nasıl uyandım bilemiyorum.

0: Beyefendi kaptan.
1: Çoktan, gitti bile.
0: Bir haber bıraktı mı bana?
1: Hayır, bırak uyusun dedi.
0: Başka kimse yok mu evde?
1: Yok.
0: Karısı, çocukları yok mu?
1: Bekardır Orhan Bey.
0: Ne iş yapar?
1: Fabrikatördür.
2: Motor yarın akşam gene gidecek. Bir parti mal daha teslim edecek.
3: Nakit para almam. Numaralara tespit edilmiş olabilir. Çek isterim.
2: Hay hay, bildiririm.
3: Çeki de kendi adıma değil, şirketin adresine, ismine isterim.
2: Baş üstüne.
3: Efendim?
4: Selam Orhan Bey. Ben Muhsin. Bir miktar ham madde lazım oldu. Parası peşin. Pazarlıkta edecek değilim.
3: Yarın bir dostumun cenazesi var. Öğle namazından sonra zincirli kuyuya kaldırılacak.
4: Başın sağ olsun. Hayırlı günler. Şevket!

0: Tamamdır. Yarın Zincirli Kuyu mezarlığına gideceksiniz. Öğlende.
1: Zabi, Zabi. Telefon. Seni istiyorlar.
2: Peki.
3: Her zaman yaptığımız iş değil bu. Muhsin'le hoş geçinmem lazım. Onun için kabul ettim. Malı hemen bul. Yarın sen de git mezarlığa. Başlarında bulun.
2: Baş üstüne, merak etme.
4: Büyük bir şok geçirdiğim muhakkak. Olayın en yakın şahidi sizsiniz. Yediği müthiş dayak, arabanın çarpması, geçirdiği ölüm korkusu bütün sinir sistemini alt üst etmiş. Ensesine de şiddetle vurmuşlar. Tekrar hatırlayabilmesi için mutlaka tedavi edilmeli.

0: Kapı açmak senin işin mi? Sami yok mu evde?
1: Rıhtımdaydım beyim. Geç duydum zil sesini.
0: Bir şeyler aldım. Bak bakalım vücuduna uyacak mı?
2: Size yük olduğum yetmiyor mu?
0: Anlamam bu işlerden. Bir gün kendin gider, istediğini alır, istediğin gibi giyinirsin.
2: Gittikçe daha çok borçlanıyorum size.
1: Hanımefendi hazırladı. Yemeği de, salatayı da hanımefendi yaptı.
2: Nereden, nasıl hatırladığımı bilemiyorum. Daha önce de pişirirmişim herhalde.
0: Sana saldıranları da hatırladın mı?
2: Hayır.
0: Nereye gidiyordun acaba?
2: Hatırlamıyorum.
0: Seni kurtardıktan sonra üstünü aradım. Ne hüviyet, ne ehliyet, ne çanta, ne defter! Kimliğini belli edecek en ufak bir şey çıkmadı. Neden? Elbisende bile ne mağaza etiketi, ne bir ipucu. Papuçların içinde satan mağazanın astarı olmalı. O da kopartılmış. Susma, konuş!
2: Her şey apaçık ortada, demek beni öldürmeye kararlıydılar. Ortada iz kalmasın, kim olduğum anlaşılmasın diye her şeyi düşünmüşler.
0: Ellerin güzel, bakımlı, tırnakların boyalı, parmaklarında pahalı yüzükler, konuşman düzgün, sıradan biri değilsin, kimsin? Kimsin?
2: Bilmiyorum. Bir gün öğreneceğim belki. Bir tanıyan çıkacak, ya da hatırlayacağım.
0: Şüphen olmasın. Kim olduğunu mutlaka öğreneceğim, buluşacağım elbet. Kim olduğunu mutlaka öğreneceğim. Buluşam elbet.

0: boş oturmak istemiyorum. Yediğim ekmeği hak etmeye çalışıyorum.
1: Resmimi niçin odana astın? Odadan indir, yerine as.

0: Orhan İnan'a ait bütün bilgi emrinizdedir. Son derece dürüst, namuslu, adı bugüne kadar hiçbir olaya karışmamış. Vergi dairesi de zamanında ve yüksek vergi ödeyen bir mükellef olduğunu bildirdi.
1: Kadını daha önceden tanımadığına inanacağız. Bu olaya yardım etmek, kurtarmak için karışmış olacak.
0: Herhalde.
1: Gece vakti, çok güzel genç bir kadını üç kişi kaçırmaya, sonra da otomobille çiğnemeye kalkışıyor. Basit bir polis vakası değil.
0: Evet efendim, değil.
1: Ve o kadın hiçbir şey hatırlamıyor. Kimliğini bilemiyoruz. Olayın nedenini öğrenemiyoruz. Kovuşturmamız garip bir şekilde tıkanıyor. Kadını bulun bana. Olayı çözünceye, iç yüzünü öğreninceye kadar dosyasını kapatamam.

0: Günlerdir yerinde sayıyorsun demek.
1: Hiç inanmadı bana. Hala şüpheleniyor. İşkenceler deniyor konuşturmak için.
0: Nasıl?

0: Her an gözlüyor. Apansız odama giriyor. Mazime ait sorular soruyor birdenbire. Bağırıyor, tehdit ediyor. İçkiyle sarhoşlatıp ağzımdan laf kapmaya çalışıyor.
1: Evinde senin gibi bir kadın varken nelerle uğraşıyor?
0: Gül bahçesi demiştin. Dinamit, mayın tarlası. Yanlış bir adım atarsan paramparça ol. Hem korkuyorum, hem de hayranlık duyuyorum.
1: Hayranlık mı?
0: Aklına, zekasına, şüphesine... sonra da kendisine.
1: Yakışıklı, evet.
0: Bana ilk defa yuva kurmaktan, çocuklardan söz ettirdi. Ömrümde böyle bir şeyi düşündüren ilk erkek.
1: Ava giden avlanıyor mu?
0: Galiba.
1: Murat boş yere korkmamış bu işten. İçine doğmuş demek.
0: Enseme sadece kan çıkaracak gibi değil, beni hastanelik edecek kadar vurmasının hesabını verecek.
1: Çok kızmıştı hepimize. Kıskançlık neler yaptırmaz?
0: Dönüyorum işte. Murat'la da, Necdet'le de veda zamanı geldi.
1: Orhan'la mı yaşayacaksın?
0: Bir zaman kaybolacağım ortadan. Sonra bir gün her şeyin doğrusunu anlatacağım.
1: Bu kadar şaka yeter. Doğru villaya. Vurguna. Söylediğin budalaca sözlerin hiçbirini duymadım. Bugün buluşmadık bile. Defol!
2: Ne düşünüyorsun?
0: Hiç. Kendimi çok yorgun hissediyorum.
2: Geçecek, iyileşeceksin.
0: Keşke iyi olabilsem.
2: Tedavi ettireceğim seni. Ne mümkünse yapacağım.
0: Tedaviyle düzelmek son ümidim. İyileşemezsem yıkılırım, sonum olur. Bir müddet daha o ümitle yaşamak istiyorum.
2: Niçin kaçıyorsun doktordan? Niçin tedavi olmak istemiyorsun?
0: Belki de böylesi daha iyi.
2: Nasıl böylesi?
0: Her şeyi unutmak, unutmuş olmak.
2: Neden?
0: O gece kaçtığıma göre... bir takım adamlar beni öldürmeye kalkıştıklarına göre... başımda bir dert, bir bela var demek. Zehirli, kötü, fena bir insanım belki de. Belki de kendimden ve mazimden nefret edeceğim.
2: Konuş! Kim yolladı?
0: Hiç kimse!
2: Kendin mi geldin?
0: Evet!
2: Ah şöyle anlat, dökül!
0: Neyi anlatayım?
2: Niçin geldiğini?
0: Bilmiyorum, gelmedim! Her şeyi bilen, gören sensin!
2: Doktordan, tedaviden kurtulmak için bugün döktüğün gözyaşını, attığın yalanı yemem ben!
0: Hayatta en doğru sözlerim onlardı!
2: Daha önce hep yalan söyledin demek!
0: Yeter! Her gün başka bir işkence yapıyorsun, kurtarmaz olaydın!
2: Konuş, gerçeği söyle!
0: Bırak, gideceğim!
2: Hiçbir yere gidemezsin, kim olduğunu öğrenmeden bırakmayacağım seni!
0: Doğru söylüyorum, inanmıyorsun!
2: Yalan söylüyorsun!
0: Doğru!
2: Yalan!
0: Doğru!
2: Yalan, yalan, yalan!
0: Doğru!

0: Birbirinizi tanımadığınızı, ilişkiniz olmadığını söylemiştiniz.
1: Sonradan tanıştık. Sevdik birbirimizi.
0: Ayrılmayacak. Aynı evde yaşayacak kadar mı?
2: Evet.
0: Hala hiçbir şey hatırlamıyor musunuz?
2: Hatırlamadan da yaşanıyormuş.
0: Hatırlamanız bizim için kanuni bir zorunluluk oldu. Size saldıranlar, öldürmeye teşebbüs edenler, siz hatırlamadıkça serbestçe dolaşacaklar. Cezalarını çekmeleri için bize yardımcı olacaksınız.
2: Nasıl? Ne yapabilirim?
0: Size kimsenin saldırmadığını, Orhan Bey'le şiddetli bir kavga sonucu hastanelik olduğunuzu itiraf edersiniz.
1: O zaman tanışmadığımızı kaçtır söylüyorum.
0: Öyleyse kim olduğunuzu öğrenmek için ne mümkünse yapacağım. Önce parmak iziniz. Sonra da bir fotoğrafınızı gazetelerde, televizyonda yayınlamak faydalı olacak. Mutlaka bir tanıyan çıkacaktır. Bir iki gün içinde savcılığa bekliyorum.
3: Seni telefondan istiyorlar bey.
4: Bizim çocuklar benden habersiz sersemlik etmişler sana.

0: silah cüretinde bulunmuşlar.
1: Tanıdım ikisini de. Seni arayıp sebebini soracaktım ama vaktim olmadı.
0: Şu vakte kadar aramayışına göre başın iyice sıkışık olmalı. Sebebine gelince, bilmen gerek Orhan Bey, mal hileli, karışık hem de eksik çıktı. Senin elbet iştirakin yoktur. Haşa! Fakat adamların senden habersiz bildiklerini okuyorlarsa yazıklar olsun.
1: Senin adamların da senden habersiz işler yapıyor. Üstüme kurşun sıkıyorlar. Sana dua etsinler. Hatırın olmasa hepsini sürerdim bu şehirden.

0: Senden çocuklarım olmadı. Kız, erkek... Hepsi de sana benzemeli. Senin gibi güzel... İyi... Güçlü büyümeliler. Evlenmeliyiz artık. Savcının söylediklerine mi üzülüyorsun hala? Görevini yapıyor. Elbet her şeyden şüphe edecek. Söylediğini yapmasını istiyorum. Kim olduğunu bilmek, aileni tanımak istiyorum.
1: Ya bir başkası varsa? Evliysen?
0: Ayırırım kocandan.
1: O adamlar da nerede, kimin yanında olduğumu öğrenirlerse...
0: Bitiririm hepsini. Yalıdan da taşınacağım. Başka bir evim var Kumburgaz'da, yeni. Evlenince orada oturacağız.

0: Kaçırdığın malı ne yaptın? Kime sattın? Bir daha sormam. Aklın varsa konuşursun.
1: Ben yalancının, namussuzun biriyim. Ömrüm boyunca yalan söyleyerek insanları inandırdım, aldattım.
2: İftira etmişler. Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok.
0: Başla, aklı başına gelsin köpeğin.
1: Her şeyi biliyorsun artık. Senden af bile dileyecek gücüm yok. Bütün bahtsızlığım seni çok geç tanımış olmak. Ama gene de minnettarım sana. Önce iyiliğinle, sonra da sevginle yücelttin beni. Bütün servetine sahip olacağım anda her şeyi terk edip gidişim... ...seni taparcasına sevmiş olmamdır.
0: Ya konuş ya geber!
1: Bütün bunları öğrenince nasıl yıkılacağını biliyorum. Duyacağın korkunç nefreti bile göze alacak kadar namusluyum artık. Mazim gerçekten yok sevgilim. Seni kaybederken kendimi yeniden buluyorum.
0: Çıkarın çözün! Bizim meslekte en büyük vasıf namustur. Namuslu olmaktır. En büyük namussuz

0: da inkar etmek, yalan söylemektir.
1: Affet beni. Tövbe. Bağışla canımı.
0: Üstelik örtleksin, korkaksın. Götürün şunu. Ayaklarını kırın, birkaç ay yatsın. Muksim Bey'e eksik verilen mal tamamlanacak. Parası da iade edilecek.
2: Dua et ki patron canını bağışladı. Ağla.

0: Yeter! İşi bitirsin bitirmesin ama dönsün!
1: Çıldırma! Başına bela açacaksın Selma'nın!
0: Karışma! Olacak olur! Birimizden biri geberir, haberin olsun!

0: Alo, buyurun.
1: Neredesin? Hiç aradığın yok.
0: Nasıl ararsın? Delilik bu.

0: Atla gel konuşalım. Gelmezsen ben geleceğim.
1: Anladım. Anladım diyorum. Olur, peki. Peki dedim. Hemen geleceğim.

0: Ölebilirim senin için.
1: Ben de sevgilim.

0: Neden? Ne oldu?
1: Korkuyorum.
2: Neden?
1: Fabrikatörlüğü yalan. Kendini gizlemek için kullandığı bir maske. Asıl işi kaçakçılık. Gaddarın, zalimin biri. Acıması yok. İç yüzümü öğrenirse öldürür beni.
0: Yaptığımız numarayı yuttu. Yutmasa bu kadar gün beraber olmazdın. Oynama bize!
3: Sana tutuldu, değil mi? Aşık, değil mi? Hı?
0: Öyleyse neden korkuyorsun? Paraları aldık mı, arasında bulsun bizi.
1: Bana inanmış, sevmiş bir insanı aldatmaktan utanıyorum artık.
0: Namus satma bize! Birdenbire ahlaklı vicdanlı numarası yapma, yutmayız!
1: Bu kadar zaman az para kazandırmadım size! Yapamayacağım, yapamayacağım!
2: Niçin ağlıyorsun? Bu gözyaşlarının sebebi ne?
1: Hiçbir sebebi yok! O eve de bir daha dönmeyeceğim!
0: Milyonlara tek başına konacağını anladın, şimdi bizi aradan çıkarmak istiyorsun. Ama yağma yok!
1: O eve dönmeyeceğim dedim, savcı da her an peşimde! Gittikçe şüpheleniyor benden!
3: Bana kalırsa paralara kondu bile! Kim bilir ne kadar vurdu! Paraları bir yere sakladı! O herifin yanına dönmesine imkan yok! Onun için dönmeyeceğim diyor!
1: Almadım! Git sor istersen!
3: Beraberce gidip soracağız!
0: Cemil'in aklı! İşte böyle, pabucu ters giydirir insana!
3: Bu gece 2 milyon lira isterim! Fazlası senin olsun! Getirmezsen... Bizden önce Orhan Bey tükürecek yüzüne, mazisini kaybetmiş zavallı Selma'nın ne mal olduğunu öğrenince neler yapacağını merak ediyorum. Basit giyimli, boyasız, sade bir kadın olmuş. Belli ki çarpık Orhan'a. Hele öyle canavar gibi bir erkeğin sevdiği kadından alacağı intikam. Zevkimden öldürüyor beni!
2: Bu gece hem sen geleceksin... ...hem de paraları getireceksin.

0: Getireceğim.
1: Aydeniz apartmanı 4. kat. Kimler oturuyor? Birkaç saat içinde ıcıklarını cıcıklarını öğreneceksin. Telefon başında bekliyorum.
2: Baş üstüne.
0: Sana bir şey söyleyeceğim, çok şaşıracaksın. Bugün telefonla çağırdılar beni. Gitmeye mecbur oldum.
1: Sana inanmakla hata etmemişim. Anlat her şeyi.
0: Bana saldıranlar izimi bulmuşlar. Aramızda büyük bir para meselesi varmış. Borçluymuşum. Ödememişim. Bu yüzden öldüreceklermiş beni. O parayı istiyorlar.

0: Apartmanda 3 kişi oturuyor. Cemil, Murat, Necdet. İşleri tavcılık. Adam tokatlayarak para kazanıyorlar. Bütün kumarhanelerde tanınıyorlar. Bir de kadın varmış aralarında. Harika güzelmiş. Apartman kapıcısı kadının bir iki haftadır ortalarda olmadığını söyledi.
1: Bitsin bu iş. Hepsinin isteğini yerine getirin. Hepsini.
0: Anlıyorum patron. Merak etme. Şimdi Rıza'ya bildiririm. Üçünü de yakalayınca gene ararım seni.

0: Ben de geleyim mi seninle?
1: Hayır. Yalnız giderim.
0: Bu paraya karşı bir iyilik yapsınlar bari. İsmini, gerçekte kim olduğunu söylesinler. Hatırlamadığın mazini sor öğren.

0: gitti arkadaşların. Biraz önce taşındılar.
1: Buradan kurtulunca o Selma'nın çekiciyi var elimden. Gammazcık!
2: Herifi o saldırttı üstümse!
1: Kes sesini!
3: O milyonların üstüne yatacak, biz de pis toprağın!
1: Susun dedim!

kıpırdamasın. Kimse kıpırdamasın derim. Kaldırın ellerinizi.

0: Bütün istediğim para mıydı? Bu kadar yorulmaya, oynamaya, küçülmeye değer miydi?
1: Ne söylesem inanmayacaksın.
0: Nasıl inanırım? O korkuların, haykırarak uyanışların, kafandaki karanlık boşluk, çektiğin acılar... Nasıl yapabildin bunu? Bu kadar ustaca nasıl oynayabildin? Aşkına bile inandırdın beni. Şimdi bile seni... ölesiye seviyorum.
1: Ben de.
0: Paradan başka neyi sevebilirsin sen?

0: İsteseydin, bizler buyuz. Bu kadar aşağılık, iğrenç mahluklarız. Para için her alçaklığı yaparız. Deseydin, daha fazlasını verirdim.
1: Sen nesin? Kimsin sen? Sen daha mı temizsin? Daha mı namuslusun? İnsanların kanını emerek, canını alarak kazanıyorsun.
0: Biliyorsun demek.
1: Öğrenmemek için hayatımı verebilirdim. Seni gözümde yüceltirken, kendimden utanırken duydum her şeyi, gördüm. O zaman kaçamadım. Korkumdan ve sevgimden kaçamadım. Sana bütün yaptıklarımı yazmışken yırttın.
0: Yetmedin mi? Doymadın mı yalana?
1: Aldığım parayı da beni mecbur edenlere verip gene sana dönecektim. Bütün namussuzluğuna rağmen yanında olacaktım. Tek isteğim

0: Ben nasıl değişmişsem, namusun, iyiliğin, güzelliğini anlamışsam sen de anlayacaktın. Değişecektin. Bu uğurda elimden geleni yapacaktım. İkimiz de hayata yeniden başlayacaktık.
1: Antrepo basılmış, mallara polis el koymuş.
2: Remzi, Nihat, İbrahim, şu kadının adamlarıyla beraber yakalandılar.
3: Rıza zorlukla kaçabilmiş.
4: Sen ihbar ettin. Hem ortaklarından hem benden kurtulmak için yaktın hepimizi.
0: Bunu nasıl düşünebilir, nasıl söyleyebilirsin?
4: Oynama artık! Bundan çok daha güzel ağladın, kaç defa ağladın!
1: İbrahim'le Remzi sorguya dayanamaz da konuşurlarsa bizleri de götürürler.
3: Vakit yok patron.
4: Önce bu hainden başlayacağız. Motorla götürün. Kurşunlayın. Taç bağlayıp denize atın.
0: Orhan! Bir canavar yapamaz senin yaptığın.
4: Konuşturmayın!

0: zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Schwarzkopf Liss.

0: En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin. Haydi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
5: Yaşanacak. Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
11: Gençler.
12: Buyur abi.
11: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
11: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Buz gibi eşsiz kahve

0: Deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yasınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyor.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki tam güç.

0: Oksijen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
4: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
5: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
6: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
8: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
10: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
11: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
13: Parasının kıymetini bilenler.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
14: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
14: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
16: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: Osmanlı Amiral gemisi ziyaretimize geliyor. Elime düştün Yunus Paşa.
1: Kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
0: Pekala, işe alındın.
2: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
0: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
3: Bu gece sizi kurtaracağım.
4: Kara korsan, kafana kısıldın.
0: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
4: Antonio değil, Kara Murat.
5: Kara Murat Denizler Hakimi birazdan TV4'te.

al, kameraya gir. İçeri. Sen de içeri. İçeri dedim.

Sen burada kalacaksın. Sana hiçbir suç atamazlar. Atsalar da ispat edemezler. Buranın sadık bir hizmetkarısın, o kadar. Ben öbür eve uğrayacağım, alacağım şeyler var. İbrahim, Nihat, Remzi taş gibi çocuklardır. Konuşmazlar belki de. O zaman hemen dönerim. Gene burada yaşarız. Eskisi gibi.

0: Ben ve o. Onun güzel hayali. Ve bütün hatıralar. Sen de yanımızda olursun.
1: Yolun açık olsun beyim.
0: Sağ ol Sami. Sağ ol.

sen kurtulamayacaksın. Uçak sensiz kalkacak.

müjdeliyordu. Genç hükümdar İstanbul'u aldıktan sonra Ege Denizi'ne serpilmiş Anadolu kıyısındaki irili ufaklı birçok adayı vergiye bağlamıştı. Kaptanı Derya Yunus Paşa, Ege Adaları prenslerinden yıllık vergileri toplamış, değerli hediyelerle İstanbul'a dönüyordu.

0: Selam kara korsan. Bu kadar eğlendiğine göre işlerin iyi olmalı ha, ne dersin?
1: Selam Maria, hoş geldin.
0: Afiyet olsun kara korsan. Bakıyorum neşen yerinde.
1: Bir vurgun yaptık, onu kutluyorduk. Peki sen nerelerdeydin Maria?
0: Etrafı biraz dolaştım. Sicilya'ya kadar uzandım.
1: Güzel.
0: Selam çocuklar.
2: Selam.
0: Gelince de seni göreyim dedim. Çok özlemiştim.
1: Ben de seni özledim. Geç otur şöyle, karnın açtır.
0: Köstahlığı bırak, benden uzak dur.
3: Maria.
0: Ne istiyorsun?
3: Bir öpücük.
1: Yaşa şeytanın kızı Maria, yaşa! Hadi bakalım Vargas, erkekliğin ölmediğini göster herkese, hadi!
4: Hadi Maria, söyle Maria!
1: Maria, sakın mahcup etme beni!
0: Merak etme kara korsan!
4: Hadi Vargas, koçum benim, aslanım!
1: Kalk, kalk!
5: Hadi Maria! Hadi bakalım Vargas!
1: Çabuk kalk Maria!
4: Haydi Vargas, göster kendini!
5: Maria!
6: Osmanlı amiral gemisi geliyor kara korsan.
1: Osmanlı amiral gemisi mi? Tek başına mı? Donanma yok mu söyle?
6: Tek başına.
1: Ha! Bu iyi işte. Yeter! Kesin artık. Bırakın birbirinizi yemeyi. Beklediğimiz fırsat çıktı. Osmanlı amiral gemisi ziyaretimize geliyor. İçi tıklım tıklım altın ve mücevherat dolu. Anladınız mı? İçinizde kana susuyan, Türk kanı içmek isteyen varsa kana kana içsin bu gece.
4: Hurra!

0: Ne zamandan beri bu anı bekliyordum. Nihayet elime düştün Yunus Paşa. Yelkenler fora! Yelkenler fora!
1: Yelkenler fora!
2: Yelkenler fora!
1: Yelkenler fora!
3: Hadi çabuk olun!
0: Çabuk olun!

chavo, va chavo. Nihayet bir gemimiz oldu Largas. Maria.

0: Hünkârım, Karakorsan adıyla maruf kafir, kaptanı derya gemisini basıp Yunus Paşa'mızı esir almıştır.
1: Bu ne iştir vezirlerim? Bu ne küstahlıktır? Bu gafil köpekler cihanı titreten gücümüzden habersiz midirler?
0: Emir ferman buyurulduğu takdirde Karakorsan üzerine bir donanma çıkaralım hünkârım.
1: Donanmaya ne gerek var? Bu işin üstesinden gelecek zorlu bir yiğidim var benim. Kara Murat, senden bir hizmet bekleriz.
2: Yolunuza canım fedadır sultanım.
1: Kaptanı derya gemisi Kara Korsan tarafından zapt edilmiştir.
2: Duydum sultanım.
1: Yunus Paşa'mız küffar eline esir düşmüştür. Sakız Adası Prensi Nikola Kara Korsan'ı himaye edermiş.
2: Emredin, üzerine hemen gideyim.
1: Devletimizin gururu olan gemimizle paşamızı kurtarıp Kara Korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
2: Buyurunuz başım üstüne sultanım.
1: Al, bu da fermanımızdır. Yanına seçtiğin adamları alırsın.
2: İstemez sultanım, hayır duanızla kılıcım bana yeter.
1: Yolun açık olsun yiğidim.
3: Yelken indir, sancak alabanda! Hadi! Sallanmayın! Daha hızlı! Daha çabuk! Durmayın! Sallanmayın! Miskinler! Okay.

Şuraya bak Maria! Türklerin öldürdüğü babanın intikamını alıyorum onlardan. Kolumun bedelini ödettiriyorum Türklere. Yeryüzünde bir tek Türk kalmayıncaya kadar bu kanlı savaş devam edecek.

0: Anam benim. Anam. Oh. Anneciğim.
1: Kim öldürdü bu zavallıları?
0: Kara kursanım.
1: Gel bakayım.
0: Anneciğim benim.
2: Buyur Kara Murat. Ziyaretinle bize şeref verdin. Seni konağımızda görmek bizi çok sevindirdi.
1: Sağ ol Yakup Bey'imiz. Sultanımızın emir ve fermanlarıyla geldim. Yardımlarınıza ihtiyacım var.
2: Emret Kara Murat. Her türlü yardıma hazırım.
1: Kara korsanı arıyorum. Nerede bulurum onu?
2: Bunu hiç kimse bilmiyor. Bizim de onunla görülecek hesaplarımız var. Fakat bir türlü izini bulamıyoruz. Yalnız 4 adamını ele geçirdik. Şu anda zindanda tutuklu bulunuyorlar. Fakat onları konuşturmak mümkün olmadı. İnsan değil, sanki birer duvar.
1: Beni de zindana atmanızı istiyorum.
2: Nasıl?
1: Tıpkı bir suçlu gibi. Onların arasına karışır, kaçmalarına yardımcı olursam güvenlerini kazanırım o zaman. Böylece kara korsana ulaşmayı düşünüyorum.
2: Anlıyorum. Allah yardımcın olsun.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Anlaşılan seni fena dövmüşler.
2: Kemiklerimi kırdılar.
3: Suçun ne senin?
2: Bir kavgada 5 Türk'ü öldürdüm. Ama buradan çıkınca teker teker hepsini geberteceğim.
0: Nasıl yapacaksın bunu? Bu zindandan ancak ölün çıkar.
2: Merak etmeyin. Daha ölmeye niyetim yok. Nasıl olsa kaçıp kurtulacağım buradan.
3: Kaçacak mısın? Nasıl?
2: Bir planım var.
3: Bizi de kaçırır mısın?
2: Olur, birlikte kaçarız.
4: İsmin ne senin?
2: Antonio.
3: İspanyolsun öyleyse.
2: İspanyolum, evet.
4: Şu kaçış planını anlatsana bize.
2: Yarın gece nöbetçiler değiştikten sonra görürsünüz.

0: Şerefe arkadaşlar!
1: Kurtulmamızın şerefine!
2: Bizi zindandan kurtaran arkadaşımız Antonio'nun şerefine!
1: Arkadaşımız değil, kardeşimiz Antonio'nun şerefine!
0: Meyhaneci bizim geç kaldı!
3: Buyurun beyzadem!
0: Şimdi de Denizler Kralı Kara Korsan'ın şerefine içelim!
1: Reisimiz Kara Korsan'ın şerefine içiyorum!
4: Denizler Aslanı Kara Korsan'ın şerefine içelim!
5: Türklerin anasını ağlatan Kara Korsan'ın şerefine!
0: Kara Korsan'ın karargahı buradan çok mu uzak acaba?
1: Tam bir günlük yolda!
6: Şeytanın bile aklına gelmeyecek
4: bir yer! Bu adanın en yüksek tepesinde!
5: Ben söyleyeyim! Sana ben onun yerini söyleyeyim arkadaş! Bak, nehrin 10 fersah ilerisinde!
0: Oh!

0: Kimsin sen?
1: Adım Antonio. Hayatı denizlerde geçmiş bir serseriyim.
0: Ne arıyorsun burada?
1: Yabancı sayılmam, senyorita. Arkadaşlarınızı getirdim size.

0: Masologa
1: galiba. Öldüyüz biz be! Öldüyüz!
2: Kara korsanın huzurundasınız. Çabuk kalkın ayağa!
3: Kara korsan!
4: Koca reis! Kusura bakma koca reis! Biraz fazla kaçırdık da!
2: Bu adamı tanıyor musunuz?
4: Hangi adamı?
3: Antonio!
4: Bizi zindandan kurtaran aslan!
3: O bir kahramandır! Bir kavgada tam 5 Türk'ü öldürdü!
5: Neresi kahraman bunun? Onu gözüm tutmadı reis!
2: Sen ne dersin Maria?
6: Bana kalırsa böyle gözü pek denizcilere ihtiyacımız var.
2: Bizim aileye katılmak ister misin?
7: Memnuniyetle senyor, bu benim için en büyük şereftir.
2: Pekala, işe alındın. Yalnız dikkat et! Eğer hizmetinden memnun kalırsam seni mükafatlandırırım. Ama bir falsonu yakalarsam yüreğini söküp kan camın ucunda kızartırım, bilmiş ol.
7: Sizi böyle bir zahmete sokmayacağım senyor.

0: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
1: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
0: Ateş! Bütün toplar ateş! Ateş! Ateş! Ateş! Ateş! Ateşe devam! Çıkartın yağlı paçavraları. Çengelleri hazırlayın. Orsa Tramona. Yelkenler Mayla. Aganta, İskele Rampa. Vurun, saldırın, vurun, kırın, yıkın, parçalayın. Hadi aslanlarım, hadi korsanlarım. Yağlı paçavraları tutuşturun.
3: Oh!

好好好

0: Genç, güzel ve sağlıklı esirler. Bunlar bize çil çil duka altını getirecek. İyi bir iş başardık Maria.
1: Koca reis, izin verirsen bu savaşta hayatımı kurtaran Antonio'ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
2: Rica ederim Signorita, teşekkür edemez.
0: Benim de gözümden kaçmadı. Gerçekten bir kahraman gibi savaştın. Seni tebrik ederim. Ganimetten benden sonra en büyük payı sen alacaksın.
2: Sağ olun Signor. İltifatlarınızla bana şeref veriyorsunuz.
0: Bunu fazlasıyla hak ettin. İşte arkadaşlar, ben gemimde Antonio gibi korsan isterim. Hepiniz birer Antonio olmaya bakın. O zaman bize bu denizlerde ne Venedik dayanır ne de Osmanlı donanması.
3: Allahu Ekber, Allah.

0: Seslerinden bile nefret ediyorum. Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor. Türkler öldürdü onu. İçimde onlara karşı sönmeyen bir kin var. Elimden gelse bütün Osmanlı ülkesini kılıçtan geçirirdim.
1: Hep kin ve nefretten bahsediyorsun Maria. Kendine intikam duygusuna öylesine kaptırmışsın ki... ...kalbinde sevgiye yer kalmamış. Oysa sen çok güzel bir kızsın.

0: Boşuna mı besliyoruz sizi? Uyumayın!
1: Hadi durma!
2: Beni dinleyin çocuklar, limana gidiyoruz. Bu gece zaferimizi kutlayacağız.
3: Hurra! Hurra!
4: Kalbinde sevgiye yer kalmamış Maria. Oysa sen bir genç kızsın. Hem de çok güzel bir kız.

0: gece hazır olun. Bu gece hazır olun. Bu gece.
1: Bu gece.
0: Bu gece.
2: Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme.
3: İşte onu yapamaz ana. Boşuna çeneni yorma.
4: Ben abime kefilim. Söz verirse tutar.
3: Eve gelince hemen perdeleri kapat. Sakın unutma.
4: Unutmam.
5: Zehra Hanım nasıl?
3: Çok iyi. Herkesin selamı var.
5: Aleyküm selam.
6: Bu seferki kız kim?
7: Tanımıyorum.
4: Bizi görmüşler Engin. Buluşmasak iyi olur.
8: Bize kimse karışamaz.
4: Ben sahipsiz değilim Engin.
9: Adı İpek. Lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuklu.
10: Nedir bu ya?
11: Gecekondu yıkım bildirimi.
6: Kızı benim oğluma verme.
3: Gecekonduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
6: Hayır. O iş başka, bu iş başka.
7: Yeni mi elbisen?
4: Evet.
6: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
11: Parayla beni korkutamazsın baba.
4: Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor.
11: Şey, barıştık.
4: Yani baban kazandı. Sevindim.
12: Derdim dünyadan büyük. Yarın 13.45'te TV4'te.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüzbinlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Şoka gidelim.
3: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
10: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
11: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
12: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
14: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
15: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
16: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
1: tam bir boş,
2: kirlere geçit yok, zorlu leklere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
3: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atış.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.

0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
6: Nasıl yetişiyor mu bana?
7: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
9: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava atacağız mı buraya daha?
6: Eyvah yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

varan parampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tiketimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
5: He.
6: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
7: Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya.
8: Burası medeni değil mi?
9: İnsan iyi bir işte bulsa, başka bir toplumun içinde daima yabancı olarak kalır.
7: Çok güzel bir afiş, epey ilerledin bu işte.
9: İlim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur. Bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir.
7: Kızınız bir rahatsızlık geçirdi.
10: Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok.
7: Sana kal demek için.
9: Kalamayacağımı biliyorsun.
11: Ebediyen yas tutamayız. Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur.
7: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim.
12: Memleketim. Yarın 16.15'te TV4'te.
13: Arkadaşlar. Biraz beni dinleyin. Beni dinleyin. Antonio bundan sonra benim sağ kolumdur. Anlaşıldı mı sağ kolum? Onu ikinci kaptan tayin ettim gemime. Şerefine Antonio.
14: Sağ olun sinyor. Bana şeref verdiniz. Şerefinize arkadaşlar.
15: Şerefine Antonio. Şerefine.
16: Şükür.

0: 是
1: 就是那到了一个小时哇妈妈都来讲这事哈哈哈哈
2: Arkadaşlar nerede kaldı bizim Maria?
3: Merak etme neredeyse geliyor.
4: İşte geliyor. Şu Maria'ya bakın nefis nefis.
2: Arkadaşlar bizim Maria bayağı kadın olmuş.
4: Yaşa Maria!
2: Yaşa Maria!
4: Şahane şahane.
2: Başka yerde görsem tanıyamayacaktı.
4: Doğrusu bende.
2: Yaşa Maria.
4: Maria bak.
2: Yaşa Maria.
4: Maria bak. Şu güzellik, şu endamı var. Nefis, nefis.
5: Señorita.
2: Yaşa Maria.
6: Kesin gürültüyü! Susun dedim!
7: Saygıyla Signorita'yı selamlayın. Güzelliğiniz ve zarafetiniz karşısında insan ne söyleyeceğini şaşırıyor.
8: Teşekkürler ederim Signor Antonio.
9: Vay anasını! Bizim ikinci kaptan kibar adammış. Kadınlarla nasıl konuşulacağını biliyor.
7: Emrinizdeyim Signorita. Signorita'ya saygıda kusur etmek cesaretini gösteren kim olursa olsun bundan sonra karşısında beni bulacaktır.
9: Signorita?
10: Şu kendini beğenmişe bakın. Maria'nın koruyucusu kesildi. Sen önce kendini koru züppe.
7: Yanılmıyorsam adınızı söylediniz. Benim adım da Antonio.
10: Sen kanına

0: Kalkıyorum sana.
1: Ne olursun bağışla beni. Öldürme. Öldürme.
2: Señorita.
3: Yaşa Antonio.
0: Hadi arkadaşlar, hep beraber Antonio'nun şerefine içelim.
4: Antonio'nun şerefine.
5: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Antonio. İncinen gururumu kurtardı. Benim için hayatını tehlikeye attın, ölebilirdin.
2: Hayatımın ne önemi var? Senin için her zaman seve seve ölürüm Maria.
5: Sen bu gemiye ayak bastığından beri bende çok şey değişti Antonio. Kendimi ilk kez bir erkek karşısında bu kadar zayıf hissediyor, utanıyorum.
2: Utanmana gerek yok Maria. Aşk Tanrı'nın insanlara ihsan ettiği en büyük lütuftur. Elimizde olmayarak bizi birbirimize iten duygularla gurur duymalıyız. Seni seviyorum Maria. İyi geceler.
5: İyi geceler.

0: Hızır gibi yetiştin Kara Murat.
1: Gemide de kimse yok paşam.

0: Dışarı koy da!
1: Hey nöbetçiler! Nöbetçiler diyorum! Nöbette uyudunuzsa gösteririm size! Kalk be!
2: Ölmüş bu!
3: Kara korsan, kapana kısıldın!
1: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar! Yetiş Antonio, neredesin?
4: Geldim!
1: Antonio, ne oluyorsun?
4: Antonio değil, Kara Murat!
1: Kara Murat mı?
2: Bırakın kızı!
5: Antonio nerede kara korsan?
2: Antonio öldü Maria.
5: Öldü mü? Kim öldürdü?
2: Onu Kara Murat öldürdü.
6: Alçak, sahtekar! Hepimizi aldattın, seni geberteceğim! Kalleş köpek! İhanetin yanına kalmayacak! Derini yüzdürüp seni köpek balıklarına yedireceğim! Bırak beni! Bırak diyorum! Bırak!
1: Bir gün bu yaptıklarını ödeteceğim, unutma Kara Murat!
6: Sen kim oluyorsun da beni sırtlıyorsun? Bırak! İkiyüzlü!
2: Sen benim emirlerime itaat etmek zorundasın, çünkü kölemsin. Hazırlan, bu gece koynuma alacağım seni. Bakalım buna değer misin?

0: Eskiden yırtıcı bir kaplandım. Şimdi uslu bir kedi oldum. Bu halin daha güzel Maria.
1: Ama senin esirin.
0: Benim esirim değilsin. Seni seviyorum.
1: İnanayım mı?
0: Evet, seni seviyorum. İlk limanda indireceğim seni. Beni öldürebilirdin. Sana en yüce duygulardan biri aşk derken yanılmamışım. İyi geceler Maria.

0: Çok yoruldunuz paşa hazretleri, istirahat buyursanız.
1: Forsalık beni paslandırdı. Açık ve temiz havaya hasret kaldım. Sen gidip yat, geminin kumandasını bana bırak.
0: Emir, kumanda sizindir, izninizle.
1: Hayırlı geceler Karamurat.
0: Hayırlı geceler paşa hazretleri.

0: Gemi Osmanlılara geçti. Kara korsanlı adamları esir düştüler. Onları kurtarmak için yardımlarınızı diliyorum majeste.
1: Merak etmeyin senyorita, onları kurtaracağız. Kumandan Alvarez, derhal donanmayı hazırlayıp hareket edin. Düşmanı Gelibolu'ya varmadan yakalamalıyız.
2: Emredersiniz majeste.
0: Majesteleri izin verirlerse ben de bu savaşa katılmak istiyorum. Alınacak bir intikamım var.
1: Katılabilirsiniz senyorita. Size iyi şanslar diliyorum.

0: Üzerimize geliyorlar. Düşman sayıca üstün. Saldırıp aralarından geçebiliriz. Rüzgar uygun esiyor. Yalnız...
1: Yalnız ne Kara Murat?
0: Hünkârımızın fermanı gereğince sizi sağ salim İstanbul'a götürmem gerek. İzin verirseniz sizi bir kayıkla karaya çıkarayım. Savaş bu. Gemimiz batabilir.
1: Sen beni düşünme. Takdir-i ilahi neyse o olur. Öleceksek beraber ölmeliyiz. Bir Osmanlı savaştan kaçmaz. Kumandayı sen al.
2: Orsat Ramoğla! İskele Alabanda! Bütün toplar ateşe hazır olsun. Sancak Alabanda!
3: Sancak Alabanda!
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun!
3: Bütün toplar ateşe hazır olsun!

0: Kurtulduk reis.
1: Kurtulduk.

0: Merak etme Paşa Hazretleri, senin kılına bile dokunmayacağız. Çünkü senin hayatına karşılık sultanından muazzam bir fidye isteyeceğim. Sana gelince Kara Murat, ölümlerden ölüm beğen bakalım. Söyle nereden başlayayım, gözlerinden mi, burnundan mı yoksa gırtlağından mı? Önce derini yüzdüreceğim, leşini de köpek balıklarına atacağım. Nasıl, beğendin mi bu saydıklarımı? Beğendin mi?
1: Dur reis! Onun için daha güzel bir ölüm düşünüyorum. Onu canlı canlı bir ipin ucunda sallandıralım. Güneşin altında susuzluktan ve açlıktan damla damla can versin.
0: Aferin Maria, bunu iyi düşündün. Gözlerimin önünde damla damla yürüyerek can vereceksin. Ayaklarından asın! Bak, bak, bak!

Benden nefret ediyor. Benim hayatımı kurtarmıştın. Gitmene göz yumuyorum. Sana boşluk almak istemem. Gözüm görmesin seni, git buradan. Defol git, bir daha da karşıma çıkma.

0: Kom al din biraz.
1: Reis. Reis.
2: Reis Kara Murat kaçtı.
3: Ne? Kaçtı mı?
2: Maria iplerini kesip salıverdi onu.
3: Maria ha? Ben şimdi gösteririm ona.
0: Çabuk olun!

0: Seni bir köpek gibi öldüreceğim. Sen bir Türk'e yardım ettin. Bu ihanetini ödeyeceksin. Yunus Paşa ile ganimeti Şatoya nakledelim. Paşa kalenin zindanlarında daha emniyette olacaktır.
1: Haklısınız. Prens hazretleri buna çok sevinecekler.
2: Şu anda Sakız limanına gidiyorlar. Yunus Paşa gemide esirdir. Ne bahasına olursa olsun onu kurtarmam gerek.
3: Elimden gelen yardımı yapmaya hazırım.
4: Majeste, size bu ganimetleri bağlılığını belirtmek için kara korsan gönderdi. Majeste, bu da Osmanlıların en büyük amirali.
5: Bir hükümdarın huzurunda bulunuyorsun. Diz çöküp beni saygıyla selamla.
6: Ben dünyanın en büyük hükümdarı Yüce Efendim Fatih Sultan Han'dan başka hiç kimsenin önünde eğilmem.
7: Yere yıkın bu köpeği!
5: Yalnız sana değil, bütün Türklere eğilmesini öğreteceğim. Sultanına çizmelerimi öptüreceğim, çizmelerimi! Atın bu köpeği zindana!
8: Buna karşılık Fatih'ten fidye olarak bir hazine isteyeceğim. Yoksa bu saygısızlığını ona hayatıyla ödetirdim.
1: Çok haklısınız Majeste.
8: Bu gece kara korsanın şerefine büyük bir şenlik tertip edilsin. Kendisini sarayımda ağırlayacağım.
1: Emredersiniz Majeste.

Thank you.

0: Yunus Paşa nerede?
1: Paşa'yı kaleye götürüp zindana attılar.
0: Ya kara korsan?
1: Şatoda, şerefine verilen ziyafette. Sizi oraya ben götürebilirim. Gizli geçitleri biliyorum.

0: Dostlarım, beni dinleyin. Bütün gemilerimi kara korsanın emrine verdim ve onu donanmamıza baş amiral tayin ettim. Bunun devletimize uğurlu olmasını dilerim.
1: Teşekkür ederim majeste. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Akdeniz'de kuş uçurtmayacak, Türklere göz açtırmayacağım. Oğluk gibi Türk kanı dökeceğim. Söz veriyorum, oğluk gibi Türk kanı dökeceğim.
2: Yaşasın kahramansın! Yaşasın kahramansın!
0: Kadehimi kara korsanın şerefine kaldırıyorum.

Hey!

Türkleri mahvetmemizin şerefine şimdiden içiyorum majeste. Şerefe. Şerefe. Şerefe. Şerefe.

0: paşam.
1: Yine Hızır gibi yetiştin.
0: Tez gidelim buradan paşam. Gidelim paşam.
2: Hadi bakalım Fatih gelsin de paşasını bizim elimizden alsın.
3: Elma. Buyurun.
4: Teşekkürler.
0: Çabuk gidin siz, gelenler var.
5: Siz Maria ile gemiye gidip harekete hazır olun Paşa Hazretleri. İzin verirseniz benim görülecek önemli işlerim var.
1: Peki Kara Murat. Seni gemide bekleyeceğiz. Allah'a emanet ol.
6: Dikkatli ol Kara Murat.
5: Merak etme Maria.
7: Majesteleri dansa müsaade ederler mi?
8: Hay hay.

0: Fena.
1: Görüyorsun.
0: Demek gemilerimi sen yaktın.
1: Başka kim olabilir?
0: Seni geberteceğim. Gemilerimi nasıl yaktınsa ben de seni öyle yakacağım.

Uit! Ja!

0: mı? Hadi ne duruyorsun, öldürsene beni! Öldür, hadi!
1: Acele etme, her şeyin sırası var! Kalk!
2: Mora'ya gidiyorum. Orada neler döndüğünü öğrenmem gerek.
3: Siz kimsiniz?
4: Mora'nın yeni valisi.
3: Osman'ın
5: adalet ve huzuru sağlayacak mısın?
6: Biz zaten zindanda yaşıyoruz vali hazretleri.
4: Kim bu kız?
7: Eski vali Yunus Bey'in kızı.
5: Halkı hükümet arayla kışkırtmışsın. İşte sizin adaletiniz bu.
8: Kara Murat halk için, bizler için savaşan bir kahraman.
4: Sağ ol Kara Murat.
9: Vali Kara Murat mıdır yani?
5: Belki de. Olamaz.
9: Kara Murat benim.
4: Yakalayın!
10: Kara Murat Devler Savaşıyor. Yarın 18'de TV4'te.
11: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
12: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüzbinlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
17: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour.

0: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
2: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
4: Şoka gidelim.
5: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Şoka gidelim.
3: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bizim odada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
3: Okullar açılıyor.
2: Evet. Okul masrafları da gelecek.
4: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
5: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan.

0: Namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
2: Gelinliğini kendin seç.
3: İyi yolculuklar Ümran.
4: Teşekkür ederim dayıcığım.
5: Niye dönmüyor Asım amca?
6: Kaptan Murat.
3: Merhaba delikanlı.
6: Onu bulacağım Asım amca.
3: Bir şeyiniz yok ya?
6: Hayır.
3: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
7: 5 saattir bekliyorum.
6: Bunun için maaş alıyorsun.
8: Alev alev birazdan TV4'te.

0: Beni burada bırakma. Ne olur yapma. Ne olur gitme. Hayır, öldürme beni. Öldürme beni.
1: Gitti gemilerim. Gitti, gemilerim gitti. Ne duruyorsunuz? Koşun, bir şeyler yapın. Koşun!
2: Mutlaka gelecektir.
3: Karan Murat.
2: Sağ ol evlat, büyük bir iş başardın.
1: Sadece vazifemizi yaptık Paşa Hazretleri. İzin verirseniz hemen hareket edelim.
2: Haklısın evlat, yolcu yolunda gerek. Vira bismillah!
4: Vira bismillah! Gelkenler para! Gelkenler
5: para! Top başına! Kırık taşırmak top başına! Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, yeri püryan, meydanı şehadetle Allah yoluna revan. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Kadir'den korkmadı, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezda. Ruhun açık olsun ey Serdar-ı Mücahit. Hüda kılıcını keskin etsin, ömrünü gün gibi bedi. Mahri alemi hoşnut ettin. Hakk'a zayi ekberin etsin mübarek ve sayı.

0: Niçin kızdığını söyle bari.
1: Gözümün önünde karıyı öpüyorsun. Ben görmeden ne haltlar yiyorsun kim bilir.
0: Günahımı alma. Kadın beni öptü Alev.
1: Sen kadını, kadın seni öptü. Ortada bir öpüşme olayı var.
0: Alevciğim, kadın da beni kötü niyetle öpmedi. Bunlar Avrupalı, bu olaylar normal.
1: Yok arkadaş, ben Anadolu'yum. Benim erkeğimi kimse öpemez.
0: Sanki zina halinde yakalamış gibisin be Alev.
1: Daha ne olsun, bitti bu iş. Yollarımız ayrılıyor. Ben senin derdinden verem olamam arkadaş.
0: Alev, bekle beni! Alev, dinle beni! Ben suçsuzum, masumum! Turist karı aniden öptü beni. Bu kadar niye kızdın anlamadım. Alev! Ayrıca gayet turizme hizmet değil mi ha?
1: Turiste hizmet ha? Erkek turistler de var oğlum. Ben de hizmet edeyim mi? Ha?
0: Lafını bil Alev. Öldürebilirim seni. Hele birine yaklaş da göreyim.
1: Ne yaparsın yani?
0: Önce herifi parçalarım sonra da seni.
1: Seni öpen karıyı sonra bulurum. Ama sen buradasın. Domuz seni. Domuz!
0: Öldüreceksin kız. İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
1: Ya insan sevdiğinin üstüne gül koklar mı?
0: Dur, Alev, tepem.

0: Atıyor ama ha.
1: Ne o yani, dövecek misin?
0: Bir erkek karısını döver de sever de.
1: Ben senin karın değilim.
0: Olacaksın. Beyaz gelinliğini giyeceksin. Seni kollarımda taşıyacağım odamıza.
1: Seni suçladığımı sanma. Ben de istedim. Senin olduğum için de mutluyum.
2: Gemicinin karısı yarı dul sayılır Alev. Aklını başına topla.
3: Baban çok doğru söylüyor yavrum. İkimiz de senin iyiliğini isteriz. Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Para her şey demek değil ki anne.
2: Bu zamanda her şey demek kızım.
0: Sana çok şey borçluyum Asım amca.
4: Sen bana rahmetli babanın yadigarısın oğlum.
0: Sağ olun. Şimdi yengemle sana bir hayırlı iş daha düşüyor amca. Alev'in ailesiyle konuşun.
4: Acele etme. Alev'in babası aksi adamdır ama çok namusludur. Onu bir yumuşatayım önce, sonra yengenle gider Alev'i isteriz.
0: Çok yaşa Asım amca.
4: Hadi bakalım, güzel günlere. Ne oldu Hasan, kaza mı?
5: Yok Asım baba, kaptan kalp krizi geçirmiş. Şahin Bey'in yatının kaptanıymış.
4: Nereye götürüyorlar?
5: Şahin Bey'in özel helikopteriyle İstanbul'a götüreceklermiş.
4: Şanslı kaptanmış. Çünkü Şahin Bey gibi bir patronu var.
0: Kim bu Şahin Bey?
4: Ülkenin en zengin adamlarından biri. Nah, yatı da orada. Bunun gibi kaç tane yatı, gemileri var.
0: Güzel tekne, şahane.
4: Çok bakma evlat, sonra benim enkazı beğenmeyeceksin.
0: Olur mu dayı? Senin teknen benim ilk göz ağrım.
4: Onun mektebi yok koçum, ustasından ders alacaksın. Ne geldi?
6: Dört çağır.
4: Mars oldun bekçiyi çağır.
1: Burada bir Asım kaptan varmış.
4: Buyur kızım, benim.
1: Bana sizi tavsiye ettiler. Buralara Asım kaptandan sorulur dediler.
4: Estağfurullah. Derdin ne kızım?
1: Ben Şahin Bey'in genel sekreteriyim. Kaptanımız hastalandı. Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
4: Bakarız. Yolculuk nereye?
1: Barcelona'ya. Yaklaşık 4 ay sürecek. Maaş dolgundur.
4: Mesela ne kadar?
1: Aylık $3000.
0: Büyük para. Liraya vur, yaklaşık 1 milyon eder. 4 ayda 4 milyon.
4: İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Oğlum, işte düğün parası da, çeyiz parası da çıktı demektir.
0: İyi ama 4 ay az zaman mı? Yok be dayı, bana göre iş değil bu.
4: Manyak mısın sen oğlum? Bu şans kaçırılır mı? 4 ay nedir ki?
0: 4 ay ayrılık demektir. Özlem demektir. Dayanması kolay mı? Alev de gitmemi istemez zaten.
4: Alev senin gibi akılsız mı be? Var mısın iddiaya? Gitme derse, nah şu bıyıklarımı keserim.
1: Asım amca bıyıklarını kesmesin. Gitmeni gerçekten istiyorum Murat.
0: İstiyorum diyorsun ama gözlerin şimdiden ıslak ıslak.
1: Sevinçten olamaz mı? Gidişini ayrılık kabul etmiyorum ki. Yeniden kavuşacağız.
0: Haklısın. Para bakımından rahat edeceğiz. Düğünümüzde, evimizde hiç eksiğimiz kalmayacak.
4: Kaptanınız hazır kızım.
1: Merhaba, adım Ümran.
0: Murat.
1: Lisan?
0: İngilizce.
1: Çok iyi. Seyahat Şahin Bey'in yabancı ortakları için tertiplendi. Umarım onları memnun ederiz. Sözleşmeyi hazırladım. Boşluğa adınızı soyadınızı yazın ve imzalayın. Bu da bir aylık tutarında avansınız.
0: Teşekkür ederim. Hareket ne zaman?
1: Pazar günü saat 15.30'da.
0: Nişan yüzüğü istiyorum. Var mı?
7: Var efendim. Hem de çeşit çeşit.
0: Sevgilimin boyu posu sana uygun. Parmağına takar mısın?
7: Takarım.
0: Çok yakıştı. İstersen çıkartma.
7: Çıkartmam.
0: Üzüleceksen gitmem bak.
1: Hayır, üzülmeyeceğim, söyle.

0: Dönüşümde limanda oldum. Yuvamızın penceresinde bekler gibi bekle beni. Döneceğim gün belli zaten.
1: O gün ikimizin de bayramı olacak Murat.
0: Yalnız bayram mı? Düğün davullarımız vuracak o günün gecesinde.

0: Seyahatten memnun musunuz kaptan?
1: Çok güzel. Her şey çok güzel.
0: Pire limanına ne kadar kaldı?
1: 60 mil kadar. 2 saate varmaz limana demir atarız hanımefendi.
0: Bundan sonra bana Ümran diye hitap edebilirsin kaptan.

0: Doya doya ağlamak istiyorsan hiç yanına gelmeyeyim.
1: Ayrılığa alışamadım Asım amca.
0: Gemicinin arkasından ağlamak iyi değildir kızım. Gözyaşları fırtına olurmuş.
1: Allah korusun. Tamam, bir daha ağlamayacağım.
0: Ah, aferin.

0: Bir saniye Şahin Bey. Ümran Hanım geldi.
1: İyi günler dayıcığım. Nasılsınız? Bizim yolculuğumuz çok iyi geçiyor.
2: Misafirler memnun mu? Benim yokluğumu belli etmeyin.
3: Merak etmeyin, her şey yolunda Ahlet.
2: Tarafımdan tebrik et. Sizi Pire Limanı'nda Atina temsilcimiz karşılayacak. Orada her türlü ihtiyacınız karşılanacak. İyi yolculuklar Ümran.
1: Teşekkür ederim dayıcığım. Sizi çok özledim. Hoşça kalın.
0: Şahin Bey yeğeni olduğun için mi seni genel sekreter yaptı?
1: Hayır, başarılı olduğum için. Tevazuya gerek yok kaptan. Tuttuğumu koparırım.
4: Kocana müjdeyi verebilirsin kızım. Anne olacaksın. 1,5 aylık hamilesin.

0: Şahin Bey yeğeni gibi değil, kızı gibi sever beni. Babam ve annem trafik kazası geçirdiğinde almış büyütmüş. Yabancı ülkelerde okudum. 3 lisan öğrendim. Dayımın sayesinde her şeye sahip oldum. Hayal ettiğim her şeye kavuştum. Tek eksiğim sevgiydi, aşktı. Onu da sen verdin bana.
1: Hanımefendi, Şahin Bey sizi arıyor.
0: Merhaba dayıcığım.
2: Ömran merhaba. Nasıl gidiyor yolculuk?
3: Her şey istediğiniz gibi geçti dayıcığım. Seyahat programımız yarın Marsilya limanında sona eriyor.
2: Mr. Johnson'un Türkiye'ye turistik yatırım konusunda düşüncesi ne?
0: Akdeniz'in tüm sahil şeridi ve yat limanlarını gördükten sonra Ege sahillerimizi bir cennet olarak belirtti ve sizinle bu kıyılarda ortak yatırım yapmaya karar verdi.
2: Çok güzel. Bu işin üstesinden geldiğin için seni tebrik ederim.
3: Tuttuğumu koparmasını bana sen öğrettin dayıcığım.
2: Ümran, Marsilya'da misafirleri yolcu ettikten sonra sen uçakla İstanbul'a dön. Şinasi Kaptan iyileşti. Bugün onu uçakla Marsilya'ya gönderiyorum.
0: Şinasi Kaptan geldiğine göre müsaade edersen dayıcığım, Murat Kaptan da uçakla İstanbul'a dönsün.
4: Tabii olabilir. Hem sana refakat eder.

0: yine dönmüyor Asım amca. Demek ki başına bir şey geldi.
1: Kötü haber tez gelir yavrum. Hadi yürü evine git. Baban bu vaziyetini görse daha mı iyi? Hadi gel.

0: Hoş geldiniz dayıcığım.
1: Sen de hoş geldin. Özledim seni. İyi gördüm seni. Bu gezi yaramış sana ha.
0: Gezi mükemmeldi dayı. İş ortaklarınız çok memnun kaldılar. Sonsuz teşekkürlerini size iletmemi söylediler.
1: Aferin sana. Bu işi becerdin.
0: Kaptanın da yardımlarını belirtmem gerek dayı.
1: Bulduğun kaptan işe yaradı demek ha?
0: Dayıcığım, hem de nasıl yaradı? Anlatmakla bitmez.
1: Anlatmayı boş ver. Getir bana demiştim şu kaptanı.
0: Dayım seninle tanışmak istiyor.
2: Ben de tanımayı çok isterim. Methili ve ismini o kadar çok duydum ki senden.
0: Hayatta en çok dayımı severdim. Ama dayım duymasın, senin sevgin onunkinin önüne geçti Murat.
2: Beni ve kendini bu kadar şartlaman doğru değil. İlişkimizi daha mantıklı düşünmeliyiz.
0: Seninle benim beraberliğimizden daha mantıklı ne olabilir Murat?
2: Sana anlatamıyorum İmran. Benim gitmem gerek.
0: Neden? Daha önce evli olmadığını söylemiştin.
2: Evli değilim, doğru.

0: Ama Bodrum'da sorumluluklarını yüklendiğim kişiler var.
1: İyi o zaman. Birlikte dönelim Bodrum'a. Kısa da olsa senden ayrılmaya dayanamam Murat.
0: Beni zor durumda bırakıyorsun.
1: Önce dayımla seni tanıştırayım. Sonra münakaşamıza devam ederiz.
2: Yaklaşık iki hafta sonra denize indirebiliriz.
3: İşi hızlandırın.
2: Emredersiniz efendim.
3: Bir saniye beyler.
1: Sizi tanıştırayım, Kaptan Murat.
3: Merhaba delikanlı, seni tanıdığıma sevindim.
0: Sağ olun.
3: Yeğenim senin iyi bir kaptan olduğunu söyledi.
1: Hem de çok tatlı bir insan. Senin de ondan hoşlanacağından eminim dayıcığım.

0: Murat'tan dediği gün dönüyor.
1: Zıplama kız, heyecanlanma.
0: Ay, elimde değil Asım amca. Hadi gel, onu karşılamaya gidelim.

0: Hoş geldin kaptan. Bizimki teknede mi?
1: Sizinki kim?
2: Murat kaptan.
1: Tekneyi Marsilya da bana teslim etti. Kendisi uçakla döndü. İyi günler.
2: Bir şey oldu muhakkak. Başına bir dert mi geldi acaba?
0: Sus bakayım. Hemen kötüye yorma. Belki yeni bir iş vermişlerdir.
2: İnşallah Asım amca. İnşallah. Gitmek bu kadar kolay mı? Ben ne olacağım? Sana kendimi her şeyimle verdim.
3: Seni ben mi zorladım? Vaatlerde mi bulundum?
2: Niçin başladın öyleyse? Kullanılmış bir mendil gibi atamazsın beni. Dur Murat! Şu kapıdan çıkarsan vururum seni.
3: Saçmalama. Beni zorla tutamazsın.
2: Kalmanı istiyorum. Seviyorum seni. Gidersen seni öldürürüm Murat.
3: İkimiz de kararlıyız demek ki. Hoşça kal Ümran.

0: Durumu nasıl?
1: Hala kritik Şahin Bey. Ameliyat başarılı oldu. Şans diyelim. Kurşun kalbin çok yakınından girmiş.
0: Dışarıya göndermemi tavsiye eder misiniz?
1: Gerek yok Şahin Bey. Yaşama yüzdesi bir hayli yüksek.
0: Yaşamalı doktor. Yaşaması için ne gerekiyorsa yapılmalı.
2: Ümran'ın ilk sevdiği erkeksin kaptan. Onu niçin terk etmek istedin?
3: Gideceğimi biliyordu. Kalmam imkansızdı.
2: Ümran benim çok değer verdiğim bir insandır. Elimde büyüdü. Kızım gibi sevdim.

0: Yaşaması sana bağlı şimdi.
1: Doktorlar hayati tehlikeyi atlattığını söylediler.
0: Tekrar deneyecektir. Onu iyi tanırım. Yıkılan gururuyla yaşayamaz.
1: Ben ne yapabilirim?
0: Onu bırakma. Bak delikanlı. Yaşamım boyunca hiç kimseden bir şey istemedim. Aldım. Paramla aldım. Gücümle aldım.
1: Şimdi de almak istediğiniz ben miyim?
0: Hayır. Benim yeğenimi terk edebilen erkek parayla satın alınamaz. Bunu biliyorum.
1: Ümran için ben de çok üzülüyorum Şahin Bey.
0: Dürüst bir insan olduğuna inanıyorum senin. Vicdanına sığınmaktan başka çarem yok ne yazık ki. Ardında bir ölü bırakmak istiyorsan gidersin. Kalırsan Ümran'ı yaşatırsın. Karar senin.

0: Bu yaşlığın bir çılgınlık Tüğmen.
1: Evet, ama başaramadım. İkinci kez deneyeceğim. Sensiz bir hiçim ben. Sevgide gurur olmazmış. Yalvarırım beni bırakma.

0: Bu bekleyiş bitecek kızım.
1: Buldun mu? Geliyor mu?
0: Hiç aklımıza gelmedi yavrum. Murat kimin kaptanıydı? Şahin Bey'in değil mi?
1: Evet, onun yatıyla gidiyor.
0: Ben de şimdi tel çektim İstanbul'a. Böyle oldu dedim. Acele cevap bekliyorum.
1: Nerede olduğunu bilirler değil mi?
0: Bilirler.

0: Günaydın Mahmut dayı.
1: Günaydın yavrum.
0: Amma dalmışsın gazeteye. Önemli bir haber mi var?
1: Haber mi? Ne haberi? Hay Allah! Bana bir çay söyler misin yavrum?
0: Gazetede ne okudun Mahmut dayı?
1: Hiç canım gazete değil mi? Saçmalık işte! Hadi sen bana bir çay söyle yavrum.
0: Merak ettim. Şu gazeteyi verir misin?
1: İş saati şimdi, sonra okursun.
0: Şimdi okumak istiyorum.

0: Alev kızım.
1: Korkulacak hiçbir hastalığı yok. Meraklanmayın.
2: Allah'a şükür.
3: Bayılma huyu hiç yoktu doktor bey.
1: Normal sayılır ama bundan sonra dikkat etmesi lazım. Kızınız anne olacak çünkü.
2: Anne mi olacak?
1: Evet. Yaklaşık 4,5 aylık hamile. Geçmiş olsun.

0: mi?
1: Öz evladım saymıştım Murat'ı. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz.
0: Onu bulacağım Asım amca. Çekip vursan hakkındır yavrum. Ama elinden ne gelir ki? Tanrı onunla karşılaştırsın beni. Hesaplaştırsın.
1: Gitme. Kal be Alev. İşte ana sana, işte baba. Kızımız olursun.
0: Sağ olun. Taşıdığım kara lekeyle buralarda yaşayamam artık. İstanbul'a gideceğim.
1: Ne yaparsın İstanbul'da? Paran var mı?
0: Var Asım amca. Murat çeyiz parası, düğün parası bırakmıştı. Beni kullandı. Parasını da peşin vermiş oldum.

0: Tabii efendim. Rica ederim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun.
1: Şahin Bey'le görüşmek istiyordum.
0: Şahin Bey şu anda yoklar. Evlerindeler.
1: Ne zaman gelir?
0: Randevunuz yoksa boşuna beklemeyin. Şahin Bey'le randevusuz konuşmak imkansızdır. Alo, buyurun efendim. Şahin Holding. Yoklar efendim. Perşembe günü gelecekler.
2: İzin almak için neşeli bir günümü bekliyorsan işte sana fırsat Ümran. Balayına çıkabilirsin.
3: Sağ olun dayıcım. Murat'la henüz bir program yapmadık. Ayrıca Murat'ın iş durumu da belli olmadı.
2: İş durumu ne demek?
4: Herhalde yeğeniniz şu anda işsiz bir erkekle evli olduğunu söylemek istiyor.
2: Ben de güvenebileceğim sağlam bir yardımcı arıyorum. Benimle çalışmaya var mısın delikanlı?
4: Güveninize teşekkür ederim. Ticaretten anlamam ben. En büyük tutkum denizdir.
2: Seni denizden ayırmak isteyen kim? O halde kaptanım olursun.
3: Evet, evet. Bunu kutlayalım dayıcığım. Size her şey için teşekkür ederim.

0: kanama durdu. Ama birkaç gün yataktan çıkmasın. Güçlü bir bünyesi varmış. Yoksa onu kurtaramazdık. Geçmiş olsun kızım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun doktor. Gerekirse sizi ararım. Güle güle. Kurtarıcımın kim olduğunu öğrenmek isterim. Reklam prodüktörüyüm. Adım Leyla. Benimki Alev. Her şey için teşekkür ederim. Kaç aylıktı? 4,5 aylık. Niye bu kadar bekledin? Babası mı zorladı seni? Hayır. Çocuğu olacağını da bilmiyordu sanırım. Bilseydi engel olabilirdi sana. Engel olamazdı Leyla. Çünkü bir başka kadınla evlendi. Sen güzel bir kızsın Alev. Neden başkasını tercih etti? Tercih ettiği bir kadın değil Leyla. Para. Zenginlik. Onu hala seviyorsun. Nefret ediyorum. Onu bir gün beni vurduğu silahla vuracağım.
2: Olmuyor, olmuyor! Çok donuksunuz bugün. Neyse yarın devam ederiz. Haydos kızlar.
3: Peki abi.
1: Merhaba sevgilim, ben geldim.
2: Merhaba, tatlı bir söz söyle yoksa hırsımdan kuduracağım.
1: Üzülme, doktor iyi olacak hastanın ayağına gelirmiş. Sana sözünü ettiğim Alev'i getirdim. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Arkadaşım Alev, nişanlım Bülent. Öyle mi? Memnun oldum.
2: Ben de.
1: Nasıl buldun?
2: Ne yazık ki sen buldun onu. 40 sene başıma kakarsın en büyük yıldızı ben buldum diye.
1: Yıldız mı? Ben mi?
2: Şimdiki sen değil güzel kız. 6 ay sonraki sen. Hadi geç makinenin karşısına da bir prova çekelim.

0: Alev'in başarıları için.
1: Kendimi başarılı saymıyorum bile.
0: Hoppala, daha ne olsun? Her yerde senin adın var. Dillerdesin, erkeklerin hayallerindesin.
1: Hedefim bu değildi. Şahindi. Oysa adama sokulamadım bile. Alev diye bir kadının farkında olduğunu da sanmıyorum.
2: Neden sana gelmesini bekliyorsun? Sen Şahin'e gitsene.
1: Daha önce denedim. Şirketinin ve evinin kapısından kovuldum.
2: Ona yaklaşmanın bir yolu olmalı. Hiç yalnız kalmaz mı bu adam?
0: Kalıyor. Sadece sabahları.
1: Nasıl yani?
0: Her sabah gün doğarken atla gezer. Tek başına.
1: Bana bu konuda bilgi vermelisin Bülent.

0: Bir şeyiniz yok ya?
1: Hayır. İyiyim.
0: Beni korkuttunuz.
1: Ya ben? Bir an sonumun geldiğini sandım. Özür dilerim. Suçlu olan bendim.
0: Çıkışınız çok ani oldu. Tıpkı bir ceylan gibi.
1: Formda kalabilmek için koşuyorum.
0: Sporcu musunuz?
1: Mankenim ve de foto modelim.
0: Öyle mi? Ne yazık ki ben bu konularda pek yabancıyım. Ama ilk fırsatta sizi izlemek isterim.
1: Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya.
2: Burası medeni değil mi?
3: İnsan iyi bir işte bulsa, başka bir toplumun içinde daima yabancı olarak kalır.
1: Çok güzel bir afiş, epey ilerledin bu işte.
3: İlim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur. Bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir.
1: Kızınız bir rahatsızlık geçirdi.
4: Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok.
1: Sana kal demek için.
3: Kalamayacağımı biliyorsun.
5: Ebediyen yas tutamayız. Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur.
1: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim.
6: Memleketim. Yarın 16.15'te TV4'te.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize gelin.

0: Kapalı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Tuttum kardeş çupra levrek, sana bir mucize.
3: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda.
4: Doğrusu Carrefour'sa.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
6: Anlıyor,
8: yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis, kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
10: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Şoka gidelim.
5: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Şu probisi bir yapamadınız ya.
11: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
10: Anlıyor.
11: Yapamıyor.
12: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
13: Ne kadar emanet tutuyor.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
13: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitki diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya?
13: Nasıl yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun?
14: Hava asacağız mı buraya daha?
13: Eyvah yakalandım.
17: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: İşte somonun hası.
1: İyi geldi mi boğaz havası?
2: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour'larda.
3: Oy şefim.
4: Ülker çikolatalı köfret efendim.
3: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için... Tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz artık. Kim tutar seni?
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne

0: Doğum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Şu probisi bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor.
8: Yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis. Lezzet.
10: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkar. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jini Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
12: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
15: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
16: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
17: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
18: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
19: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
20: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
21: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: Zevkine güveniyorum Ümran. Hediye çok çarpıcı, çok değerli olmalı.
1: Kızma ama dayıcığım, basit bir sanatçı için masraflı değil mi?
0: Ondan hoşlanıyorum Ümran. Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Sakin kalbimde fırtınalar başladı.
2: Umarım sığınacak bir liman bulursunuz Şahin Bey.
0: Şu bey lafını bırak. Şahin de, abi de, bir şeyler söyle işte. Patronun olarak görme, biz arkadaşız.

0: Şahane. Olağanüstü bir hediye.
1: Beğendiğinize çok sevindim. Onu ben seçmiştim.
0: Zevkinizi tebrik ederim.
1: Güle güle kullanın. Size çok yakışacağını umarım.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çekime başlayabilir miyiz Ali?
0: Ben hazırım.
1: Hı-hı. İzninizle.
0: Güle güle.
3: Lütfen yanıma getir Übran. Gidebilirsiniz beyler.
4: Sağ ol Şahin. Bana sadece iş vermedin. Hayatımı, şerefimi ihale ettin. Sağ ol evlat.
3: Arayan olursa yokum Übran.
1: Anlıyorum.

0: Geldiğine çok sevindim. Oturmaz mısın?
1: Hediyeni kafana atacaktım ama... yolda hırsım geçti.
0: Hediyemi niçin kabul etmiyorsun? Seni beğeniyorum Alev. Dost olalım istiyorum.
1: İlginiz beni tedirgin etti Şahin Bey. Dostluğu satın alır gibi bir tavrınız var.
0: Seni incitmek istemem Alev. Ama sana nasıl yakın olabilirim? Yol göster bana.
1: Bunu kendiniz bulsanız daha doğru olmaz mı?
0: Anlaşılan beni çok uğraştıracaksın.
2: Patron geç kaldı. Belki de geziden vazgeçmiştir ha?
3: Sanmıyorum. Bürodaydı. O kadın gelmişti. Hediyenin karşılığını veriyordur herhalde. Yani vücudunu.
2: Bu kadını ben de merak etmeye başladım ya. Adı neydi?
3: Adı Batsın. Tam bir zengin avcısı. Dayımdan üstün bir av da olamaz tabii.
4: Lafının üstüne geldim galiba.
2: Ümran seni bir canavarın elinden kurtarmaya çalışıyor.
4: Ümran yanıldı. Sözünü ettiği hanım para peşinde değil. Hediyeyi iade etti. Bunu sen de... senin olsun ha.

0: Gördüğüm kadarıyla gönlündeki fırtına kasırgaya dönüşüyor patron.
1: Doğru. Ve ben limana bir türlü sokulamıyorum. En güzel hediyeyi kabul etmiyor. Ona ne yapmalıyım ki sevgimi anlatabileyim?
0: Anladığım kadarıyla duygulu bir hanım. Ben olsam tek bir çiçekle sevgimi sunardım.
1: Belki de haklısın. Bir çiçek milyonluk hediyeden daha etkili olabilir.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Elim boş geldim sanma.
1: Teşekkür.

0: Kendisine değerli bir hediyeye layık olabilmek için ne yapmalıyım?
1: Benimle bir yemek yer misin?
0: Beni evine niçin getirdin? Zenginliğini, gücünü göstermek için mi?
1: İlgisi yok. Ama seni buraya getirmemin bir sebebi var. Görmeni istedim.
0: Neyi?
1: Yalnızlığımı.
0: Bu saray misali köşkte bu kadar hizmetkar arasında yalnız. Öyle mi?
1: Benim yalnızlığım başka bir yalnızlık. Çare bulunmaz sanırdım. Oysa varmış.
0: Buldun mu?
1: Buldum, evet. Çare sensin. Yalnızlığımı paylaşır mısın Alev? Burada kal. Burada yaşa.

0: Nasılsın kaptan?
1: Beni boş ver patron. Sen bomba gibisin.
0: Tabii. Çünkü gemi limana sığındı arkadaş.
1: Sevindim. Kavuşamayanların nasıl acı çektiğini bilirim.
0: Neyin var senin? Üzüntülüsün.
1: Bilmiyorum. Belki de bir suçluluk duygusu. Ümran'la evliliğim yanlıştı.
0: Öyle konuşursan üzülürüm. Seni ben zorladım. Çünkü bir hayat söz konusuydu. Ümran'ı sen kurtardın.
1: Evet. Ama bir başkasının hayatını mahvederek.
0: Kimin?
1: Mazide kalan biri.
0: Moralin bozuk senin. Niçin tatil yapmıyorsun?
1: Ben de izin isteyecektim.
0: İzin ne demek? Sen benim arkadaşımsın ya.
1: Sağ ol.
2: Bodrum da nereden çıktı şimdi?
1: Bodrum birden çıkmadı. Her zaman gönlümdeydi. Oraya gitmeme sen engel oldun.
2: Tekrar başa dönmeyelim. Merak ettiğim için sordum.
1: Ben ot değilim. Ailem var, çevrem var. Özlediğim arkadaşlarım var Ümran. Bodrum'a gideceğim.
2: Öfkelenmene gerek yok. Bu kez gitmene engel olacak değilim. Çünkü bana tekrar döneceksin sevgilim.

0: Utanmaz köpek. Ne yüzle karşıma çıkıyorsun?
1: Beni dinlemelisin amca.
0: Bana amca deme. Yalanlarını dinlemek istemiyorum.
1: Hatamı düzeltmeye geldim.
0: Neyi düzelteceksin ulan? Alevi kirletip kaçtın. Zavallı kimsenin yüzüne bakamaz oldu.
1: O nerede şimdi amca?
0: Alev buralardan gitti. Bir daha da haber alamadık. Giderken karnında senin evladını taşıyordu. Bakalım sen onun günahını nasıl taşıyacaksın? Bir gün karşına olarak çıkarsa sebebi sensin, sen!

0: Sen ne zaman döndün?
1: Dün gece.
0: Ne için bu kadar kısa sürdü?
1: Bodrum'da kalmam için bir sebep yoktu artık.
0: Tam zamanında geldin. Karını al, akşam bize gel. Önemli bir toplantı var. Sizlere gönlümün sultanı, evimin kraliçesi, nişanlımı tanıtıyorum. Ümran'ı tanıyorsun. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.

0: Seyahate çıkmak ilk kez zor geliyor. Yaşlanıyorum galiba.
1: Yaşlanmadığını defalarca kanıtladın bana.
0: Seni şimdiden özlemeye başladım. Hoşça kal yavrum.
1: Güle güle.

0: Şafak vakti hazır olmamı söylemiştiniz. 5 saattir bekliyorum.
1: Bunun için maaş alıyorsun. Bana tabi olacaksınız. 5 saatte, 15 saatte beklemek vazifeniz. Arabada bir paket var. Kamerama getir. Sana paketi getir dedim.

0: Kutuyu şöyle bırak.
1: Hareket edebilir miyim?
0: Karar verirsem söylerim. Sen görevinin başında bekle.

0: Bu gelinliği senin paranla almıştım. Hiç düşündün mü seni nasıl beklediğimi? Günahıma girerken söylediğin o tatlı sözleri unuttun mu?
1: Hayır. Unutmadım seni. Acı çektim olanlardan.
0: Ve güzel karının koynunda teselli buldun.
1: Düşündüğün gibi değil Alev. Evlenmek zorunda kaldım. Bir hayat söz konusuydu çünkü.
0: Ya benim hayatım? Benim hayatım ne oldu söylesene? Nereden nereye geldim? Kim sebep oldu yıkılışıma?

0: sana geliyordum. Yemin ederim. Sonra Ümran'ın intihara kalkıştığını söylediler. Bir oyun değildi, gerçekti. Onu yaşatmak için evlenmek zorunda kaldım.
1: Sen onu yaşatırken beni öldürdün. Yalnız beni mi? İçimde taşıdığım yavrumu da öldürdün. Umutlarımı da öldürdün. Paranla aldığım bu gelinlik kefenim oldu. Diri diri mezara girdim. Sen gömdün beni, sen! Sen, sen, sen!
0: Ben yalnız seni sevdim Alev.
1: Yalan! Belki böylesi daha iyi oldu. Parasız bir denizcinin yolunu beklemekten kurtuldum. Şimdi bir kralın kraliçesiyim.
0: Kendini sattığın için iftihar mı ediyorsun?
1: Evet, kendimi sattım belki. Ama hiç olmazsa senden çok daha yüksek bir fiyata.
0: Böyle konuşma Alev.
1: Yalan mı? Sen benim kocam olamadın. Ama uşağım oldun. Hadi defol şimdi. Yıkıl karşımdan.

0: Ağlıyorsun Alev. Çünkü seviyorsun beni.
1: Sevmiyorum.
0: Seviyorsun.
1: Sevmiyorum.

0: Beni arayan oldu mu?
1: Şahin bir aradı hanımefendi. Yarın sabah dönüyorlar. Ayrıca Ümran Hanım da sizi ziyarete geldi. İyi günler hanımefendi.
0: Rüya bitti Murat.
2: Rüya değildi yavrum. Sevgimiz, beraberliğimiz bir gerçekti.
0: Gerçeklerin içinde Şahin var. Karın var. Beni köşkten aramış. Şüphelenmiş olmalı.

0: olduğunu hatırlayabildin demek.
1: Arkası kesilmeyen geziler tertiplendi. Her sabah, her gün.
0: Bana bir telefon edebilirdin.
1: Etmedim. Senden ayrı kaldığım bu günlerde uzun uzun düşündüm İmran. Beraberliğimiz devam edemez artık.
0: Beraberliğimiz dedin. Biz evliyiz Murat.
1: Seni kırmak istemiyorum İmran. Ama evliliğimiz baştan yanlıştı.
0: Bu ani değişikliğe sebep ne acaba?
1: Sebep arama. Zorla mutluluk olmuyor. Ayrılalım.
0: Belki ayrılırdık Murat. Her şey normal olsaydı yani. Ama şimdi asla. Aldattın beni.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Alev'den söz ediyorum. Onunla yattın sen.
1: Saçmalama.
0: O tip kadınları iyi tanırım ben. Zenginlerin metresi olurlar. Ama ya şoförleriyle ya da kaptanlarıyla yatarlar. Sen yokken ben de boş durmadım Murat. Kadının kimliğini araştırdım. Bodrumlu Alev. Sen de Bodrumlusun sevgilim. Bu büyük tesadüfü Şahin öğrenirse ne olur biliyor musun? İkinizi de öldürtür.
2: Şu kısa seyahatte bir kez daha anladım ki ben sensiz yaşayamam Alev.
3: Ben de dönüşünü sabırsızlıkla bekledim. Seninle konuşmak istediğim önemli konular vardı.
2: Hiçbir konu benimki kadar önemli olamaz. Senden bir şey istiyorum. Benimle evlenir misin Alev? Galiba çok tepeden inme oldu. Bakıyorum şaşırdın. Ama artık karar vermenin zamanı geldi.
3: Hiç ummadığım bir teklifti Şahin. İzin ver düşüneyim.
2: Bu konuda nikah tarihinin tespitinden başka düşünülecek bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: karım ilişkimizi öğrenmiş Alena.
1: Daha iyi ya Murat. Boşanmanı kolaylaştırır bu.
0: Hiç sanmıyorum. Gurur meselesi yapıyor ama Ümran dert değil. Önemli olan senin durumun. Şahin'le konuştun mu?
1: Hayır, konuşamadım.
0: Neden?
1: Bana evlenme teklifi yaparken ona ayrılmak istediğimi söyleyemezdim.
0: Ne yani, onu kırmaktan mı çekiniyorsun? Yanında mutluysan kalabilirsin.
1: Şahin'le mutlu olmaktansa seninle ölmeyi yeğlerim.
2: Kocam benden boşanmak istiyor dayı. Buna çok kararlı.
3: Seni üzmek istemem yavrum. Evliliğin sağlam temeller üzerinde kurulmamıştı.
2: Olabilir. Ama sürüp gidecekti. Murad'a olan sevgim yuvamızı yaşatacaktı. Ne yazık ki bir bomba mutluluğumu havaya uçurdu.
3: Sözünü ettiğin bomba nedir?
2: Bir kadın. Erkekler üzerinde etkisine şahit olduğum bir kadın.
3: Kim bu kadın?
2: Alev.
3: Yalan.
2: Keşke yalan olsaydı dayı. Kocam ve nişanlın çok önceden birbirlerini tanıyorlardı.
3: Saçmalıyorsun Ümran. Tanımakla ihanet etmek çok farklıdır. Buna cesaret edemezler.
2: Ettiler. İkimiz de birleşmelerine engeliz. Fırsat bulsalar ikimizi de yok ederler dayı.
3: Ne söylediğini biliyor musun sen? Murad'ı kardeşim gibi sevdim. Değer verdim. Bana ihanet edecek kadar alçak mı senin kocan?
2: Bu suali Murad'a sorsanız daha isabetli olur dayıcığım.
4: Patron kış tarafta sizi bekliyor Murat Bey.
0: Aldı benim.

0: Ümran'dan boşanacak mısın?
1: Evliliğim senin arzunla oldu. Ayrılışım da benim arzumla olacak.
0: Kararlısın demek.
1: Kararlıyım.
0: Bir sebebi olmalı.
1: Evet, var.
0: Dertleşelim. Her zaman olduğu gibi.
1: İsterdim patron. Ama çok özel bir durum. İnan ki Ümran'dan ayrılmam için yeterli bir sebebim var.
0: Bir kadın mı?
1: Hesap vermek zorunda mıyım?
0: Şu anda değilsin. Ama gerekirse hesap sorarım sana. Bunu sakın unutma.
2: Boşanma olayını normal karşılaman gerekirdi. Oysa çok öfkelisin.
0: Doğru, öfkeliyim. Yeğenime yapılanlar üzüyor beni.
2: Bu dünyada boşanan ilk çift onlar olmayacak Şahin.
0: Ümran'ın başına gelenler herkesin başına gelebilir. Bu doğru. Sen olsan ne yapardın?
2: Anlayışla karşılardım.
0: Ben senin kadar medeni değilim sevgilim. Hele bir de ihanet söz konusu olursa... yaşatmam o zaman. İnan ki yaşatmam.
3: Buyurun. Evet benim. Uyuyor. Konuşabilirsin Alev.
2: Korkuyorum Murat. Şahin tehdit etti beni. Seninle hemen konuşmalıyız. Murat, çıkabilir misin?
3: Çıkarım Alev. Nerede buluşalım?
2: Yarım saat sonra yatta buluşalım Murat.
4: Ne pahasına olursa olsun karın ve Şahin'den kurtulmalıyız.
3: Bize kimse engel olamaz artık. İkimizden çalınan mutluluğu gerekirse zorla geri alacağız.

0: İkisi de bizden umutlarını kesmeliler Murat.
1: Bodrum'a gidelim. Hemen bu gece.
0: Ben hazırım.
2: Sanırım uzun bir geziye çıkmak üzeresiniz.
1: Evet. Bana anlayış gösterin
2: bana. Bana bağlısın sen. Bu bağı da asla koparamazsın.
1: Saçmalama. Bu dünyada ilk boşanan çift biz olmayacağız.
2: Sana engel olacağım.
1: Gidelim.
2: Dur Murat, beni bırakıp gidersen pişman olursun.
1: Madem ki istedin söyleyeyim. Benim pişmanlığım seninle evlendiğim zaman başlamıştı.
2: Bırakmam seni Murat.
1: Çekil yolundan artık.
2: Bir şey mi oldu Murat? Su yüzüne çıkmadı.

0: Bunlar ona ait olabilir mi?
1: Ayakkabıyı bilemem. Ama madalyon Ümran'a ait. Ben hediye etmiştim. İntihar mı savcı bey?
0: Cinayet. Maktul savcılığa cinayet ihbarında bulunmuştu.

0: Haber iyi değil. Bütün gazeteler sizden bahsediyor.
1: Kaptan Murat Kaşgar karısını metresiyle bir olup öldürdü. Savcılığa gönderilen mektup cinayeti aydınlattı.
2: Karın bizi tuzağa düşürdü Murat.
0: Polise teslim olun çocuklar. Böyle kaçarsanız suçu kabullenmiş olursunuz.
1: Suçlu değiliz amca. Ümran'ı biz öldürmedik.
0: Peki bunu nasıl ispat edeceksiniz?
1: Bilmiyorum amca. Fakat bir süre saklanmamız gerek.

0: Buyurun Şahin Bey, beni emretmişsiniz.
1: Sen gün görmüş adamsın Asım Reis. Kaçaklar zor durumda. Onlara yardım etmek istiyorum.
0: Sağ ol bey. Ama ben nerede olduklarını bilmiyorum ki.
1: Bak reis, burada olduklarını ben biliyorum. Nasılsa bulurum. Ama vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü geçen her dakika onları yağlı ipe biraz daha yaklaştırıyor.
0: Asarlar mı onları?
1: Hı, asarlar. Çünkü cinayeti tasarlayarak işlemişler. Ben onları kurtarmak istiyorum. Alev'le buluştur beni.
0: Bak Şahin Bey, bu gariplerin Allah'tan başka kimseleri yok. Yardım edeceksen götüreyim. Sen güçlüsün, büyüksün. Sözüne güveneyim mi?
1: Güven Asım Reis, yardım edeceğim.
0: Pekala Şahin Bey. Yalnız tek başına gelirsen götürürüm.
1: Tek başıma geleceğim.

0: Amcam Şahin'i getiriyor Ali.
1: Şahin'i mi?
2: Ya dur Şahin Bey, burada beklesen.
0: Çekinecek bir şey yok. Ne istiyor bizden?
1: Ben gidip onunla konuşacağım.
0: Çıldırdın mı sen? Bu bir tuzak olabilir.
1: Başka şansımız yok. Yalvarırım Murat, bir çılgınlık yapma.

0: Beni bağışla Şahin. Böyle olmasını istemezdim.
1: Cinayetle suçlanıyorsunuz.
0: Ümran'ı biz öldürmedik. Yemin ederim.
1: İspat edemezsiniz. Seni bu durumdan kurtarmak istiyorum Alev.
0: Neden istiyorsun bunu?

0: Çünkü seni seviyorum. Hayatımın bir parçasısın sen.
1: Olanları biliyorsun.
0: Biliyorum. Seni kazanmak için mücadele edeceğim.
1: Şu anda yarınları olmayan bir kaçağım ben.
0: Seni kurtarabilirim Alev. Bana döner misin? Cevap ver bana.
1: Sana dönerim Şahin. Senin olurum. Ama bir tek şartım var.
0: Nedir o?
1: Onu da kurtar. Murat'ı da. Bir cana karşılık kendi canımı teklif ediyorum. Şimdi sen cevap ver. Kabul ediyor musun?
0: Kabul ediyorum. Şimdi beni iyi dinle. Önce polisten kurtulmanız gerekli.
1: Nasıl olacak bu?
0: Pasaport temin edeceğim ikinize. Sonra bir tekne gelip alacak sizi.

0: Şahin sözünde durdu Murat. Her şey dediği gibi oluyor.
1: Neden yaptı bütün bunları?
0: Kim bilir? Belki de bizi ölümün bile ayıramayacağını anlamış.

0: Senin için zor diye bir şey var mıdır?
1: Kıymeti tam 500.000 liradır. Oh!
0: Seni serbest bırakacağım tabii. Gideceksin. Avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan.
2: Yol ortasında kaçırmaya kalkıştılar.
3: Burası sadece ev, yuva değil.
1: Bu gece hem sen geleceksin... ...hem de paraları getireceksin.
4: Çılgınlar, birazdan TV 4'te.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
13: Şoka gidelim.
14: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
15: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyoruz.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefilli smoothie.

0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır Ebru'yum.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Günaydın Türkiye.
0: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
3: McDonald's gibisi yok.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar

0: güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Vay!
2: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
0: Anlıyor.
2: Yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sırada.
3: Eyvah, yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk

0: takıma da çıkabilir. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. OMO, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
5: Tecrübeyle sabit.
6: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
7: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
0: Evet.
1: Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Evet, tekne battı mı? Tamam. Beni yalnız bırak.

0: Sen, sarılma. Kurtulacağız.
1: Yalvarıyorum, bırak beni, kendini kurtar.
0: Sarıl bana. Kurtulacağız.
1: Seni çok seviyorum.
0: Sarıl bana, kurtulacağız.
1: Seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.

0: Onlar da prensesin.
1: Altın Taç Mücevher Sarayı. Ben Semih Altın Taç.
2: Prenses Melika Belkıs Hazretleri sizi Riviera Oteli'nde bekliyorlar. En nadide mücevherlerinizle teşrif ediniz.
1: Ya, hay hay emredersiniz.
2: Pembe pırlantalı gerdanlı bilhassa rica ediyorlar.

0: Prenses Melike hanımefendiyi ziyaret etmek istiyorsun.
1: Alt kattaki özel lobideler.
2: Ahlan ve sahlan Sayın Altın Taç!
0: Prensesin firmamı tercih etmeleri benim için büyük bir şereftir.
1: Prenses hazretleri sadece sizi kabul edecekler.
0: Beyefendi katibim ve eksperimdir.
3: Kendisiyle ben burada bekleyişiz.

0: Semih Altin Taş huzurunuzda.
1: Nasılsınız Semih Bey?
2: Duacınızım, hürmetkarınızım Prenses Hazretleri.
1: Koleksiyonuma katabileceğim değerdeki mücevherlerin sadece sizde bulunabileceğini söylediler.
2: Sizi memnun etmekle şeref duyacağım.

0: Orta şarkın en kıymetli ziynetleri, takdir sizindir efendim.
1: Beğenmedim diyemem. Pembe pırlantalı gerdanlığı getirmediniz mi?
0: Bende olduğunu nasıl öğrendiniz?
1: Mücevher dünyasındaki her hadiseyi duyarım bilirim.

0: Kıymeti tam 500.000 liradır. Oh!
1: Beğenmedim.
0: Fiyatından bir miktar indirebilirdik.
2: Beğenmediler. Israr etmek haddimiz değildir. İşte avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan. Dürüst, namuslu bir iş adamı. Milyoner kere milyoner. Araba kullanmayı, avlanmayı ve denizi seviyor.
3: Babasından 40 para kalmamış. Kendi emeği ve çalışmasıyla kazanmış.
2: Bu muhteşem villada tek başına yaşıyor. Bu da uşağı Sami. Haftada 2 günde bahçıvanları geliyor. Davetlere, kulüplere, balolara giden cinsten değil. O yüzden pek tanınmıyor. Sakin, yalnız, romantik bir para babası.
3: Gördüğün gibi hiç zorluk çekmeyeceksin. Daha önceki işlerimizin yanında bir çocuk oyuncağı bu. Bir gül bahçesine gönderiyoruz seni.
4: Başka bir vurgun hazırlayalım. Selma'yı böyle bir adamla günlerce aynı evde bırakmaya niyetim yok.
2: Alıştır kendini.
4: Sen de benim dediğime alıştır kendini. Başlamadan vazgeçiyoruz. Hesap yok bu işte.
2: Sen vazgeçebilirsin. Sana delicesine aşık olmalı bu Orhan İnan. Uğrunda bütün servetini gözden çıkartmalı.
4: Budalalık etme, iyi düşün.
1: Budalalık eden sensin. Canımı sıkıyorsun artık.
2: Ortaklığımızın sonu geliyor galiba.
4: Ne demek istiyorsun?
2: Bu ticari işlere gönül meselesi girmemeliydi. Yazık.
4: Sen olsan sevdiğin kadını böyle bir işe sokar mıydın?
5: Kes sesini be! Sana Selma'ya aşık mı ol dedik. Çok kalacak değil, merak etme. 5 gün, 10 gün, 20 gün sonra dönüp gelecek. Selma, böyle hanım evlatlarının canını okumasını iyi bilir. Onun için kafa ütüleme. Mangıra bakalım.
1: Murat,

0: Bu gece başlayacağız. Büyük bir kazaya, büyük bir saldırıya uğrayacaksın. İyiliksever Orhan Bey hemen yardımına koşacak. Böylece tanışmış olacaksınız.
1: Pek kolay bir şey değil.
0: Senin için zor diye bir şey var mıdır?

0: yaptın. Ama bitti. Sözünü unutma. Bu vurgun esaretimin son çilesidir.
1: Gene başarıyla bitireceğiz. Sana verdiğim sözde duracağım. Seni serbest bırakacağım tabii. Gideceksin. Milyonda bir ihtimalle senin gibi bir kadına bile aşık olmayabilir Orhan. Hesaplarımızı yanıltabilir. O zaman zor kullanacağız. Bize villasının kapısını açacaksın bir gece. Biraz canını acıtarak alacağız parasını.
2: Böyle bir şeye lüzum kalmayacak. Öyle güzelsin ki o Orhan feleğini şaşıracak.
1: Gecikti bu akşam. Korkma sakın, fazla hırpalamayacaklar seni. Bir iki damla kanın akacak ancak. Ben de asla çarpmayacağım. Başın derde girecek olursa bizden yardım bekleme.
2: İşler ters giderse kimse kimseyi tanımayacak, ele vermeyecek.
3: Geliyor!
1: Sana çarpar gibi yapacağım, kendini yola atacaksın. Başlayın!

0: Kim bu hanım? Nesi var?
1: Yol ortasında kaçırmaya kalkıştılar. Olmayınca dövdüler. Sonra da arabayla çarptılar.

0: 알았어, 레임. fena yerine vurmuşlar. Bu işin acemisi olmadıkları belli.
1: Ölür mölürse başımıza iş açılır. En iyisi hastaneye götürmek, polise de haber vermek.

0: Kendisini daha önceden tanıyor musunuz?
1: Hayır.
0: Kaçırmak isteyenleri tekrar görseniz tanıyabilir misiniz?
1: Hayır.
0: O asfalt yoldan ne sebeple geçmekteydiniz?
1: Evim o caddede olduğu için.
0: Tekrar soruyorum. Aranızda herhangi bir ilişki olabilir. Kavga ettiğiniz, kadını bu hale sizin getirdiğiniz düşünülebilir. Kendisini hiç görmediniz.

0: Daha önceden tanımıyorsunuz. Öyle mi?
1: Ben yapmış olsam saklamazdım.
0: Kaç kişiydiler demiştiniz?
1: Döven sürükleyen iki kişiydi. Bir kişi de arabada bekliyor olmalı ki... Araba hemen hareket etti.

0: Ne zaman kendine gelir? Ne zaman konuşabilirim?
1: Ancak yarın öğleye doğru.
2: Telefonla aradılar iki defa. Sedat aradı.
3: Gece vakti durup dururken iş çıktı başıma.
2: Nasıl oldu kadın?
3: İyileşecek.
2: O kanlı, yaralı haliyle bile çok güzeldi.

0: Alo. Buyurun.
1: Birkaç sersem yüzünden geciktim. Ne oldu motor?
0: Hazırmış. Hareket için emrinizi bekliyorlar.
1: Derhal yola çıksın. Aksilik olmazsa arama beni. Uyuyacağım.
0: Hemen yola çıkacaksınız.

Sağlığınız için hiçbir tehlike kalmadı. Taburcu edeceğiz sizi. Fakat daha önce savcı beyin soracakları var.

0: Ne cevap verebilirim? Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Hafızanızı mı kaybettiğinizi söylemek istiyorsunuz?
0: Evet. Kim olduğumu bile bilmiyor.
2: Olabilir.
1: Birkaç yerinden hafifçe berelenmiş. Oto çarpmasından da ağır yara almadan kurtulmuş. Nasıl olabilir?
2: Beynine yediği darbe, geçirdiği korku, bir şok olarak hafızasını tamamen bozabilir. Bu konuda ben bir şey yapamam. Bir akıl sinir mütehassısına başvurmanız lazım.
1: Size saldıranlar, öldürmek ya da kaçırmak isteyenler, sonra sizi kurtaran adam hakkında neler biliyorsunuz?
0: Bunları önce doktordan duydum. Şimdi de siz tekrarlıyorsunuz.

0: Vertür.
1: Peki.
2: Bas.
0: Şimdi geliyorum.
3: Hastaneden şutlamışlar Selma'yı. O herif de hiç aramamış, iyi mi? Hiç böyle şişmemiştik.
4: Üstelik polise haber vermiş. Savcı uzun uzun sorguya çekmeye kalkıştı. Kim olduğumu, adımı, soyadımı açıkça söylesem... ...sizleri de bulacak, foyamızı ortaya çıkaracaktı. İşi büyütmemek, uzatmamak için... ...şüphelendirmemek için ifade vermekten kaçındım. Dün akşamdan beri güya hafızasını kaybetmiş bir kadınım. Yazık ki hiçbir şey hatırlamıyorum.
3: Zekandan ben bile korkmaya başladım.
5: Helal olsun!
4: Bana kıyasıya vurdun, unutma bunu! Bu hafıza kaybı numarasını... ...asıl Orhan için hazırlamıştım. Ama kaçtı elimden.
5: Başka bir dümen hazırlarız. Yeni bir işe başlarız hemen.
4: İşi buraya getirmişken döner miyim? Üstüne üstüne gideceğim o herifin. Vazgeçtiğim için değil, durumu bilmeniz için geldim.

0: Fabrikatör Orhan İnan hakkında geniş bilgi istiyorum.
1: Hoş geldin beyim.
2: Demek beni kurtaran sizsiniz. Hastaneden öğrendim adınızı, adresinizi. Gelmeye mecbur oldum. Kimler, niçin saldırdı bana? Gördünüz mü onları? Beni nerede, ne halde buldunuz?
3: Hatırlamıyor musun?
2: Hayır.
1: Senden duyduklarımı kaç defa anlattım. Hiçbir şey hatırlamıyormuş.
3: Olur mu öyle şey?
2: Sadece dün geceyi değil, bütün mazimi hatırlamıyorum. Kim olduğumu, nereden geldiğimi, adımı bile hatırlamıyorum. Kafamın içinde feci bir boşluktan, karanlıktan başka hiçbir şey yok. Bütün ümidim sizdeydi.
3: Etrafını çevirmiş kaçırmaya çalışıyorlardı. Dövdüler sonra. Sonra da plakasız bir arabayla kaçtılar. Üç kişiydiler. Karanlıkta seçemedim yüzlerini. Param var mı?
2: Yok. Minnettarım size. Hayatımı kurtardığınızı unutmayacağım.

0: Bulurum. Bir yer bulurum herhalde.
1: Nereden bulursun? Karakolda sabahlarsın ancak. Gel buraya.

0: Bu gece burada yatarsın. Yemini de buraya getirir Sami.
1: Sağ olun.
0: Al şu parayı, ye, iç, yatacak bir yer bul yarın. Mazini araştır, ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam. Burada kalacak olursan dedikodu başlar. Hem yabancı istemem evimde.

0: Sen beni!
1: Ne var, ne oldu? Konuş, ne oldu?
0: Korkunç! Korkunç bir kabustu! Birileri canımı alır gibi dövüyorlardı. Sonra bir otomobil üstüme geldi. Nasıl uyandım bilemiyorum.

0: Beyefendi kaptan.
1: Çoktan, gitti bile.
0: Bir haber bıraktı mı bana?
1: Hayır, bırak uyusun dedi.
0: Başka kimse yok mu evde?
1: Yok.
0: Karısı, çocukları yok mu?
1: Bekardır Orhan Bey.
0: Ne iş yapar?
1: Fabrikatördür.
2: Motor yarın akşam gene gidecek. Bir parti mal daha teslim edecek.
3: Nakit para almam. Numaralara tespit edilmiş olabilir. Çek isterim.
2: Hay hay, bildiririm.
3: Çeki de kendi adıma değil, şirketin adresine, ismine isterim.
2: Baş üstüne.
3: Efendim?
4: Selam Orhan Bey. Ben Muhsin. Bir miktar ham madde lazım oldu. Parası peşin. Pazarlıkta edecek değilim.
3: Yarın bir dostumun cenazesi var. Öğle namazından sonra zincirli kuyuya kaldırılacak.
4: Başın sağ olsun. Hayırlı günler. Şevket!

0: Tamamdır. Yarın Zincirli Kuyu mezarlığına gideceksiniz. Öğlende.
1: Zabi! Zabi! Telefon! Seni istiyorlar!
2: Peki.
3: Her zaman yaptığımız iş değil bu. Muhsin'le hoş geçinmem lazım. Onun için kabul ettim. Malı hemen bul. Yarın sen de git mezarlığa. Başlarında bulun.
2: Baş üstüne, merak etme.
4: Büyük bir şok geçirdiği muhakkak. Olayın en yakın şahidi sizsiniz. Yediği müthiş dayak, arabanın çarpması, geçirdiği ölüm korkusu bütün sinir sistemini alt üst etmiş. Ensesine de şiddetle vurmuşlar. Tekrar hatırlayabilmesi için mutlaka tedavi edilmeli.

0: Kapı açmak senin işin mi? Sami yok mu evde?
1: Rıhtımdaydım beyim. Geç duydum zil sesini.
0: Bir şeyler aldım. Bak bakalım vücuduna uyacak mı?
2: Size yük olduğum yetmiyor mu?
0: Anlamam bu işlerden. Bir gün kendin gider, istediğini alır, istediğin gibi giyinirsin.
2: Gittikçe daha çok borçlanıyorum size.
1: Hanımefendi hazırladı. Yemeği de salatayı da hanımefendi yaptı.
2: Nereden, nasıl hatırladığımı bilemiyorum. Daha önce de pişirirmişim herhalde.
0: Sana saldıranları da hatırladın mı?
2: Hayır.
0: Nereye gidiyordun acaba?
2: Hatırlamıyorum.
0: Seni kurtardıktan sonra üstünü aradım. Ne hüviyet, ne ehliyet, ne çanta, ne defter! Kimliğini belli edecek en ufak bir şey çıkmadı. Neden? Elbisende bile ne mağaza etiketi, ne bir ipucu. Papuçların içinde satan mağazanın astarı olmalı. O da kopartılmış! Susma, konuş!
2: Her şey apaçık ortada, demek beni öldürmeye kararlıydılar. Ortada iz kalmasın, kim olduğum anlaşılmasın diye her şeyi düşünmüşler.
0: Ellerin güzel, bakımlı, tırnakların boyalı, parmaklarında pahalı yüzükler, konuşman düzgün, sıradan biri değilsin, kimsin? Kimsin?
2: Bilmiyorum. Bir gün öğreneceğim belki. Bir tanıyan çıkacak ya da hatırlayacağım.
0: Şüphen olmasın. Kim olduğunu mutlaka öğreneceğim, buluşacağım elbet. Kim olduğunu mutlaka öğreneceğim. Buluşam elbet.

0: Boş oturmak istemiyorum. Yediğim ekmeği hak etmeye çalışıyorum.
1: Resmimi niçin odana astın? Odadan indir, yerine as.

0: Orhan İnan'a ait bütün bilgi emrinizdedir. Son derece dürüst, namuslu, adı bugüne kadar hiçbir olaya karışmamış. Vergi dairesi de zamanında ve yüksek vergi ödeyen bir mükellef olduğunu bildirdi.
1: Kadını daha önceden tanımadığına inanacağız. Bu olaya yardım etmek, kurtarmak için karışmış olacak.
0: Herhalde.
1: Gece vakti, çok güzel genç bir kadını üç kişi kaçırmaya, sonra da otomobille çiğnemeye kalkışıyor. Basit bir polis vakası değil bu.
0: Evet efendim, değil.
1: Ve o kadın hiçbir şey hatırlamıyor. Kimliğini bilemiyoruz. Olayın nedenini öğrenemiyoruz. Kovuşturmamız garip bir şekilde tıkanıyor. Kadını bulun bana. Olayı çözünceye, iç yüzünü öğreninceye kadar dosyasını kapatamam.

0: günlerdir yerinde sayıyorsun demek.
1: Hiç inanmadı bana. Hala şüpheleniyor. İşkenceler deniyor konuşturmak için.
0: Nasıl?
1: Her an gözlüyor, apansız odama giriyor. Mazime ait sorular soruyor birdenbire, bağırıyor, tehdit ediyor. İçkiyle sarhoşlatıp ağzımdan laf kapmaya çalışıyor.
0: Evinde senin gibi bir kadın varken nelerle uğraşıyor?
1: Gül bahçesi demiştin. Dinamit, mayın tarlası. Yanlış bir adım atarsan paramparça ol. Hem korkuyorum, hem de hayranlık duyuyorum.
0: Hayranlık mı?
1: Aklına, zekasına, şüphesine... Sonra da kendisine.
0: Yakışıklı, evet.
1: Bana ilk defa yuva kurmaktan... Çocuklardan söz ettirdi. Ömrümde böyle bir şeyi düşündüren ilk erkek.
0: Ava giden avlanıyor mu?
1: Galiba.
0: Murat boş yere korkmamış bu işten. İçine doğmuş demek.
1: Enseme sadece kan çıkaracak gibi değil... ...beni hastanelik edecek kadar vurmasının hesabını verecek.
0: Çok kızmıştı hepimize. Kıskançlık neler yaptırmaz.
1: Dönüyorum işte. Murat'la da, Necdet'le de veda zamanı geldi.
0: Orhan'la mı yaşayacaksın?
1: Bir zaman kaybolacağım ortadan. Sonra bir gün her şeyin doğrusunu anlatacağım.
0: Bu kadar şaka yeter. Doğru villaya. Vurguna. Söylediğin budalaca sözlerin hiçbirini duymadım. Bugün buluşmadık bile. Defol!
2: Ne düşünüyorsun?
1: Hiç. Kendimi çok yorgun hissediyorum.
2: Geçecek, iyileşeceksin.
1: Keşke iyi olabilsem.
2: Tedavi ettireceğim seni. Ne mümkünse yapacağım.
1: Tedaviyle düzelmek son ümidim. İyileşemezsem yıkılırım, sonum olur. Bir müddet daha o ümitle yaşamak istiyorum.
2: Niçin kaçıyorsun doktordan? Niçin tedavi olmak istemiyorsun?
1: Belki de böylesi daha iyi.
2: Nasıl böylesi?
1: Her şeyi unutmak, unutmuş olmak.
2: Neden?
1: O gece kaçtığıma göre... ...bir takım adamlar beni öldürmeye kalkıştıklarına göre... ...başımda bir dert, bir bela var demek. Zehirli... ...kötü... ...fena bir insanım belki de. Belki de kendimden ve mazimden nefret edeceğim.
2: Kim yolladı seni? Konuş! Kim yolladı?
1: Hiç kimse!
2: Kendin mi geldin?
1: Evet!
2: Ah şöyle anlat, dökül!
1: Neyi anlatayım?
2: Niçin geldiğini?
1: Bilmiyorum, gelmedim! Her şeyi bilen, gören sensin!
2: Doktordan, tedaviden kurtulmak için bugün döktüğün gözyaşını, attığın yalanı yemem ben!
1: Hayatta en doğru sözlerim onlardı!
2: Daha önce hep yalan söyledin demek!
1: Yeter! Her gün başka bir işkence yapıyorsun! Kurtarmaz olaydın!
2: Konuş, gerçeği söyle!
1: Bırak!

0: gidemezsin. Kim olduğunu öğrenmeden bırakmayacağım seni.
1: Doğru söylüyorum. İnanmıyorsun.
0: Yalan söylüyorsun.
1: Doğru.
0: Yalan.

0: Moraya gidiyorum. Orada neler döndüğünü öğrenmem gerek.
1: Siz kimsiniz?
2: Moranın yeni valisi.
1: Osman'ın
0: adalet ve huzuru sağlayacaktır.
3: Biz zaten zindanda yaşıyoruz vali hazretleri.
2: Kim bu kız?
0: Eski vali Yunus Bey'in kızı.
4: Hmm. Halkı hükümet arayarak kışkırtmışsın. İşte sizin adaletiniz bu.
5: Kara Murat halk için, bizler için savaşan bir kahraman.
6: Sağ ol Kara Murat.
7: Vali Kara Murat mıdır yani?
0: Belki de, olamaz.
7: Kara Murat benim. Yakalayın!
8: Kara Murat Devler Savaşıyor. Yarın 18'de TV4'te.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
4: BBVA. Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası.

0: ya.
1: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta 49 lira 50 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Şoka gidelim.
8: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Tuttum kardeş Şupra Levrek, sana bir mucize gerek.
13: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Yemişsin sen gene.
1: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Şoka gidelim.
5: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
9: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük olan yazsınız.
12: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız mı buraya daha?
9: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın.
0: Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: Şoka gidelim.
18: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.

0: Zombibox.
1: Kimlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
0: Zombibox.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
2: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor,
3: yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis. Lezzet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz, hep ucuz.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Birbirinizi tanımadığınızı, ilişkiniz olmadığını söylemiştiniz.
1: Sonradan tanıştık. Sevdik birbirimizi.
0: Ayrılmayacak. Aynı evde yaşayacak kadar mı?
2: Evet.
0: Hala hiçbir şey hatırlamıyor musunuz?
2: Hatırlamadan da yaşanıyormuş.
0: Hatırlamanız bizim için kanuni bir zorunluluk oldu. Size saldıranlar, öldürmeye teşebbüs edenler, siz hatırlamadıkça serbestçe dolaşacaklar. Cezalarını çekmeleri için bize yardımcı olacaksınız.
2: Nasıl? Ne yapabilirim?
0: Size kimsenin saldırmadığını, Orhan Bey'le şiddetli bir kavga sonucu hastanelik olduğunuzu itiraf edersiniz.
1: O zaman tanışmadığımızı kaçtır söylüyorum.
0: Öyleyse kim olduğunuzu öğrenmek için ne mümkünse yapacağım. Önce parmak iziniz. Sonra da bir fotoğrafınızı gazetelerde, televizyonda yayınlamak faydalı olacak. Mutlaka bir tanıyan çıkacaktır. Bir iki gün içinde savcılığa bekliyorum.
3: Seni telefondan istiyorlar bey.
4: Bizim çocuklar benden habersiz sersemlik etmişler sana. Silah cüretinde bulunmuşlar.
1: Tanıdım ikisini de. Seni arayıp sebebini soracaktım ama vaktim olmadı.
4: Şu vakte kadar aramayışına göre başın iyice sıkışık olmalı. Sebebine gelince, bilmen gerek Orhan bey. Mal hileli, karışık, hem de eksik çıktı. Senin elbet iştirakin yoktur. Haşa! Fakat adamların senden habersiz bildiklerini okuyorlarsa yazıklar olsun.
1: Senin adamların da senden habersiz işler yapıyor. Üstüme kurşun sıkıyorlar. Sana dua etsinler. Hatırın olmasa hepsini sürerdim bu şehirden.

0: Senden çocuklarım olmalı. Kız, erkek... Hepsi de sana benzemeli. Senin gibi güzel... iyi... güçlü büyümeliler. Evlenmeliyiz artık. Savcının söylediklerine mi üzülüyorsun hala? Görevini yapıyorsun. Elbet her şeyden şüphe edecek. Söylediğini yapmasını istiyorum. Kim olduğunu bilmek, aileni tanımak istiyorum.
1: Ya bir başkası varsa? Evliysem?
0: Ayırırım kocandan.
1: O adamlar da nerede, kimin yanında olduğumu öğrenirlerse...
0: Bitiririm hepsini. Yalıdan da taşınacağım. Başka bir evim var Kumburgaz'da, yeni. Evlenince orada oturacağız.

0: Kaçırdığın malı ne yaptın? Kime sattın? Bir daha sormam. Aklın varsa konuşursun.
1: Ben yalancının, namussuzun biriyim. Ömrüm boyunca yalan söyleyerek insanları inandırdım, aldattım.
2: İftira etmişler. Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok.
0: Başla, aklı başına gelsin köpeğin.
1: Her şeyi biliyorsun artık. Senden af bile dileyecek gücüm yok. Bütün bahtsızlığım seni çok geç tanımış olmak. Ama gene de minnettarım sana. Önce iyiliğinle, sonra da sevginle yücelttin beni. Bütün servetine sahip olacağım anda her şeyi terk edip gidişim... ...seni taparcasına sevmiş olmamdır.
0: Ya konuş ya geber!

0: Bütün bunları öğrenince nasıl yıkılacağını biliyorum. Duyacağın korkunç nefreti bile göze alacak kadar namusluyum artık. Mazim gerçekten yok sevgilim. Seni kaybederken kendimi yeniden buluyorum.
1: Çıkarın çözün! Bizim meslekte en büyük vasıf namustur. Namuslu olmaktır. En büyük namussuzluk da inkar etmek, yalan söylemektir.
2: Affet beni. Tövbe! Bağışla canımı!
1: Üstelik ördüleksin, korkaksın! Götürün şunu! Ayaklarını kırın, birkaç ay yatsın! Muksim Bey'e eksik verilen mal tamamlanacak. Parası da iade edilecek.
3: Dua et ki patron canını bağışladı.

0: Uyumadın mı hala?
1: Şimdi uyuyacaktım.
0: Allah rahatlık versin.
2: Yeter! İşi bitirsin, bitirmesin ama dönsün!
3: Çıldırma! Başına bela açacaksın Selma'nın!
2: Karışma! Olacak olur! Birimizden biri geberir, haberin olsun!

0: Alo, buyurun.
1: Neredesin? Hiç aradığın yok.
0: Nasıl ararsın? Delilik bu.

0: olamayacak. Yapamayacağım.
1: Neden? Ne oldu?
0: Korkuyorum.
2: Neden?
0: Fabrikatörlüğü yalan. Kendini gizlemek için kullandığı bir maske. Asıl işi kaçakçılık. Gaddarın, zalimin biri. Acıması yok. İç yüzümü öğrenirse öldürür beni.
1: Yaptığımız numarayı yuttu. Yutmasa bu kadar gün beraber olmazdın. Oynama bize.
3: Sana tutuldu, değil mi? Aşık, değil mi?
1: Öyleyse neden korkuyorsun? Paraları aldık mı, arasında bulsun bizi.
0: Bana inanmış, sevmiş bir insanı aldatmaktan utanıyorum artık.
1: Namus satma bize. Birdenbire ahlaklı vicdanlı numarası yapma, yutmayız.
0: Bu kadar zaman az para kazandırmadım size. Yapamayacağım, yapamayacağım.
3: Niçin ağlıyorsun? Bu gözyaşlarının sebebi ne?
0: Hiçbir sebebi yok. O eve de bir daha dönmeyeceğim.
1: Milyonlara tek başına konacağını anladın. Şimdi bizi aradan çıkarmak istiyorsun. Ama yağma yok.
0: O eve dönmeyeceğim dedim. Savcı da her an peşimde. Gittikçe şüpheleniyor benden.
3: Bana kalırsa paralara kondu bile. Kim bilir ne kadar vurdu. Paraları bir yere sakladı. O herifin yanına dönmesine imkan yok. Onun için dönmeyeceğim diyor.
0: Almadım. Git sor istersen.
3: Beraberce gidip soracağız.
1: Cemil'in aklı. İşte böyle, pabucu ters giydirir insana.
3: Bu gece 2 milyon lira isterim. Fazlası senin olsun. Getirmezsen bizden önce Orhan Bey tükürecek yüzüne. Mazisini kaybetmiş zavallı Selma'nın ne mal olduğunu öğrenince neler yapacağını merak ediyorum. Basit giyimli, boyasız, sade bir kadın olmuş. Belli ki çarpık Orhan'a. Hele öyle canavar gibi bir erkeğin sevdiği kadından alacağı intikam zevkimden öldürüyor beni.
4: Bu gece hem sen geleceksin hem de paraları getireceksin.

0: Getireceğim.
1: Aydeniz apartmanı 4. kat. Kimler oturuyor? Birkaç saat içinde ıcıklarını cıcıklarını öğreneceksin. Telefon başında bekliyorum.
2: Baş üstüne.
0: Sana bir şey söyleyeceğim, çok şaşıracaksın. Bugün telefonla çağırdılar beni. Gitmeye mecbur oldum.
1: Sana inanmakla hata etmemişim. Anlat her şeyi.
0: Bana saldıranlar izimi bulmuşlar. Aramızda büyük bir para meselesi varmış. Borçluymuşum. Ödememişim. Bu yüzden öldüreceklermiş beni. O parayı istiyorlar.

0: Apartmanda 3 kişi oturuyor. Cemil, Murat, Necdet. İşleri tavcılık. Adam tokatlayarak para kazanıyorlar. Bütün kumarhanelerde tanınıyorlar. Bir de kadın varmış aralarında. Harika güzelmiş. Apartman kapıcısı kadının bir iki haftadır ortalarda olmadığını söyledi.
1: Bitsin bu iş. Hepsinin isteğini yerine getirin. Hepsini.
0: Anlıyorum patron. Merak etme. Şimdi Rıza'ya bildiririm. Üçünü de yakalayınca gene ararım seni.

0: Ben de geleyim mi seninle?
1: Hayır. Yalnız giderim.
0: Bu paraya karşı bir iyilik yapsınlar bari. İsmini, gerçekte kim olduğunu söylesinler. Hatırlamadığın mazini sor öğren.

0: Gitti arkadaşların. Biraz önce taşındılar.
1: Buradan kurtulunca o Selma'nın çekiciyi var elimden. Gammazcık!
2: Herifi o saldırttı üstümse!
1: Kes sesini!
3: O milyonların üstüne yatacak, biz de pis toprağın!
1: Susun dedim!

kıpırdamasın. Kimse kıpırdamasın derim. Kaldırın ellerinizi.

0: Bütün istediğim para mıydı? Bu kadar yorulmaya, oynamaya, küçülmeye değer miydi?
1: Ne söylesem inanmayacaksın.
0: Nasıl inanırım? O korkuların, haykırarak uyanışların, kafandaki karanlık boşluk, çektiğin acılar... Nasıl yapabildin bunu? Bu kadar ustaca nasıl oynayabildin? Aşkına bile inandırdın beni. Şimdi bile seni... ölesiye seviyorum.
1: Ben de.
0: Paradan başka neyi sevebilirsin sen?

0: İsteseydin, bizler buyuz. Bu kadar aşağılık, iğrenç mahluklarız. Para için her alçaklığı yaparız. Deseydin, daha fazlasını verirdim.
1: Sen nesin? Kimsin sen? Sen daha mı temizsin? Daha mı namuslusun? İnsanların kanını emerek, canını alarak kazanıyorsun.
0: Biliyorsun demek.
1: Öğrenmemek için hayatımı verebilirdim. Seni gözümde yüceltirken, kendimden utanırken duydum her şeyi, gördüm. O zaman kaçamadım. Korkumdan ve sevgimden kaçamadım. Sana bütün yaptıklarımı yazmışken yırttım.
0: Yetmedin mi? Doymadın mı yalana?
1: Aldığım parayı da beni mecbur edenlere verip gene sana dönecektim. Bütün namussuzluğuna rağmen yanında olacaktım. Tek isteğim

0: Ben nasıl değişmişsem, namusun, iyiliğin, güzelliğini anlamışsam sen de anlayacaktın. Değişecektin. Bu uğurda elimden geleni yapacaktım. İkimiz de hayata yeniden başlayacak.
1: Antrepo basılmış, mallara polis el koymuş.
2: Remzi, Nihat, İbrahim, şu kadının adamlarıyla beraber yakalandılar.
3: Rıza zorlukla kaçabilmiş.
4: Sen ihbar ettin. Hem ortaklarından hem benden kurtulmak için yaktın hepimizi.
0: Bunu nasıl düşünebilir, nasıl söyleyebilirsin?
4: Oynama artık! Bundan çok daha güzel ağladın, kaç defa ağladın!
1: İbrahim'le Remzi sorguya dayanamazsa, konuşurlarsa bizleri de götürürler.
3: Vakit yok patron!
4: Önce bu hainden başlayacağız. Motorla götürün! Kurşunlayın! Taş bağlayıp denize atın!
0: Orhan! Bir canavar yapamaz senin yaptığın.
4: Konuşturmayın!

Kamara'ya git. İçeri. Sen de içeri. İçeri dedim.

0: Sen burada kalacaksın. Sana hiçbir suç atamazlar. Hastalar da ispat edemezler. Buranın sadık bir hizmetkarısın, o kadar. Ben öbür eve uğrayacağım, alacağım şeyler var. İbrahim, Nihat, Remzi taş gibi çocuklardır. Konuşmazlar belki de. O zaman hemen dönerim. Gene burada yaşarız. Eskisi gibi. Ben ve o. Onun güzel hayali. Ve bütün hatıralar. Sen de yanımızda olursun.
1: Yolun açık olsun beyim.
0: Sağ ol Sami. Sağ ol.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Şu probisi
8: bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor,
7: yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis. Lezzet.
10: Mersi canım.
11: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
10: Hocam ben?
11: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
11: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
10: Hocam 1000 megabit diyor.
11: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
10: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
11: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
10: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
11: Ya gelsin o zaman slogan.
12: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Şoka gidelim.
4: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: ne kadar emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Şoka gidelim.
5: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: Orman yolunu aşıyoruz ve işte Plomari'ye merhaba diyoruz. Plomari'ye tepeden bakıyoruz ve bu harika şehri tepeden görüntülüyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, virajlı bir yol ve tepe açıdan Plomari köyüne işte bakıyoruz. Gerçekten çok şirin gözüküyor, çok güzel bir köy. Genelde keşfedilmemiş, bilinmeyen bir köy. Biz Türkler tarafından Midilli yolculuklarında her zaman buraya gelme şansınız olmuyor. Ama şöyle uzaktan baktığımız kadarıyla içeride birçok şey keşfedeceğimizi düşünüyoruz. Ve Plomari'ye artık giriş yapıyoruz. İşte Plomari hatıramız.
0: Şimdi Plomari'nin merkezine geldik. Plomari'nin meydanındayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, arabayla dar ara sokaklardan geçtik ve geniş bir meydana açıldık. Kuzey Ege'nin bizdeki kasabalarına çok benziyor. Bir Cunda, bir Ayvalık havası, o esinti var. Malum karşı kıyı zaten Türkiye'miz, Kuzey Ege'miz diyoruz. Plomari'nin meydanındayız. İşte geniş bir meydan. Burada farklı binalar var, bir taş kahve var. Ama gelirken şunu gördük, evler birbirine benzeyen ama renkleri farklı, çok dar ara sokaklara sahip ve aynı zamanda çok şirin, el değmemiş, bozulmamış bir liman kasabası burası. Plomari'deyiz ve Plomari turuna başlıyoruz.

0: Lomari aynı zamanda bir balıkçı kasabası.
1: Lomari'nin meydanında bir de liman var. Elbette burası bir liman kenti ve tabii ki balıkçı kasabası diyebiliriz. İşte arkamızdaki balıkçı teknesini görüyorsunuz. Burada biz bazı gezi tekneleri de gördük. Onlar da arkamızda. Buradan şunu anlıyoruz ki günübirlik gezi tekneleriyle de buraya gelinebiliyor. Lomari'nin tadı çıkabiliyor diyoruz.
0: Lomari'nin en önemli yanlarından biri bizim için de önemli. Ünlü denizci, kaptanı derya, Barbaros Hayrettin Paşa'nın doğum yeri Lomari.
1: Lomari turu devam ediyor. Birazdan dar ara sokaklarda kaybolacağız ama Lomari ile ilgili bilmemiz gereken önemli detaylar var. Ünlü Türk kaptanı derya, Barbaros Hayrettin Paşa 1473 yılını gösterdiğinde takvimler Lomari'de doğuyor ve ilk denizcilik bilgilerini burada alıyor. Ve sonrasında elbette kaptanı deryalığa kadar yükseliyor. Kanuni döneminin o muhteşem yüzyılın en önemli paşalarından ve kaptanlarından bir tanesi oluyor. Akdeniz'in bir Türk gölü haline getirilmesindeki önemi de çok büyük tabii ki. Kaptanı derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı Lomari'de doğduğu yerde bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
0: Ve zeytinyağı sabunları ilk kez Lomari'de üretilmiş.
1: Lomari turu devam ediyor. Dar ara sokaklarda kaybolmaya başladık bile. İşte görmüş olduğunuz bu zeytinyağından yapılmış sabunun Lomari açısından ve dünya tarihi açısından önemi var. Önemi de şu. Arkadaşlar dünyadaki ilk zeytinyağlı sabun Lomari'de üretiliyor ve buradan tüm dünyaya yayılıyor. İşte bu sabunlar hali hazırda buradaki dükkanlarda hediyelik eşya olarak satılıyor diyoruz. Ve zeytinyağının önemli başkentlerinden biri olan Lomari'yi, Midilli'yi sizler için gezmeyi sürdürüyoruz.

0: dar ara sokakları, cumbalı evleriyle tam bir Osmanlı şehri Plomari.
1: Değerli izleyenlerimiz, Plomari özellikle dar ara sokaklarıyla ve cumbalı evleriyle çok meşhur. Böyle ara sokaklara daldığınızda herhangi bir ara sokakta bile çok güzel manzaralar yakalayabiliyorsunuz. Bizim yaptığımız gibi işte keyifli güzel merdivenler, cumbalı evler ve Grek mimarisi biraz da Osmanlı mimarisini de andırıyor açıkçası. Hani o Safranbolu'daki, İstanbul'daki, Sultanahmet'teki cumbalı evleri de andırıyor. Böyle karışım bir kültür, karışık bir mimari söz konusu ama bu kasabaya bu mimari çok yakışmış diyoruz. Evler birbirinden renkli, birbirinden güzel dizayn edilmiş. Hepsi tertemiz ve güzel gözüküyor. Bizler de bu anları sizler için ölümsüzleştiriyoruz.

0: Midilli'nin ikinci büyük şehriymiş Pulomari.
1: Pulomari turu devam ediyor ve bu güzel sahil kasabası ile ilgili belirteceğimiz bir başka nokta Midilli Adası'nın en büyük ikinci şehri olduğu. Midilli merkez bir numarada, ikinci büyük şehirde Pulomari. O yüzden birçok banka, belediye dairesi ve tabii ki birçok mağaza, dükkan, restoran, otel burada mevcut diyoruz ve Pulomari'yi gezmeyi sürdürüyoruz.

Değerli izleyenler, Lomari merkezden çıktık. Yola yaklaşık 1,5 kilometre yol aldık ve Plomari'ye bağlı çok güzel bir, daha minik bir kasaba diyebiliriz. Ağırlıklı plajıyla çok meşhur Agios Isidoros'tayız. Burası özellikle dalış tutkunlarının merkezi. Adanın dalış merkezlerinden bir tanesi. Çünkü kayalık bir deniz yapısı var. Kayalık bir deniz içi yapısı var. Ve dalgıçlar, dalış tutkunları buraya geliyorlar ve dalıyorlar diyoruz.

0: ve bir yaz yağmuruna denk geliyoruz. Yaz yağmurunda bir başka tarti plajı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Midilli turunda küçük bir yaz yağmuru yaşadık. Hem yolda biraz ıslandık hem de şu anda geldiğimiz nokta olan Tarti'de hafif yağmur devam ediyor ama yaz yağmurudur. Kolaylıkla geçer diyoruz. Tarti en güzel plajlardan, en güzel denizlerden bir tanesi Midilli'de. Çok kişi tarafından bilinmiyor. Yeni de bir yolu var. Güzel asfaltta bir yolu var. Tavsiye edilir diyoruz. Burada yemek yiyebileceğiniz küçük bir iki tane restoran var. Ve elbette plaja ve denize girebileceğiniz harika bir koy. Güzel de bir manzara, güzel de bir açı diyoruz. Ve Tarti'den keyifli bir yaz yağmuru manzarası getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Yaz yağmuru dedik ya, güneş açıyor ve Tarti plajında harika anlar yaşıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Tarti'de güneş açtı. Dediğimiz gibi yaz yağmuru kolaylıkla hızlıca gelip geçiyor. Ve şu anda güneşli bir ortam tabii Tarti'de ama yağmur öyle bir yoğun yağdı ki herkes dağıldı. Onlar bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Bizim önerimiz Midilli turunda, Midilli tatilinde Tarti'ye de uğramanız. Hem taze balık hem keyifli bir ortam burada diyoruz. Ve buradan sonraki yolculuğumuz bakalım nerede olacak?

0: keyifli manzaralarla Midilli turunu tamamlıyoruz. Ancak Midilli'de son akşam yemeğimizi Scala Scamia'da yiyoruz. Vangelis'e uzatıyoruz mikrofonu. Evet değerli izleyenlerimiz, çok keyifli bir akşamdı ve her şeyden önce çok keyifli bir arkadaşı size tanıştıracağız. Hello.
1: Hello.
0: Kalinita.
1: Kalispera.
0: Kalispera. Kalispera demek lazım. And can you introduce yourself to us?
1: Benim adım Vangelis.
0: Vangelis, nasılsın?
1: Çok iyi, çok iyi.
0: Çok Türk müşteri geliyor mu buraya?
1: Evet, 5 yıl şimdi çok müşteri, Türkiye müşteri var.
0: Var değil mi?
1: Evet, Midilli adasıydı.
0: Şu anda neredeyiz, hangi kasabadayız, neredeyiz?

0: Bu kasabanın adı ne? Bu köyün adı ne?
1: Ne?
0: Buranın adı ne?
1: Skamya, Skala Skamya.
0: Skala Skamya.
1: İşkeleşi Skamya. Skamya demek dut ağacı.
0: Dut ağacı mı demek?
1: Evet, evet.
0: Aa, çok güzel. Skala ne demek?
1: Skala işkele. İşkele. İşkele. Ana şoyun Skamya. Aha. Ve işkele limanda.
0: Anladım. Dut ağacı iskelesi.
1: Evet, evet, evet.
0: Peki sen ne kadardır bu restoranı işletiyorsun?
1: Ben burada geldi 20 yıl önce. Bizim restoran, birinci restoran.
0: 1930 yılından beri, belki daha da önceki bir tarihi var ama 20 yıldır burada kendisi. Peki çok güzel yemekler servis ettiniz bize. Neler yolladınız, neler vardı masamızda, bir anlatır mısın?
1: Bizim deniz ürünleri çok taze. Ahtapot ve karides çok güzel. Biz... we try to make it good food and fresh food.
0: İngilizceye döndük. Okay. Yani en taze, en güzel yemekleri sunmak istiyoruz diyor. And you are serving some cheese to us, salat, octopus, calamari.
1: Ve çok güzel ve yumuşak ahtapot yapıyorlar. Karides sarımsaklı sos çok güzel. Ve balık, hep sabah yeni balık var. Tekir, barbun, sardalya, arşubraz.
0: Evet, gerçekten hep günlük balıklar burada. Ve denizden o gün ne çıktıysa onu sunuyorlar. Buna gerçekten biz de şahit olduk.
1: Canlı istakoz.
0: Canlı istakozlar da var, evet. Burada canlı istakozlar da var. You are serving lobster as well, ha?
1: Yes, lobster spaghetti. İstakozlu makarna çok güzel.
0: Güzel, evet. And Turkish people.
1: Komşum. Evet.
0: Diğer komşu, evet, Türklerle çok iyi ilişkilerim var. Türkler, evet, her zaman en tazeyi, en güzeli yemek istiyorlar diyor. Değerli izleyenler, gerçekten her şey çok lezzetli, her şey çok güzeldi. Çok tazeydi ve biz kendisine inanılmaz teşekkür ediyoruz ekibim olarak. Efkarise Parapolege. Eşsiz lezzetlerle bir turu daha tamamlıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme.
1: İşte onu yapamaz ana. Boşuna çeneni yorma.
2: Ben abime kefilim. Söz verirse tutar.
1: Eve gelince hemen perdeleri kapat. Sakın unutma.
2: Unutmam.
3: Zehra anam nasıl?
1: Çok iyi. Herkesin selamı var.
3: Aleyküm selam.
4: Bu seferki kız kim?
5: Tanımıyorum.
2: Bizi görmüşler Engin. Buluşmasak iyi olur.
6: Bize kimse karışamaz.
2: Ben sahipsiz değilim Engin.
7: Adı İpek. Lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuklu.
8: Nedir bu ya?
9: Gecekondu yıkım bildirimi.
4: Kızı benim oğluma verme.
1: Gecekonduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
4: Ay, o iş başka, bu iş başka.
10: Yeni mi Elbilsen?
2: Evet.
4: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
9: Parayla beni korkutamazsın baba.
2: Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor.
9: Şey, barıştık.
2: Yani baban kazandı, sevindim.
11: Derdim dünyadan büyük. Bugün 13.45'te TV4'te.
12: Gençler.
13: Buyur abi.
12: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
13: Çok iyi.
12: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
13: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Dede ne yapıyorsun?
4: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
3: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
4: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
3: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
5: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.

0: Kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: ne kadar emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te...

0: 절제.
1: 유나이드 줄지.
2: 어디 가?
1: 이내 미리 오늘은 발미는 와인 안다. 어제 저 비트네 말하면.

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: Şok Akademi.
1: Lektör okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital

0: Platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
7: Okullar açılıyor.
6: Evet. Okul masrafları da gelecek.
8: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
6: Tabii ya.
9: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Efendim unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafı.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ahmet Eren. Üniversite öğrencisiyim İstanbul'da. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum.
0: Ne okuyorsun Ahmet Eren?
2: Bilgisayar öğretmenliği okuyorum.
0: Bilgisayar öğretmenliği.
2: Bu yıl girdim, hazırlık öğrencisiyim de. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Seni tanıyalım.
1: Ben de Öykü. Ben de Boğaziçi Üniversitesi hazırlık okuyorum. Sosyoloji bölümündeyim. Ya ben de çok...
0: Okuldan mı arkadaş?
1: Evet, sınıf arkadaşıyız.
0: Sınıf arkadaşı. Daha önce bir tanışıklığınız yok yani.
2: Yok. Sınıf arkadaşıyız. Aynı sınıfta okuyoruz hazırlıkta.
1: 4 haftalık bir arkadaşlık.
0: Evet. 4 haftalık bir arkadaşlık. Güzel bir arkadaşlık olmuş gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar sizler şu andan itibaren neysiniz?
3: Rakipsiniz. Rakip.
1: Tabii ki ben sevmiyorum.
0: Kurallarımızı biliyorsunuz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlıyor diyelim. Şimdi ben Ahmet Eren'e sormadan önce seni de tanıdık.
1: Evet, tanıdık.
0: Yeterince tanıyabildik mi seni?
1: Tanımadık mı? Ne anlatabilirim?
0: Nerelisin?
1: Sivaslıyım.
0: Sivas
1: evet.
0: Neresi?
1: Gemerek.
0: Gemerek. O zaman buradan Sivas Gemerek'e bol bol selamlar gönderelim sevgili izleyenler. Şimdi sizler şu andan itibaren sıkı bir rakipsiniz. Ben Ahmet Eren'e hemen sormak istiyorum. Ahmet Eren, sence kim kazanır?
2: Bence ben kazanırım.
0: Sen?
2: Eminim.
0: Şans bile yok.
2: Kardeşim. Yok.
0: Haydi bakalım. Güzel bir rekabet. Göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Peki.
1: Evet.
0: Evet, senden alalım.
1: Kim kazanacağını mı?
0: Sence?
1: Ben kazanacağım.
0: Sen kazanacaksın.
1: Ben Eren, evet, eminim bayağı.
0: Peki. O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, sorum geliyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bu kadar mı hazır?
2: Hazırım.
0: Hazırım dedi. Sen
1: hazırım,
0: hazır mısın?
1: Hazırım. Evet, çok hazırım.
0: Peki efendim. Sorum geliyor. Bitkilerin vazgeçilmezi olan barajlarımızı dolduran, az olması kuraklığa, çok olması sel ve heyelana sebep olan doğa olayı nedir? Çift ses geldi, kimdeyiz?
1: Yağmur.
0: Yağmur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Basamadı.
2: Öyle oldu. Avans olsun.
0: Hızlı bir aksiyon alman gerekiyor. Evet. Bilmekten de öte hızlı olmak çok önemli diyelim. Geldik ikinci sorumuza. Suyu alınmış her türlü yiyecek maddesinin artına ne ad verilir? Evet. Bilin bakalım. Bunu da görelim.
2: Kuru.
0: Efendim?
2: Kuru.
0: Kuru.
2: Kuru. Kuru atık.
0: Kuru. Yanlış cevap ama çok yaklaştın.
1: Posa olabilir mi?
0: Posa. Doğru cevap. Kocaman alkışlıyorum sevgili izleyenler. Öykü'ye göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Ahmet Eren.
2: Avans olsun.
0: Ahmet Eren avans olsun diye diye.
2: Olsun abi.
0: Kaybedeceksin. Az kaldı kaybetmene. Son bir soru. Eğer doğru cevap veremezsen verdiğin avanslar seni eleyecek. Haberin olsun. Hatırlatmamızı yapalım. Sevgili izleyenler geldik. Artık 3. sorumuza. Sorum geliyor. Elektrikli motosiklet ehliyeti için 6 yaş sınırı kaçtı? Tek ses geldi.
2: 16.
0: 16. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Eren'e göndermiş olalım. Avansları çektik artık.
2: Evet.
0: Rekabet başladı diyoruz. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geldik 4. sorumuza. Çıngıraklı yılanların çıngırağı nerede bulunur? Çift ses geldi.
1: Kuyrukunda değil, kuyruğunda.
0: Kuyrukunda bulunur sevgili izleyenler. 3. 1'lik bir puan tablomuzda maalesef Eren'i alkışlarla uğurluyoruz sevgili izleyenler. Bizler Öykü ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Öykü ile birlikte ikinci etaptayız. Öykü rakibi Ahmet Eren'i 3-1'lik galibiyetle eledi diyelim. Neler söylemek istersin Öykü?
1: Eren için gerçekten üzgün değilim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim elendiği için.
0: Sana böyle avans verdiğini söylemiştin.
1: Ya.
0: Peki sence bu bir avans mıydı yoksa formaliteden
1: yok
0: de böyle?
1: Yok ya, ben ona bir tane sayılık avans verdiğimi düşünüyorum şahsen. Öyle yani.
0: Onun dışında vermedim.
1: Yok.
0: Şimdi Öykü, seni bu etapta neler bekliyor? Kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Bu etabımızda boşluk doldurmalı sorularımız var. Atasözlerimiz var. Efendim deyimlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmaktı ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmaktı sevgili izleyenler. Hazır mısın?
1: Hazırım herhalde.
0: Nasıl bunlarla aran, şarkılarla, bilmecelerle?
1: Şarkılar tamam da yani bilmece çok...
0: Bilmeceleri bilemeyebilirim diyorsun.
1: Ya, evet.
0: Hiç belli olmaz. Evet. Belki bildiğin yerden
1: umarım
0: gelir
1: yani
0: diyelim. Sorum geliyor.
1: Hadi bakalım.
0: İlk sorumuz bir şarkı sözü sevgili izleyenler. Gelsin mi?
1: Gelsin gelsin.
0: Bu kadar mı gelsin?
1: Çok gelsin.
0: Çok gelsin efendim, sorum geliyor. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar, nindiler söylediler nokta nokta üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, dünya böyle değil, süren başladı.
1: Ne masallar, nindiler söylediler dünya üstüne.
0: Dünya üstüne. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş olalım. Ve ufacık da Öykü'den bu şarkıyı duyabiliriz. İyi olduğunu söylemiştin. Kocaman alkışlarım Öykü'ye gelsin.
1: Ne yalan masallar, ninniler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil.
0: Bu kadar mı?
1: Ufalanı...
0: Kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Geldik ikinci sorumuza.
3: Hadi bakalım.
0: İkinci sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin bu bilmeceyi?
1: Çok, evet bakalım.
0: Haydi bakalım, sorum geliyor. Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Süren başladı.
1: Ya neydi bu ya? Bu çok bilindik bir şey.
0: Çok bilindikti. Ne olabilir bu? Süren gidiyor. Hızlı cevap vermen gerekiyor.
1: Aa, ne bu?
0: Ne bu?
1: Şişe falan neydi
0: şişe
1: ya
0: miydi?
1: Bu?
0: Şişe miydi? Neydi bu? Süremiz...
1: Unuttum ya.
0: Doldu.
1: Bunu bilememiş olmam çok rezillik ama şu an.
0: Limon. Ama olsun. Sağlık çok olsun diyelim ilk sorumuzun. Ödülünü ben tekrar vermek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Eren'i boşuna eledik. Belki olsa bilirdi.
0: Bilir miydi diyorsun?
1: Belki bilirdi.
0: Belki bilirdi diyorsun. Olsun, sağlık olsun diyelim. Kendine çok dikkat et.
1: Siz de. Teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: İsmim Yusuf, öğrenciyim. Lise son sınıf öğrencisiyim. 19.
0: 19 yaşındasın.
2: Evet.
0: İstanbul'da yaşıyorum. Devam ediyorsun.
2: Çalışıyorum ailetten.
0: Hem aynı zamanda çalışıyorsun.
2: Evet, çalışıyorum.
0: Nerelisin Yusuf?
2: Karslıyım.
0: Kars neresinden?
2: Kağızman.
0: Kağızman. Evet, o zaman hemen rakibine geçmek istiyorum. Evet. Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Hoş bulduk.
0: Diyelim efendim, sizleri tanıyalım.
3: Vahap Gökçek, Malatyalıyım. Kadıköy'de danışmanlık şirketim var. Ümraniye'de oturuyorum. Basınla uğraşıyorum.
0: Evet, hoş geldin.
3: Yarışmacı arkadaşımıza başarılar dilerim.
0: Kolay gelsin diyelim. Şimdi efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Vahap amcam ve Yusuf kardeşim.
2: Evet.
0: Şimdi Vahap amca, evet, sence kim kazanır?
3: Tecrübelerime güvenerekten ben kazanırım diyorum ama...
0: Sen karşı tarafa şans bile dilemiyormuşsun yani.
3: Bol şans diyorum.
0: Bol şans. Benim karşımda sadece şans olur diyorsun. Evet, Yusuf'a soralım.
2: Ben de diyorum ki hiç hayal almayacak karşımda.
0: Hadi bakalım.
2: Yusuf'a yeneceğim amcayı.
0: Büyük bir iddia. Bilen kazansın. İyi olan kazansın diyerek efendim ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım efendim. İlk sorum geliyor. Kabuğundan çıktıktan sonra şekil olarak insan beynine benzetilen besin nedir? Tek ses geldi. Efendim?
2: Ceviz.
0: Ceviz. Doğru cevap. Hocamın alkışlarınızı Yusuf'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Vahap amcam. Evet.

İstanbul fethedilmiş, köhne Bizans yıkılmış, Fatih Sultan Mehmet eşsiz bir zafer kazanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu muhteşem bir güneş gibi parlamaya başlamış, yepyeni bir çağı müjdeliyordu. Genç hükümdar İstanbul'u aldıktan sonra Ege Denizi'ne serpilmiş Anadolu kıyısındaki irili ufaklı birçok adayı vergiye bağlamıştı. Kaptanı Derya Yunus Paşa, Ege Adaları prenslerinden yıllık vergileri toplamış, değerli hediyelerle İstanbul'a dönüyordu.

0: Ben Ankara korsan. Ay! Bu kadar eğlendiğine göre işlerin iyi olmalı ha, ne dersin?
1: Selam Maria, hoş geldin.
0: Afiyet olsun kara korsan. Bakıyorum neşen yerinde.
1: Bir vurgun yaptık, onu kutluyorduk. Peki, sen nerelerdeydin Maria?
0: Etrafı biraz dolaştım. Sicilya'ya kadar uzandım.
1: Güzel.
0: Selam çocuklar!
2: Selam!
0: Gelince de seni göreyim dedim. Çok özlemiştim.
1: Ben de seni özledim. Geç otur şöyle, karnın açtır.
0: Köstahlığı bırak, benden uzak dur!
3: Maria!
0: Ne istiyorsun?
3: Bir öpücük.
1: Yaşa şeytanın kızı Maria, yaşa! Hadi bakalım Vargas, erkekliğin ölmediğini göster herkese, hadi!
2: Hadi Maria, söyle Maria!
1: Maria, sakın mahcup etme beni!
0: Merak etme kara korsan!
2: Hadi Vargas, koçum benim, aslanım!
1: Kalk, kalk!
4: Hadi Maria! Hadi bakalım Vargas!
2: Hadi Vargas!
1: Çabuk kalk Maria!
2: Haydi Vargas, göster kendini!
4: Haydi Maria!
5: Osmanlı amiral gemisi geliyor.

0: Para korsan.
1: Osmanlı amiral gemisi mi? Tek başına mı? Donanma yok mu söyle?
0: Tek başına.
1: Ha! Bu iyi işte! Yeter! Kesin artık! Bırakın birbirinizi yemeyi! Beklediğimiz fırsat çıktı! Osmanlı amiral gemisi ziyaretimize geliyor! İçi tıklım tıklım altın ve mücevherat dolu! Anladınız mı? İçinizde kana susayan, Türk kanı içmek isteyen varsa kana kana içsin bu gece! Hurra!

0: Ne zamandan beri bu anı bekliyordum. Nihayet elime düştün Yunus Paşa.
1: Yelkenler fora! Yelkenler fora!
2: Yelkenler fora!
3: Yelkenler fora!
4: Yelkenler fora!

Çabuk! Daha çabuk! Nihayet bir gemimiz oldu Vargas. Maria?

0: Hünkârım, kara korsan adıyla maruf kafir, kaptanı derya gemisini basıp Yunus Paşa'mızı esir almıştır.
1: Bu ne iştir vezirlerim, bu ne küstahlıktır? Bu gafil köpekler cihanı titreten gücümüzden habersiz midirler?
0: Emir ferman buyurulduğu takdirde kara korsan üzerine bir donanma çıkaralım hünkârım.
1: Donanmaya ne gerek var? Bu işin üstesinden gelecek zorlu bir yiğidim var benim. Kara Murat, senden bir hizmet bekleriz.
2: Yolunuza canım fedadır sultanım.
1: Kaptanı derya gemisi kara korsan tarafından zapt edilmiştir.
2: Duydum sultanım.
1: Yunus Paşa'mız küffar eline esir düşmüştür. Sakız Adası Prensi Nikola kara korsanı himaye edermiş.
2: Emredin, üzerine hemen gideyim.
1: Devletimizin gururu olan gemimizle paşamızı kurtarıp kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
2: Buyurunuz başım üstüne sultanım.
1: Al, bu da fermanımızdır. Yanına seçtiğin adamları alırsın.
2: İstemez sultanım, hayır duanızla kılıcım bana yeter.
1: Yolun açık olsun yiğidim.

0: Türkiye'ye göründü.
1: Yelken indir. Sancak alabanda. Hadi. Sallanmayın. Daha hızlı. Daha çabuk. Durmayın. Sallanmayın. Miskinler. Hadi.

Şuraya bak Maria! Türklerin öldürdüğü babanın intikamını alıyorum onlardan. Kolumun bedelini ödettiriyorum Türklere. Yeryüzünde bir tek Türk kalmayıncaya kadar bu kanlı savaş devam edecek.

0: Anacığım. Anam benim. Anam. Oh. Anneciğim.
1: Kim öldürdü bu zavallıları?
0: Kara kursadam.
1: Gel bakayım.
0: Anneciğim benim.
1: Buyur Kara Murat. Ziyaretinle bize şeref verdin. Seni konağımızda görmek bizi çok sevindirdi.
2: Sağ ol Yakup Bey'imiz. Sultanımızın emir ve fermanlarıyla geldim. Yardımlarınıza ihtiyacım var.
1: Emret Kara Murat. Her türlü yardıma hazırım.
2: Kara korsanı arıyorum. Nerede bulurum onu?
1: Bunu hiç kimse bilmiyor. Bizim de onunla görülecek hesaplarımız var. Fakat bir türlü izini bulamıyoruz. Yalnız 4 adamını ele geçirdik. Şu anda zindanda tutuklu bulunuyorlar. Fakat onları konuşturmak mümkün olmadı. İnsan değil, sanki birer duvar.
2: Beni de zindana atmanızı istiyorum.
1: Nasıl?
2: Tıpkı bir suçlu gibi. Onların arasına karışır, kaçmalarına yardımcı olursam güvenlerini kazanırım o zaman. Böylece kara korsana ulaşmayı düşünüyorum.
1: Anlıyorum. Allah yardımcın olsun.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Anlaşılan seni fena dövmüşler.
2: Kemiklerimi kırdılar.
1: Suçun ne senin?
2: Bir kavgada 5 Türk'ü öldürdüm. Ama buradan çıkınca teker teker hepsini geberteceğim.
0: Nasıl yapacaksın bunu? Bu zindandan ancak ölün çıkar.
2: Merak etmeyin. Daha ölmeye niyetim yok. Nasıl olsa kaçıp kurtulacağım buradan.
3: Kaçacak mısın? Nasıl?
2: Bir planım var.
3: Bizi de kaçırır mısın?
2: Olur, birlikte kaçarız.
4: İsmin ne senin?
2: Antonio.
3: İspanyol.

0: musun öyleyse?
1: İspanyolum, evet.
2: Şu kaçış planını anlatsana bize.
1: Yarın gece nöbetçiler değiştikten sonra görürsünüz.

0: Şerefe arkadaşlar!
1: Kurtulmamızın şerefine!
2: Bizi zindandan kurtaran arkadaşımız Antonio'nun şerefine!
1: Arkadaşımız değil, kardeşimiz Antonio'nun şerefine!
0: Meyhaneci bizim geç kaldı!
3: Buyurun beyzadem!
0: Şimdi de Denizler Kralı Kara Korsan'ın şerefine içelim!
1: Reisimiz Kara Korsan'ın şerefine içiyorum!
2: Denizler Aslanı Kara Korsan'ın şerefine içelim!
4: Türklerin anasını ağlatan Kara Korsan'ın şerefine!
0: Kara Korsan'ın karargahı buradan çok mu uzak acaba?
1: Tam bir günlük yolda!
5: Şeytanın bile aklına gelmeyecek
2: bir yer! Bu adanın en yüksek tepesinde!
4: Ben söyleyeyim! Sana ben onun yerini söyleyeyim arkadaş! Bak, nehrin 10 fersah ilerisinde!
0: Oh!

0: Birlikte misin sen?
1: Adım Antonio. Hayatı denizlerde geçmiş bir serseriyim.
0: Ne arıyorsun burada?
1: Yabancı sayılmam, Signorita. Arkadaşlarınızı getirdim size.

0: уже, а?
1: Послухай.
0: Берегись, без меня! Берегись!

0: Kara korsanın huzurundasınız. Çabuk kalkın ayağa!
1: Kara korsan!
2: Koca reis! Bağışla! Kusura bakma koca reis! Biraz fazla kaçırdık da!
0: Bu adamı tanıyor musunuz?
2: Hangi adamı?
1: Antonio!
3: Bizi zindandan kurtaran aslan!
1: O bir kahramandır! Bir kavgada tam 5 Türk'ü öldürdü!
4: Neresi kahraman bunun? Onu gözüm tutmadı reis!
0: Sen ne dersin Maria?
5: Bana kalırsa böyle gözü pek denizcilere ihtiyacımız var.
0: Bizim aileye katılmak ister misin?
6: Memnuniyetle senyor, bu benim için en büyük şereftir.
0: Pekala, işe alındın. Yalnız dikkat et! Eğer hizmetinden memnun kalırsam seni mükafatlandırırım. Ama bir falsonu yakalarsam yüreğini söküp kan camın ucunda kızartırım, bilmiş ol.
6: Sizi böyle bir zahmete sokmayacağım senyor.

Miskin herif, ne duruyorsun? Babanın çiftliği mi burası? Asıl! Haydi canlan! Asıl küreklere!

0: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
1: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
0: Ateş! Bütün toplar ateş! Ateş! Ateş! Ateş! Ateş! Ateşe devam! Çıkartın yağlı paçavraları!

0: yelkenleri hazırlayın. Orca Trabola, yelkenler Mayla, Aganta, İskele Rampa. Vurun, kaldırın, vurun, kırın, yıkın, parçalayın. Hadi aslanlarım, hadi korsanlarım, yağlı paçavraları tutuşturun.
1: Genç, güzel ve sağlıklı esirler. Bunlar bize çil çil duka altını getirecek. İyi bir iş başardık Maria.
2: Koca reis, izin verirsen bu savaşta hayatımı kurtaran Antonio'ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
3: Rica ederim senyorita, teşekkür edemez.
1: Benim de gözümden kaçmadı. Gerçekten bir kahraman gibi savaştın. Seni tebrik ederim. Ganimetten benden sonra en büyük payı sen alacaksın.
3: Sağ olun senyor. İltifatlarınızla bana şeref veriyorsunuz.
1: Bunu fazlasıyla hak ettin. İşte arkadaşlar, ben gemimde Antonio gibi korsan isterim. Hepiniz birer Antonio olmaya bakın. O zaman bize bu denizlerde ne Venedik dayanır ne de Osmanlı donanması.
4: Allah!

Seslerinden bile nefret ediyorum. Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor. Türkler öldürdü onu. İçimde onlara karşı sönmeyen bir kin var. Elimden gelse bütün Osmanlı ülkesini kılıçtan...

0: geçirirdim.
1: Hep kin ve nefretten bahsediyorsun Maria. Kendine intikam duygusuna öylesine kaptırmışsın ki kalbinde sevgiye yer kalmamış. Oysa sen çok güzel bir kızsın.

0: Haydi durma.
1: Hadi.
2: Beni dinleyin çocuklar. Limana gidiyoruz. Bu gece zaferimizi kutlayacağız.
3: Hurra! Hurra!
4: Kalbinde sevgiye yer kalmamış Maria. Oysa sen bir genç kızsın. Hem de çok güzel bir kız.

0: gece hazır olun.
1: Bu gece hazır olun.
0: Bu gece.
2: Bu gece.
1: Bu gece.
0: Arkadaşlar, biraz beni dinleyin. Beni dinleyin. Antonio bundan sonra benim sağ kolumdur. Anlaşıldı mı sağ kolum? Onu ikinci kaptan tayin ettim gemime. Şerefine Antonio.
3: Sağ olun senyor, bana şeref verdiniz. Şerefinize arkadaşlar.
4: Şerefine Antonio.
5: Yeah.

0: 说这个这个这小事哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
1: 哇哇
0: 哇哇哇哇哇哇哇哇
1: 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
0: 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
1: 哇哇哇哇哇
0: 哇哇哇哇哇哇哇
1: Şahane, şahane.
0: Başka yerde görsem tanıyamayacaktır.
1: Orası bende.
0: Yaşa var ya.
2: Susun dedim. Saygıyla Signorita'yı selamlayın. Güzelliğiniz ve zarafetiniz karşısında insan ne söyleyeceğini şaşırıyor.
3: Teşekkürler ederim Signor Antonio.
4: Vay anasını. Bizim ikinci kaptan kibar adammış. Kadınlarla nasıl konuşulacağını biliyor.
2: Emrinizdeyim Signorita. Signorita'ya saygıda kusur etmek cesaretini gösteren kim olursa olsun bundan sonra karşısında beni bulacaktır.
4: Signorita?
5: Şu kendini beğenmişe bakın. Maria'nın koruyucusu kesildi. Sen önce kendini koru züppe.
2: Yanılmıyorsam adınızı söylediniz. Benim adım da Antonio.
5: Sen kanına susamışsın. Ben Akdeniz'in en iyi kılıç kullanan korsanıyım.
2: Bir görelim bakalım.

0: Haydi Vargas. Hadi Vargas, kalk ayağa! Kalk diyorum sana!
1: Ne olursun bağışla beni! Öldürme! Öldürme!
2: Señorita?
3: Yaşa Antonio!
0: Hadi arkadaşlar, hep beraber Antonio'nun şerefine içelim!
4: Antonio'nun şerefine!
5: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Antonio, incinen gururumu kurtardı. Benim için hayatını tehlikeye attın, ölebilirdin.
2: Hayatımın ne önemi var? Senin için her zaman seve seve ölürüm Maria.
5: Sen bu gemiye ayak bastığından beri bende çok şey değişti Antonio. Kendimi ilk kez bir erkek karşısında bu kadar zayıf hissediyor, utanıyorum.
2: Utanmana gerek yok Maria. Aşk Tanrı'nın insanlara ihsan ettiği en büyük lütuftur. Elimizde olmayarak bizi birbirimize iten duygularla gurur duymalıyız. Seni seviyorum Maria. İyi geceler.
5: İyi geceler.

0: Hızır gibi yetiştin Kara Murat.
1: Gemide de kimse yok paşam.
2: Hey nöbetçiler! Nöbetçiler diyorum! Nöbette uyudunuzsa gösteririm size! Kalk be!
3: Ölmüş bu!
4: Kara korsan, kafana kısıldın!
2: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar! Yetiş Antonio, neredesin?
5: Geldim!
2: Antonio, ne oluyorsun?
5: Antonio değil, Kara Murat!
2: Kara Murat mı?
3: Bırakın kızı!
6: Antonio nerede kara korsan?
3: Antonio öldü Maria.
6: Öldü mü? Kim öldürdü?
3: Onu Kara Murat öldürdü.
7: Alçak, sahtekar! Hepimizi aldattın, seni geberteceğim! Kalleş köpek! İhanetin yanına kalmayacak! Derini yüzdürüp seni köpek balıklarına yedireceğim! Bırak beni! Bırak diyorum!
2: Bir gün bu yaptıklarını ödeteceğim, unutma Kara Murat!
7: Sen kim oluyorsun da beni sırtlıyorsun? İkiyüzlü!
3: Sen benim emirlerime itaat etmek zorundasın, çünkü kölemsin. Hazırlan, bu gece koynuma alacağım seni. Bakalım buna değer misin?

0: Eskiden yırtıcı bir kaplandım. Şimdi uslu bir kedi oldum. Bu halin daha güzel Maria.
1: Ama senin esirin.
0: Benim esirim değilsin. Seni seviyorum.
1: İnanayım mı?
0: Evet, seni seviyorum. İlk limanda indireceğim seni. Beni öldürebilirdin. Sana en yüce duygulardan biri aşk derken yanılmamışım. İyi geceler Maria.

0: Çok yoruldunuz paşa hazretleri, istirahat buyursanız.
1: Forsalık beni paslandırdı. Açık ve temiz havaya hasret kaldım. Sen gidip yat, geminin kumandasını bana bırak.
0: Emir, kumanda sizindir, izninizle.
1: Hayırlı geceler Karamurat.
0: Hayırlı geceler paşa hazretleri.

0: Gemi Osmanlılara geçti. Kara korsanlı adamları esir düştüler. Onları kurtarmak için yardımlarınızı diliyorum majeste.
1: Merak etmeyin senyorita, onları kurtaracağız. Kumandan Alvarez, derhal donanmayı hazırlayıp hareket edin. Düşmanı Gelibolu'ya varmadan yakalamalıyız.
2: Emredersiniz majeste.
0: Majesteleri izin verirlerse ben de bu savaşa katılmak istiyorum. Alınacak bir intikamım var.
1: Katılabilirsiniz senyorita. Size iyi şanslar diliyorum.

0: üzerimize geliyorlar. Düşman sayıca üstün. Saldırıp aralarından geçebiliriz. Rüzgar uygun esiyor. Yalnız...
1: Yalnız ne Kara Murat?
0: Hünkârımızın fermanı gereğince sizi sağ salim İstanbul'a götürmem gerek. İzin verirseniz sizi bir kayıkla karaya çıkarayım. Savaş bu. Gemimiz batabilir.
1: Sen beni düşünme. Takdir-i ilahi neyse o olur. Öleceksek beraber ölmeliyiz. Bir Osmanlı savaştan kaçmaz. Kumandayı sen al.
2: Orsat Ramoğlu! İskele Alabanda! Bütün toplar ateşe hazır olsun. Sancak Alabanda!
3: Sancak Alabanda!
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun!
3: Bütün toplar ateşe hazır olsun!

Topçular dikkat! Sancak topları hazır olsun!

0: Kurtulduk reis.
1: Kurtulduk.

0: Merak etme Paşa Hazretleri, senin kılına bile dokunmayacağız. Çünkü senin hayatına karşılık sultanından muazzam bir fidye isteyeceğim. Sana gelince Kara Murat, ölümlerden ölüm beğen bakalım. Söyle nereden başlayayım, gözlerinden mi, burnundan mı yoksa gırtlağından mı? Önce derini yüzdüreceğim, leşini de köpek balıklarına atacağım. Nasıl, beğendin mi bu saydıklarımı? Beğendin mi?
1: Dur reis! Onun için daha güzel bir ölüm düşünüyorum. Onu canlı canlı bir ipin ucunda sallandıralım. Güneşin altında susuzluktan ve açlıktan damla damla can versin.
0: Aferin Maria, bunu iyi düşündün. Gözlerimin önünde damla damla yürüyerek can vereceksin. Ayaklarından asın! Bak, bak, bak!

Benden nefret ediyor. Benim hayatımı kurtarmıştın. Gitmene göz yumuyorum. Sana borçluk almak istemem. Gözüm görmesin seni, git buradan. Defol git, bir daha da karşıma çıkma.

0: Kımıldayım biraz. Reis. Reis.
1: Reis Kara Murat kaçtı.
2: Ne? Kaçtı mı?
1: Maria iplerini kesip salıverdi onu.
2: Maria ha? Ben şimdi gösteririm ona.
0: Çabuk olun!

0: Seni bir köpek gibi öldüreceğim. Sen bir Türk'e yardım ettin. Bu ihanetini ödeyeceksin. Yunus Paşa ile ganimeti Çatı'ya nakledelim. Paşa kalenin zindanlarında daha emniyette olacaktır.
1: Haklısınız. Prens hazretleri buna çok sevinecekler.
2: Şu anda Sakız limanına gidiyorlar. Yunus Paşa gemide esirdir. Ne bahasına olursa olsun onu kurtarmam gerek.
3: Elimden gelen yardımı yapmaya hazırım.
4: Majeste, size bu ganimetleri bağlılığını belirtmek için kara korsan gönderdi. Majeste, bu da Osmanlıların en büyük amirali.
5: Bir hükümdarın huzurunda bulunuyorsun. Diz çöküp beni saygıyla selamla.
6: Ben dünyanın en büyük hükümdarı Yüce Efendim Fatih Sultan Han'dan başka hiç kimsenin önünde eğilmem.
7: Yere yıkın bu köpeği!
5: Yalnız sana değil, bütün Türklere eğilmesini öğreteceğim. Sultanına çizmelerimi öptüreceğim, çizmelerimi! Atın bu köpeği zindana!
8: Buna karşılık Fatih'ten fidye olarak bir hazine isteyeceğim. Yoksa bu saygısızlığını ona hayatıyla ödetirdim.
4: Çok haklısınız Majeste.
8: Bu gece kara korsanın şerefine büyük bir şenlik tertip edilsin. Kendisini sarayımda ağırlayacağım.
4: Emredersiniz Majeste.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
14: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
18: Herkes ben Ela Tokgöz.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
18: Üzüm.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
18: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
18: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
17: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
21: Yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
22: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
21: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
23: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
24: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ne kadar emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
8: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
8: Nasıl yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava asacağız mı buraya da?
8: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
18: tam bir boş.
17: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
18: Tam bir boş.
19: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
22: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
21: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
22: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
21: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: Kalgon'la. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
10: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
11: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
12: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
14: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
15: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
16: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: Yunus Paşa nerede?
1: Paşa'yı kaleye götürüp zindana attılar.
0: Ya kara korsan?
1: Şatoda, şerefine verilen ziyafette. Sizi oraya ben götürebilirim. Gizli geçitleri biliyorum.

0: Dostlarım, beni dinleyin. Bütün gemilerimi kara korsanın emrine verdim ve onu donanmamıza baş amiral tayin ettim. Bunun devletimize uğurlu olmasını dilerim.
1: Teşekkür ederim majeste. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Akdeniz'de kuş uçurtmayacak, Türklere göz açtırmayacağım. Oluk gibi Türk kanı dökeceğim. Söz veriyorum, oluk gibi Türk kanı dökeceğim.
2: Yaşasın kahramanlar! Yaşasın kahramanlar!
0: Kadehimi kara korsanın şerefine kaldırıyorum.

Türkleri mahvetmemizin şerefine şimdiden içiyorum majeste. Çok güzel. Şerefe. Şerefe. Şerefe. Şerefe.

0: paşam. Yine Hızır gibi yetiştin.
1: Tez gidelim buradan paşam. Gidelim paşam.
2: Hadi bakalım Fatih gelsin de paşasını bizim elimizden alsın.
3: Elma. Buyurun.
1: Teşekkürler.
0: Çabuk gidin siz, gelenler var.
4: Siz Maria ile gemiye gidip harekete hazır olun Paşa Hazretleri. İzin verirseniz benim görülecek önemli işlerim var.
5: Peki Kara Murat. Seni gemide bekleyeceğiz. Allah'a emanet ol.
6: Dikkatli ol Kara Murat.
4: Merak etme Maria.
7: Majesteleri dansa müsaade ederler mi?
8: Hay hay.

0: ha?
1: Görüyorsun.
0: Demek gemilerimi sen yaktın.
1: Başka kim olabilir?
0: Seni geberteceğim. Gemilerimi nasıl yaktınsa ben de seni öyle yakacağım.

Uit! Ja!

0: Beni burada bırakma. Ne olur yapma. Ne olur gitme. Hayır, öldürme beni. Öldürme beni.
1: Gitti gemilerim. Gitti, gemilerim gitti. Ne duruyorsunuz? Koşun, bir şeyler yapın. Koşun!
2: Mutlaka gelecektir.

0: Gel Murat.
1: Sağ ol evlat, büyük bir iş başardın.
2: Sadece vazifemizi yaptık Paşa Hazretleri. İzin verirseniz hemen hareket edelim.
1: Haklısın evlat, yolcu yolunda gerek. Vira bismillah!
3: Vira bismillah! Gelkenler para! Gelkenler
4: para! Top başına! Top başına!
5: Beni kan! Kılıcı kan! Sinesi üryan! Eri püryan! Meydanı şehadetle Allah yoluna revan! Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan!

0: Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme.
1: İşte onu yapamaz ana. Boşuna çeneni yorma.
2: Ben abime kefilim, söz verirse tutar.
1: Eve gelince hemen perdeleri kapat, sakın unutma.
2: Unutmam.
3: Zehra Hanım nasıl?
1: Çok iyi. Herkesin selamı var.
3: Aleyküm selam.
4: Bu seferki kız kim?
5: Tanımıyorum.
2: Bizi görmüşler Engin, buluşmasak iyi olur.
6: Bize kimse karışamaz.
2: Ben sahipsiz değilim Engin.
7: Adı İpek, lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuklu.
3: Nedir bu ya?
8: Gecekondu yıkım bildirimi.
4: Kızı benim oğluma verme.
1: Gecekonduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
4: Ay, o iş başka, bu iş başka.
9: Yeni mi elbisen?
2: Evet.
4: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
8: Parayla beni korkutamazsın baba.
2: Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor.
8: Şey, barıştık.
2: Yani baban kazandı, sevindim.
10: Derdim dünyadan büyük. Bugün 13.45'te TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.

0: kendimi ufaktan anneme yardım ediyorum.
1: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
0: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bugün İstanbul Bomonti'de tekstil atölyesinden dönüştürülmüş 450 metrekare loft bir daireye konuk oluyoruz. İçeri girdiğinizde şehrin karmaşasını geride bıraktıran, modern detaylarıyla dikkat çeken bu dairenin tasarım hikayesini ev sahibi Erdinç Karakaş'tan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Erdinç. Şu anda Bomonti'de yaşadığım loft dairedeyiz. Ben burayı yaklaşık 3 yıl evvel alıp renovasyonunu yapıp yaşamaya başladım. Dışında yaşadığım dönemde örneklerini de gördüğüm için bu tarz bir binada yaşamak istiyordum ve bunu bu bölgede bulabildim. Burası ben tadilatına başlamadan evvel şu anki haline tabii çok çok farklıydı. Bütün teknik altyapısı, her şey baştan aşağı değiştirildi. Bu işleri yaparken herhangi bir mimarla çalışmadım. Tamamen kendim planladım, tasarladım tüm yerleşimini. Ama teknik destekler aldım. Tüm altyapıyla, elektrik, doğalgaz vesaire gibi konularda. Burası toplamda 450 metrekare bir dairedir, iki katlı. Üst katta iki yatak odası ve bir teras. Alt katta yaşam alanı, mutfak ve bir banyo daha bulunmaktadır. Burada yaşamaya karar verdiğim zaman çok ciddi aslında arkadaşlarım, etraftaki kişiler şaşırdılar. Çünkü tekstil bölgesi burası. Her ne kadar şehrin içerisinde ve çok yakında ki bölgelerde restoranlar, kafeler vesaire olmasına rağmen birkaç sokak üstü ve altında herhangi bir benim dışında yaşayan kimse yok. Tabii ki binaların güvenlikleri vesaireleri var. Bu bir dezavantaj gibi gözükebiliyor insanlara ama benim içinse tamamen artı bir şey. Çünkü akşamları ve özellikle hafta sonları burası şehrin içerisinde ve hiçbir şekilde ne bir trafik gürültüsü, ne olumsuz bir şey, hiçbir şey duymadığınız, çok sakin kafa dinleyebileceğiniz, terasında güneşlenebileceğiniz bir yer haline dönüşüyor. Dışarıdan buraya baktığınız zaman asla burada bir ev olabileceğini tahmin etmiyorsunuz. Ve gelen herkes girdiği zaman çok şaşırıyor tabii ki. Böyle bir yer buldukları zaman. Buraya ilk geldiğimde burası tamamen düz bir alandı. Aynen şu anda olduğu gibi. Fakat at uyum alanı yoktu aslında. Burası düz bir pencere vardı burada. Aynen karşıda olduğu gibi. Daha sonra çatı ile birleştirilerek bu kısım yükseltildi ve buraya böyle bir alan kazandırılmış oldu. Buradan çatıya çıkan merdivenler daha önce bina girişindeki merdivenlerin oradaydı. Buraya bu şekilde benim için, benim de çok hoşuma giden bir merdiven yaptırdık.

Teras aslında alt katın çatısı şeklindeydi. Oraya çelik askılarla ve alt kattan desteklerle, ki bu teknik destek aldığım en büyük konu budur, buraya bir teras alanı kazandırıldı. Aynı şekilde yukarıda da bir terasımız daha var. Orası zaten mevcutta vardı. Sadece çatı kısmı geriye çekilerek orada bir teras oluşturulmuş oldu. Bu hem sabah hem akşam binanın her iki tarafından da güneşten istifade edebilmenizi de sağlıyor. Burada alt kattaki terasta arkadaşlarım, misafirlerim geldiği zaman öğleden sonra akşamüstü vakit geçirebiliyoruz. Güzel oluyor. Aynı şekilde yukarıda da sabahları kendim yatak odasının terasında zaman geçirebiliyorum. Bitkilerle ilgileniyorum, güneşleniyorum vesaire.

0: Evin genelinde hakim olan gri tonlarının ağırlığı, renkli halı ve aksesuarlarla dengelenmiş.
1: Geniş alan benim için önemli. Önceki evimde yine daha yani büyük bir daireydi ama açık alanda yaşamak beni hiçbir zaman sıkmıyor. Hatta ben zamanımın %90'ını evde geçiriyorum. Burayı tasarlarken mimardan destek almadım. Tamamen kendim planladım. Mutfak ve hemen yanında misafir banyosunun olduğu yer aslında daha evvel 3 oda şeklindeydi. Ben burada sadece tek bir misafir banyosu bırakarak açık bir alanda açık mutfak çıkarttık ortaya. Bu şekilde olmasını istedim çünkü mutfak ve hani yaşam alanının birbirine iç içe olmasını seviyorum. Daha kolay ve pratik olduğunu düşünüyorum. Taşındıktan sonra bazı şeyleri de kafanıza yerleştiriyorsunuz. İlk başta sadece bir oturma grubu olmasını planlamıştım ama alanın geniş olmasından dolayı ikinci bir oturma grubu olması gerektiğini düşündüm. Aslında buradaki mobilyalar benim hepsi buraya göre alınan mobilyalar değil. Daha önceki evlerimde, ofisimde kullandığım da eşyalardır. Yani zaman içerisinde alınan eşyalardır. Renk tonları olarak gri ağırlıkta tabii ki bu benim favori rengim. Onun dışında kahverengi rengini seviyorum. Bazı yerlerde kırmızılar var. O da yine sevdiğim bir renk olduğu için bunu istedim. Bunun dışında gri, siyah tonlarda döşenmiş bir daire burası.

Burası aslında hani ilk bakışta modern döşenmiş bir tasarlanmış daire gibi gözükse de arada göreceğiniz çok farklı eski işte 1850'lerden olan padişahların berat denilen, ferman denilen yazılarını da göreceksiniz. Bunun dışında işte kitaplıkta, yukarıda, üst katta farklı zaman içerisinde biriktirilmiş yeni eski dekorasyon malzemeleri de mevcut. Tabii ki çok yeni, modern, tasarlanmış, teknolojik olarak yapılmış parçalar da var evde.

Burası yapımı yaklaşık 8 ay sürdü. Aslında çok daha kısa zamanda yapılabilirdi. 2 veya 3 ay gibi bir süre içerisinde yapılmasını planlamıştım ama değişik talihsizlikler de oldu. En büyük sıkıntı burada pencerelerdi. Yani normalde bir hafta, iki hafta gibi bir sürede planlanan, yapılması gereken pencereler herhalde yaklaşık 4 ay kadar süre 3 veya 4 defa geldi gitti, uymadı, değiştirildi. Hala da sonuçtan çok memnun değilim aslında ama en sonunda o yapılabilmiş oldu. Bu yüzden aslında 8 ay sürdü. Kullanılan malzeme veya gördüğünüz her şey tamamen benim hani karar verdiğim ve fikrim işte. İlk başta zemini epoksi yapma fikrim vardı. Bunu araştırırken, onun örneklerini, zemine demolarını yaptırırken istediğim sonucu göremedim ve bu süreçte araştırırken daha farklı bir malzeme buldum, mikrobeton diye. Ki bunun daha epoksiye göre sağlıklı olması benim için önemli bir sebepti.

salonda bir L kanepe sevdiğim için böyle bir kanepe kullandım. Aslında önceki evimde kullandığım kanepedir ama burası için de uygun olduğunu düşündüğüm için burada kullanıyorum. Büyük bir kanepe olduğu için kalabalık arkadaş gruplarında televizyon izlediğimiz anlar rahat, keyifli herkes oturabiliyor. Diğer tarafta ki oturma grubunda aslında kanepe benim 20 yıl civarında kendi yaptırdığım bir kanepedir. Yani tamamen bütün ölçüsünü vesairesini, kumaşını, her şeyini mobilyacı bir arkadaşımla verip yaptırdığım bir kanepedir. Derisini değiştirdik sadece bu eve taşınırken. Bu mobilyaları aslında daha önce ofisinde de kullandım. Sonra buraya taşındıktan sonra burada bir alan kaldığı için boşluk. Burada değerlendirmek istedim ve gayet de keyifli oldu.

Televizyon dışında, izlemediğimiz zamanlar dışında burada arkadaşlarım geldiği zaman burada da oturuyoruz. Teras kapısını açtığımız zaman içeride dışarıda olduğunuz hissini anlayamıyorsunuz. Hem dışarıdasınız hem içeridesiniz gibi bir durum oluyor.

mermer sevdiğim bir malzeme benim. Yani zamansız bir malzemedir benim için. Mermer, deri bunlar. O yüzden evde kullanmayı seviyorum. Yani her yerde kullanmayı seviyorum. Yemek masamı Tuzla'da bir mermer ocağında yine ölçüsünü, modelini kendim verip hazırlattım. Ayağını çağlayan da bir atölyede yaptırdım. Sandalyeleri, bu tarz sandalyeler kullanarak mermerin ağırlığını biraz kırmak istedim açıkçası. Televizyon ünitesinin arkasında taş kağıt denilen bir malzeme kullandım. Bunu duvarla mobilyanın birleşimi olarak gözüme, yani görsel olarak hoşuma gittiği için böyle bir şey tercih ettim. Bu da yine benim aslında önceki evimde kullandığım bir ünitedir ama tesadüf her şey yerine çok burada denk geldi. Yani hani küçültme veya büyütme yapmak zorunda kalmadınız. Aynı şekilde yemek masasının arkasındaki kitaplık da burada yapılan çekimlerden bir tanesinde gelmişti buraya. Benim çok hoşuma gittiği için yapı firmasından rica ettim ve kalmış oldu burada. Farklı yerlerden, farklı mağazalardan ya objeler, malzemeler toplamayı seviyorum tabii ki zaman içerisinde. İhtiyacım olan bir şeyi gidip hemen almam, özellikle mutlaka beğeneceğim bir şey olmasına dikkat ederim. Eğer eksikse bile onun beklemeyi tercih ederim. Burada hemen televizyonun yanında gördüğünüz Devrim Erbil'in bir eseridir aslında. İkili Bakış diye bir tablosudur. Onun dışında Metropolitan Müzesi'nden aldığım David Bowie'nin Alexander McQueen'in hazırladığı bir ceketi giydiği zaman 96 yılı zannediyorum olması gerekir. Onun bir fotoğrafının reprodüksiyonu tabii ki. Değişik tabloları kullanmayı seviyorum. Aslında hala bu konuda eksikler de olduğunu biliyorum ama zaman içerisinde bazı şeyleri tamamlayabiliyorsunuz. Burada daha önce tekstil atölyesiyken kullanılmakta olan bir vinç parçasını yaparken bıraktım girişte. Buranın eski halini hatırlatmasından dolayı bu gelen aslında herkesin de çok dikkatini çeken ve benim de çok hoşuma giden bir detay. Üzerindeki taşıma ağırlığı kapasitesine kadar yazılı ve hala paslı bir şekilde orada. Buranın eski halini hatırlatan bir detay benim için. Atrium alanında kullandığım lambalar aslında Kanadalı bir tasarımcının lambaları. Yine çok severek aldığım bir favori bir eşyamdır aslında benim evim içerisinde. Terasta aslında hala tamamlanmış değil ama zaman içerisinde işte farklı bitkiler alıyorum. Yaşayan oluyor, ölenler oluyor. Aslında hala tam olarak burayı bitirebilmiş değilim. Buranın aslında planladığım çok daha farklı bir görüntüsü var. Dış alan şöminesinden tutun, karşıdaki bazı çok hoş olmayan görüntülerin kapatılması ile ilgili bana göre sanatsal olacak bazı şeyler olacak burada. Ama bunlar umarım bu yaz içerisinde tamamlanmış olur.

mutfak aslında evde çok zaman geçirdiğim bir yer. Kendim yemeklerimi yapıyorum. Aynı zamanda televizyon izlediğim zaman veya misafirlerim, arkadaşlarım olduğu zaman onlara da kopmadan iletişim halinde olabiliyorum. Mutfakta ankastre ürünler tercih ettim. Davlumbaz, ocak, iki tane bulaşık makinesi var. Ortada bir şeylerin kalmasını, kirli bir şeylerin kalması görsel olarak rahatsız ettiği için bir ikinci makine ihtiyacı. Artı birine kirli, birisini temiz şeklinde döndürerek kullanıyorum. Bu yüzden iki bulaşık makinesi tercih ettim. Ki öncelikle renkleri vesaire boyatıp örneklerini görerek böyle bir renk olmasını istedim. Kulp istemedim üzerlerinde. Görüntü olarak benim hoşuma gitmiyor ve pratik bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz aynı zamanda. Tesadüf bu lambaları mutfak mobilyalarını yaptırdıktan sonra aynı renkte bulabildim. Gördüğüm anda dedim budur. Burada kullandığım sandalyeler, ben bir şeyler hazırlarken arkadaşlarıma da aynı zamanda ikram edebiliyorum. Veya kendim de çoğu zaman yemek masası kullanmak yerine bir misafirim olduğu zaman da burayı kullanıyoruz, burada yemeği tercih ediyoruz. Beyaz eşya dediğimiz yani işte ocak vesaire gibi şeyleri aslında siyah hissedim hep. Ama nedense aklımda lavabo konusunda beyaz fikri vardı. Ona bakarken bu kardeşim, kız kardeşimi yönlendirdi neden onu siyah almıyorsun diye. O yüzden iyi ki onu dinlemişim orada. Siyah bir musluk ve lavabo kullandım. Bu da bütünlüğü sağladığını düşünüyorum aslında.

0: Burası evin ikinci katı ve benim yatak odam. Burada da aslında evin genelinde hakim olan renkler var ama biraz daha farklı olarak ahşap mobilya kullandım. Onun dışında açık bir küvet var yatak odasının içerisinde. Yine oturma grubum burada. Aynı zamanda bir banyo ve giysi odası da bu bölümde.
1: Banyo tasarımının evin genelinden daha şık olmasına önem veren Erdinç Bey, burada açık duş sistemi kullanmış. Duvarlarda ve yerlerde ise hem şık hem de maliyet açısından daha uygun olan mermer görünümlü seramik tercih etmiş. Lavabo ve armatürlerde ise siyah renk kullanarak bu şıklığı tamamlamış.
0: Açık renk halı kullandım biraz daha ferahlık katması için bu alana. Bu kitaplık aslında Fransız bir tasarımcının tasarladığı bir mobilyadır. Küvetin oda içerisinde olması ve camın önünde olması fikri farklı gelebiliyor bazı kişilere ama camlar yansıtmalı yani cam olduğu için dışarıdan içerisi görülemiyor. Yine alt katta olduğu gibi kumandalı stor perde tercih ettim çünkü yüksek bir tavan olduğu zaman bunu elinize kapatıp açmanız zor olduğu için ve pratik olduğu için böyle bir şey tercih ettim. Yatak başı kendi yaptığım bir, tasarladığım ve yaptırdığım bir mobilya aslında. Aynı zamanda kombinler de daha önce kitaplık olarak kullanıyordum ben bunları. Eskitilmiş hane kestirdim ve yapıştırarak bunları kombinine çevirdim. Yatak önünde yine bir puf kullandım. Bu görsel olarak da artı kullanım olarak da fonksiyonel bir şey. O yüzden böyle bir şey olmasını istedim.

Bu alanda çok vakit geçiriyorum işte sabahları. İşte terasta olsun veya işte çalışmak istediğim zaman, dinlenmek istediğim zaman genelde burada oluyorum. Yatak odasında yine evin genel konseptiyle aynı olarak planladım. Aynı şekilde. Sadece banyodaki malzemeler diğer banyolardakinden daha açık renkte. Öyle bir şey tercih ettim. Tasarımı sevdiğim için, kendim için böyle bu şekilde bir ev tasarladım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.

0: Bugün İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan Şişli'ye bağlı Teşvikiye'deyiz. Kalabalık ve dar sokakların olduğu, eski İstanbul'un izlerini taşıyan semtte, Mimar Leyla Doğrular'ın 135 metrekare büyüklüğündeki dairesine konuk oluyoruz.
1: Merhaba, ben Mimar Leyla Doğrular. Şu an Teşvikiye'deki 135 metrekare dairemde bulunuyoruz. Ben buraya ilk geldiğim zaman gerçekten içine yerleştiremeyecek kadar tadilat gerektiren bir yerdi. 4 oda bir salondu ve odaların bazıları o kadar küçüktü ki yatak girebilecek boyutta değildi. Bütün duvarları yıktım ve özellikle kendi yaşantıma uygun bir şekilde tekrar dekorasyonunu yaptım.

0: Evin girişinden başladığınız zaman aslında upuzun bir koridor vardı ve bu koridor çok biçimsizdi. Hiçbir zaman upuzun, ışık almayan koridorları sevmeyiz. Ben burada öncelikle güzel bir pencere yaptım ve biraz ışık almasını sağladım. Zaten daha öncesinde var olan radyatörler vardı. Ben buraya Çukurcuma'dan eski radyatörlerimi getirttim. Çünkü koridor deyip geçmemek lazım. Koridorların da kendine göre bir dekorasyon anlayışı olmalı. Bütün bu mekanı oluşturan aydınlatma ve tasarımlara çok dikkat ettim. Evin girişi zaten en önemli kısımlarından biri. Ben özellikle varaklı aynaları çok seviyorum. Bu aynayı zaten Çukurcuma'dan almıştım ve çok eski bir ayna. Bunu tekrar buraya geldiğim zaman restore ettirdim ve evin tam girişinde eski bir konsolla ve çiçek aranjmanlarıyla daha ilginç hale getirdim. Burada aynı zamanda benim Çukurcuma'dan aldığım ufak bir hasırlı koltuk var. Bu koltuk da gene böyle etnik. Aslında sadece girişte böyle ayakkabı çıkartıp giymek için kullandığımız enteresan bir obje gibi gözüküyor.
1: İçeri girdiğimizde mekanın ışığının en iyi şekilde değerlendirildiği, özel tasarım ve antika mobilyaların ön plana çıkarıldığı, yalın ve minimal bir dekorasyon anlayışının hakim olduğunu söylemek mümkün.

salona geldiğimiz zaman salon tabii evin göz bebeği, en büyük yaşam alanı. Bu alan aslında bir metre daha büyüktü ama ben mutfağın da büyük olmasını istediğim için salonu bir metre küçülttüm. Ona rağmen aşağı yukarı 40 metrekare bir salon olmuş oldu. Bu salonda daha önceden aslında eskisinden beri kalan tek şey yer döşemesi. Bu çok eski bir teşvikiye evi olduğu için burada masif çam bir parke kullanılmıştı. Sadece rengi çok açıktı ve ben bunu restore ettim. Koyu ceviz cila yaptırdım. Duvarlarda beyaz renk kullanmayı tercih ettim. Çünkü ben aslında bu salonda bol bol sanat eseri kullanmak istedim. Ve eserlerin daha iyi aydınlanabilmesi için raylı spot kullandım.

Kurcuma'da 10 sene boyunca çok klasik bir evim vardı. Orada yaşarken aslında bir hobi edindim ve eskicilerden hep hikayesi olan mobilyaları almaya başladım. Özellikle bu mutfağa geçiş alanındaki Çin dolap eskiden bir kuş kafesiymiş. Hatta kapakları hava alabilecek şekilde yapılmış. Kapakların altında küçük yem çekmeceleri var. Çok özgün bir mobilya. Bunu bu mekanda kullanmak istedim ve geri kalan alanları modern bırakıp özellikle bu mobilyadan yola çıkarak geri kalanını tasarım mobilya ve özel üretimle devam ettim. Burada Çin dolabının yanında hemen zaten güzel bir mermer yemek masası var. Bu mermer yemek masasının ayaklarını ben Çukurcuma'da gene bir yemek masasını aldığım zaman üstünü ayırarak oluşturmuştum. Üstüne ayrı bir mermer tabla yaptırdım ve beyaz lake ile kombine ettim. Ayaklarda da krom pabuç giydirdim. Sandalyeler gene Çukurcuma'da çok eski İngiliz tarzı bir sandalyenin günümüze uyarlanmış şekli. Hatta kolonun önündeki sarılı sehpayı önce aksesuar hediye olarak gelmişti bana. O aksesuarı çok seviyorum. Dolayısıyla sehpayı gördüğüm zaman bununla olur dedim ve o şekilde oluşturdum.

şu an üzerinde oturduğum D-Bed'de kendi tasarımım. Dolayısıyla hikayesi olan mobilyaları bir şekilde özel tasarım mobilyalarımla bir araya getirmiş oldum. Çalışma masasının yanında özellikle böyle bir kapaklı bir dolap kullandım. Kendim bir şekilde buraya en güzel ne olur diye hayal ettim, çizdim ve mobilyacıya yaptırdım. Buradaki aslında en enteresan şeylerden biri salonun bütün duvarları beyazken sadece televizyonun olduğu duvar gri. Gri olan duvarda da televizyonu konsol şeklinde bir televizyon mobilyası olarak kullandım. Arkasındaki kabloları gizlemek için de arkasına duvarın renginde bir gri pano yaptırdım. Özellikle bitkileri salonda çok seviyorum. Aslında özellikle de büyük olması kendinizi böyle bir bahçe içindeymiş gibi hissettiriyor. Yaşam alanlarının içinde sıkça kullanıyorum. Aydınlatmaya gelince açıkçası bence dekorasyonun %30'u aydınlatma. Yani aydınlatmanın doğru bir şekilde çözülmesi. Hem gündüz aydınlatması hem gece aydınlatması çok önemli. Yemek masasının üzerinde de kendi tasarımım bir aydınlatmayı özel olarak ürettirdim. Bu aydınlatma hem ışık olarak tavana ışık veriyor, hem yemek masasının iyi aydınlanmasını sağlıyor, hem de yanındaki resmi aydınlatabiliyor. Mandallarıyla bir şekilde yönlendirme yapabiliyorsunuz. Sehpanın olduğu bölümde gene siyah, modern bir aydınlatma kullandım. Ama genellikle akşamları en direkt aydınlatma kullanıyorum. Yani çalışma masasının üzerindeki abajuru kullanıyorum. Sanat eserlerinden faydalanırken tabii onun renkleri ve konsepti de çok önemli. Yani özellikle çalışma köşesinde bu resim kıpkırmızı, çok büyük enerji veriyor. Buraya bunu daha anlamlı gördüm.

mutfağa gelince, mutfak aslında evin göz bebeği. Benim için çok önemli. Çünkü hem yemek yapıyorum, hem bazen burada yemek de yiyorum. Eski hali çok ufaktı. Yani şu anki halinin dörtte biri kadardı. Eskiden tabii mutfaklar bu kadar büyük olsun diye bir önceliğimiz yoktu. Şimdi yemek yapmak çok zevkli bir hale geldi. Dolayısıyla mutfakta rahat hareket edebilmek istiyoruz. Hem arkadaşlarımız geldiği zaman yemek hazırlığını birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla aslında yaşam alanının önemli bir kısmında yer alıyor. Bu mutfakta ben açıkçası salona doğru da bir metre daha çıkma yaptım. Mobilyasında özellikle modern bir görünüm istedim. O yüzden burada bizon rengi, MDF lam kapaklar kullandım. Parlak yüzey olduğu için aynı zamanda yansımalarla mekanın daha şık görünmesini sağlıyor. Ve kup seçimiyle de özellikle bu alanın böyle daha minimalist görünmesini sağladım. Mutfağın hem istendiği zaman kapanabilir hem de istediğim zaman açık olabilmesini tabii istiyoruz. Dolayısıyla ben burada cam kapılarla salona geçiş yaptım. Bu kapıların tamamı açılabiliyor. İstediğim zaman da hepsini kapatıp tamamen ayrı bir oda gibi kullanabiliyoruz mutfağı. Burası da aşağı yukarı 17 metrekare bir mutfak ve bütün işlevlere hitap ediyor. Biliyorsunuz tezgah ne kadar büyük olursa olsun baharatlık, sosluk vesaire birçok işte çay, kahve bütün bunları yerleştirdiğimiz zaman tezgahta yer kalmıyor. Dolayısıyla burada hep böyle kavanozlar için ayrı raflar imal ettirdim. Dolap renginde beyaz kullanmadığım için tezgahta beyaz rengi tercih ettim. Bir de alında daha böyle işte beyaza yakın kırık beyaz, kare, bu fileli seramiklerden kullandım. Mutfak aydınlık boşluğuna bakıyor. Aydınlık aslında çok fazla gelmiyor ama havalandırma açısından çok faydası var. Dolaplarla birlikte pencereleri de düşünüp tekrar baştan bu duvarı komple dekore etmiş oldum.

Ben büyük bir ebeveyn yatak odası yaptım. Ve buna bağlantılı ebeveyn banyosu, soyunma odası ve kapalı balkonda da ufak bir çamaşır alanı yaptım. Şimdi soyunma odasında aslına bakarsanız açık sistem soyunma odası çok kullanışlı değil. Dolayısıyla istediğim zaman kapatabilmek için beyaz kalın jözlülerden faydalandım. Yatak odasına genellikle açık renklerden yana gittim ve aydınlatmasına da çok sade ürünler kullandım. Hatta komodinlerinde aslında duvara konsol, özel üretim komodini yaptırdım. Bu da gene duvarın renginde, beyaz lake, çekmece şeklinde komodinler. Odalar arası geçiş yaptığımız zaman tabii kirişler çok bol karşımıza çıkıyor. Yani dekorasyonda da kiriş gerçekten çok önemli. Dolayısıyla ebeveyn yatak odasından banyoya geçerken beni çok rahatsız eden bazı kirişler vardı ve ben bunları gömme dolaplarının içinde sakladım. Bu alanı da daha kapaklı dolap olarak kullandım ve daha raf sistemi için kullanmış oldum. Beyaz rengi tercih ettim çünkü yatak odasında da zaten açık renk kullanmıştım. Bu şekilde dolaplar sanki duvarın bir parçası gibi oldu. Bu şekilde mekan aslına bakarsanız çok büyük değil ama çok dingin öğeler bir araya geldiği için sade, ferah ve daha büyük gözüken bir yatak odası oldu.

Aynı etkiyi ebeveyn banyosunda da devam ettim. Burayı hem daha büyük göstermek istedim hem de aslında tamamen ihtiyaca karşılık verecek kadar. Dolayısıyla lavaboların olduğu kısımda boydan boya ayna kullandım ve duşun mümkün olduğunca büyük olmasını sağladım.

Arka alanda aslında çok güzel bir balkonum var ama çok rüzgar alan bir balkon. Manzarası da pek hoş değil aslında. Burayı pandemiden sonra kendime ayrı bir yaşam alanı olarak yapmayı istedim. Manzara iyi olmadığı için renkli cam kullanmayı düşündüm. Ve bunu da açıkçası katlanan, açılan, kapanan bir sistemde kullanıp bu alanı daha böyle eksantrik, daha canlı bir alan haline getirdim. Sadece küçücük bir alan bile olsa...

Daha böyle evin dışında kalan bir alan olduğu için, kapalı balkon olduğu için burayı daha kaçış noktası, böyle bir kafe gibi, dışarı çıkamadığım zaman dışarıda olduğumu hissettirecek bir mekan gibi dekore ettim. ...135 metrekare bir evde nasıl bir düzenleme olabilir diye yardımcı olmaya çalıştım. Aynı zamanda dekorasyon konusunda da eski tip mobilyayla, hikayesi olan mobilyayla modern bir evi nasıl bir arada kullanabiliriz? Bu konudaki fikirlerimi söylemek istedim. Teşekkür ederim.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Gel geri yapalım şu Süleymaniye'yi desen, bir Süleyman, bir de Sinan gerek, diyor Mehmet Akif Ersoy bu şiirinde. Ve dizelerinde çok önemli iki şahsiyetin adını zikrediyor. Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman. İşte biz de bugün bu iki önemli kişinin izinden giderek eserlerini efsaneler, rivayetler, söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Bugün Süleymaniye'deyiz.

16. yüzyıl Osmanlı'nın yükselen yüzyıldır. Ve öyle bir yüzyıldır ki bu yüzyılda yaşamış her bir karakter birer film konusu olacak kadar güçlü karakterlerdir. İçlerinde kimler yoktur ki? Piri Reis, Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, Mirmah Sultan, Hürrem Sultan saymakla bitecek gibi değil. Ama bana İstanbul'u tek bir karakterle, 16. yüzyılı tek bir karakterle anlat derseniz bu kuşkusuz Mimar Sinan olacaktır. Çünkü İstanbul'u silüetini ortaya çıkaran ve en önemlisi de Osmanlı'nın gücünü, kudretini görünür kılan, ete kemiğe büründüren Mimar Sinan'dır. Biz de onun bu muhteşem eserini gezmeye başlıyoruz.